Ummi haullahi benatihunne etharu lekum fettekullaha ve la tuhzuni fi dayfi eleyse minküm raculun reşid. Ve caehu kelimeler ve ona geldi. Kavmuhu onun kavmi. Yuhrayune süratle koşarak ileyhi ona onun yanına ve min kablu ve önceden kânu ideler yâmilûne seyyiât kötülük yapıyorlardı. Seyyiât işliyorlardı. Kale dedi ki ya kavmi ey kavmim Havilayı işte bunlar. Benati, benim kızlarım. Hünne onlar. Etharu, tahirdir, daha temizdir. Helaldir. Lekum, sizin için. Etharu, temiz. Lekum, sizin için. Fettekullâhe fe ittekû Allâhe artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve la tuhsuni ve beni utandırmayın, masum etmeyin, rezil rüsvâ etmeyin. Fi daifi misafirlerim arasında yanında eleyse değil mi? Yok mu? Minküm sizden, sizin içinizden, sizin içinizde Sizin aranızda raculun bir erkek, reşidün, reşit olan, irşad eden. Recaehu kavmuhu ve onun kavmi ona geldi. Yuhreune ileyhi ona yuhreune ileyhi ona koşarak, yanına koşarak. Ve min kablu ve daha önceden kânu yâmilûne seyyiât. Kötü şeyler yapıyorlardı. Gale ya kavmi ya kavmim dedi. Haulâ-i benâti işte bunlar kızlarım. Hünne etharu lekum. Onlar sizin için daha temizdir. Fettekullâhe artık Allah'tan sakının. Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve la tuhsuni fi daifi misafirlerin yanında beni rezil etmeyin. Eleyse minküm raculun reşidun. Sizin aranızda irşad eden bir adam yok mu? Ve onun kavmi cümlecikleri cümle haline getiriyoruz ve onun kavmi koşarak onun yanına ona geldi ve daha önceden seyyiat işliyorlardı. Kötü şeyler yapıyorlardı. Ya kavmim işte bunlar kızlarım. Onlar sizin için daha temizdir. Artık Allah'tan sakının. Allah'a karşı takva sahibi olun ve misafirlerimin yanında beni rezil etmeyin. Sizin aranızda irşad eden bir adam yok mu dedi.

Burada Allah-u Teala'nın onların kötü şeyler yapıyor demekten kastı, her çeşit kötülüğü içeriyor. Buna homoseksüellik dahil. Ve o melekler onun evine gelince onlara kızlarını veriyor. Misafirlerini. Rahatsız etmelerine mani olmak için. Bunlar sizin için daha temizdir diyor Hazreti Lut'a.

ve sizin aranızda sizleri irşad edecek reşit bir adam, rüştünü ispat etmiş bir adam, rüşte ermiş, irşada ermiş bir adam yok mu diye soruyor. Ve 79. ayet. Kalu lekat alimte ma lena fi benatike min hakkın ve inneke la ta'lemu ma nurin. Galu dediler ki lekat andolsun alimte sen bildin, senin bildiğin gibi ma yok değil, lena yok değil, lena bizim için. Lena bizim için fi benadike senin kızlarında, kızların hakkında, kızların konusunda min hakkın bir hak. Ve inneke ve muhakkak ki sen letalemu muhakkak ki biliyorsun, elbette biliyorsun ma nuridu ne istediğimizi, maksadımızı biliyorsun. Alo dedi ki dediler ki lekat alimte andolsun ki senin de bildiğin gibi mâle nafî benâdike senin kızların konusunda bizim yoktur. Mâlena bizim için yoktur. Fî benâdike senin kızların konusunda min hakkın bir hak. Hakkımız, bir isteğimiz. Ve inneke ve muhakkak ki sen lettâlemu ma nuridu. Elbette bizim ne istediğimizi, maksadımızı biliyorsun. Şimdi bu cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman şöyle bir cümle çıkıyor. Andolsun ki senin de bildiğin gibi kızların konusunda bir hakkımız, isteğimiz yok. Ve muhakkak ki sen bizim ne istediğimizi, maksadımızı elbette biliyorsun.

Burada maksatlarının o kızlarda olmadığını, hedeflerinin kızlar olmadığını açıklamış oluyorlar. Kötü niyetlerini, kötü hedefleri böylece zaten biliyor Hazreti Lut ama bir defa daha açığa çıkıyor. Ve Hud suresinin 80. ayet-i kerimesi Hazreti İbrahim Bismillahirrahmanirrahim. Kale lev enne li bikum kuvveten ev bikum kuvveten ev avi ila ruknin şedid. Dedi ki Hazreti İbrahim lev enne keşke olsaydı li benim biküm size karşı size karşı kuvveten bir kuvvet bir güç ev veya avi sığınırım iltica ederim ila rüknin bir desteğe dayanağa taraftara şiddetli şiddetli kuvvetli güçlü kale dedi ki keşke benim olsaydı. Dedi biküm kuvveten size karşı bir kuvvet ev avi ila rüknin şiddetli veya ben kuvvetli bir taraftara muhkem bir yere sığınsaydım. Lut aleyhisselam şöyle dedi. Keşke size karşı benim bir kuvvetim olsaydı veya ben kuvvetli bir taraftara veya muhkem bir yere sığınsaydım. Sığınabilseydim. Hazreti Lut ihtiyar ve o kişiler karşısında bir şey yapamaz durumda ve bundan üzüntü duyuyor. Ve konunun devamında şunları söylüyor Allah Teala. Ya Lut'u, ey Lut, inna muhakkak ki biz Resulü, Resuller, Elçiler, Rabbike, senin Rabbin, len yansıyor. Asla ulaşamazlar, asla olamazlar. İleyke sana fe esri, hemen gece çık, yürü bir ehlike, senin ailenle, senin ehlinle birlikte bir kıtın bir kısmında, bir parçasında, bir kıtasında minelleyli geceden, gecenin ve la yeltefit ve geri dönmeyin yüzünüzü geri dönmeyin minküm sizden ehadün birisi bir kimse illa emraeteke senin hanımın kadının hariç innehu muhakkak ki o çünkü o musibuha ona isabet eden edecek ma şey esabehüm onlara isabet etti. İnne muhakkak ki mev'idehum onlara vaat edilen es-subhu sabah vakti eleyse değil mi es-subhu sabah vakti bir karibin yakın. Şimdi cümleciklere geçiyoruz. Galu ya Lut'u. Resuller, elçiler, melekler dediler ki ya Lut. İnna Resulü Rabbike muhakkak ki biz senin Rabbinin Resulleriyiz, elçileriyiz. Len yasulu ileyke onlar sana asla ulaşamazlar. Fe esri bi ehlike. Hemen ailen ile gece çık, yürü. Bir kıtın minelleyli gecenin bir kısmında. Ve la yeltefit minkum ve sizin içinizden biriniz hiç kimse geri dönmesin, dönüp bakmasın. Ehadün hiçbiriniz.
İlla emreteke, senin hanımın hariç. İnnehu musibuha, çünkü ona isabet edecek. Ma esabehum, onlara isabet eden şey. İnne mev'ide humus subhu, muhakkak ki onlara vaat edilen vakit sabah vaktidir. Eleyse subhu bi karibin, sabah vakte yakın değil mi? Resuller, yani melekler şöyle dediler. Ey Lut, muhakkak ki biz senin Rabbinin resulleriyiz, elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşamazlar. Hemen gecenin bir kısmında hanımın hariç ailen ile gece çık yürü. Sizin içinizden biriniz, hiç kimse geri dönmesin. Dönüp bakmasın. Çünkü onlara isabet eden şey ona da isabet edecek. Muhakkak ki onlara vaat edilen vakit sabah vaktidir. Sabah vakti yakın değil mi? Görülüyor ki Hazreti Lut'un ailesinde bir ihanet eden var, eşi. O da başkalarına isabet eden muhteva içerisinde bir hedefe ulaşacak. Yani ona da gelecek musibet, ona da ceza gelecek. Hiçbiriniz geriye dönmesin diyor elçiler, Allah'ın resulleri. Burada Allah-u Teala gönderdiği meleklerine resullerimiz diyor. Gördüğünüz gibi Allah'ın resulleri melekler de olabiliyor. Ve bu melekler açısından meseleye baktığımızda onların Hazreti Lut'u ve ona tabi olanları kurtardığını görüyoruz. Ama o ahlaksızlık çukuruna batmış olan kavim sabah vaktinde yok oluyor. Allah razı olsun. 82. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma ca'e emruna ce'alna aliyeha safileha ve emtarna aleyha hicareten min sicilin mendud. Felemma, artık olduğun zaman, ca'e geldi, emruna emrimiz. Ceyalna, biz kıldık, yaptık. Aliyeha, onu en yüksek. Safileha, onu en alçak. Ceala, aliyeha, safileha, onun altını üstüne getirdi. Ve emtarna, ve yağdırdık. Aleyha, onun üzerine hicareten taşlar, min sicilin, sicilden pişirilip sertleştirilmiş, kerpiçten yapılmış, mendudin dizilip hazırlanmış, istif edilmiş veya ard arda gelen. Felemma, artık olduğu zaman, ca'e emruna, emrimiz geldi. Ca'alna aliyeha safileha, onun altını üstüne getirdik. Ve emtarna aleyha hicareten, ve onların üzerine taşlar yağdırdık. Min sicilin mendudin, istif edilmiş sicilden pişirilip sertleştirilmiş kerpiçten yapılmış. Artık emrimiz geldiği zaman onu, o şehri alt üst ettik. Onu yükseltip alçalttık. Onların üzerine istif edilmiş, dizilip hazırlanmış, sicilden pişirilip sertleştirilmiş kerpiçten yapılmış taşlar yağdırdık.

Burada pişirilip hazırlanmış, dizilmiş kerpiçten yapılmış taş aslında Allah'ın söylediği şey çok daha ötede. Belki 14 asır belki insanların anlayabileceği bir dille Allah Teala bunu ifade ediyor.

Allah'ın her şey ol demesiyle olur. Allah'ın kerpici pişirip de pişmiş kerpiçleri insanların üzerine atması bize çok ilkel gibi geliyor. Allah-u Teala'nın yaptığı şey bunun çok ötesinde. O insanları yok edecek olan bir dizayn hazırlamış Allah-u Teala. Ve insanlar ölmüşler. Hazreti Lut'la beraber yola çıkanlar hariç, geri kalanların hepsi ölmüşler. Düşünün ki bunlardan bir kısmı evlerindeydi. Yani üzerleri çatıyla kapalıydı. Belki eğer katlı evler söz konusuysa alt katta olanlar bir de döşemenin de altındaydılar tavandan başka. Yani bizim anladığımız anlamda bugün tarif edilen biçimde kerpiçten yapılmış, pişirilmiş olan taşlar çatıya gelse çatıyı geçip içeri giremezler. Oysa ki evlerin içindekiler de ölüyor. Öyleyse bu engelleri aşabilen özel bir şeyler bu Allah-u Teala'nın sicil dediği. Bir yerde daha geçiyordu, siccin olarak geçiyordu. Gene onun içinde ebabile tayren diyordu Allah-u Teala, uçan ebabiller. Onları da kuş olarak vasıflandırıyorlar. Oysa ki bunların hepsi Allah-u Teala'nın remzleri ve pişirilmiş topraktan falan çok daha ötede belki bir laser ışını, belki onun ötesinde henüz bizim dünyamızda ulaşılamayan bir teknikle evlerin içinde olanları da yok eden, üstelik de her tarafı alt üst edilen bir ülke. Ülkenin altını üstüne getiriyor Allah-u Teala. Bu pişirilmiş taşlarla olacak iş değil. Öyleyse Allah-u Teala'nın farklı bir dizaynı var. Bütün bir ülkeyi yerle bir edecek olan bir bela yağdırıyor ülkenin üzerine. Allah'ın tekniğiyle Allah'ın yaptığı. Ama lügat manaları böyle olduğuna göre biz de öyle diyoruz sadece. Yalnız şunu bilin ki bir ülkeyi yerle bir edecek olan şey bu pişirilmiş ve istiflenmiş kerpiçler elbette değil. Teknik açıdan çok daha ötede Allah'ın tekniğiyle dizayn edilmiş ve insanları yok eden hüviyette. Allah razı olsun. Ve 83. ayet-i kerimeye giriyoruz. Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Müsev ve meten inde Rabbike. Rabbik. Ve ma hiye mine zalimin. Bi zalimine bi ba'id. Müsevemeten damgalanmış, işaretlenmiş, inde katında, indinde, yanında Rabbike, senin Rabbinin ve ma ve değildir hiye o, mine zalimin, zalimlerden bir ba'idin uzak. Burada müsevemeten damgalanmış, işaretlenmiş deniyor. İnde katında, indinde yanında Rabbike, senin Rabbinin ema ve değildir hiye o, mine zalimin, zalimlerden bir bayidin uzak. Şimdi
O taşların, o nesnelerin damgalanmış, işaretlenmiş olduğu da ortaya çıkıyor. Yani Allah Teala'nın sonsuz ilminin bugünlere ulaşan statüsüne bakalım. Bugün füzeler var. Bir yeri yok etmek için. Bugün atom bombaları var, hidrojen bombaları var. İnsanlığın yok edilmesi konusunda. Allah Teala'nın ilmi bunlardan aşağıda mı ki sadece Allah katında taşları pişirtecek de onları damgalatıp insanların üzerine atacak. Burada çok başka bir teknoloji söz konusu. Çok üstün bir teknoloji. Her taş, her o nesneler, her neyse hedefini biliyor. Hedefine ulaşıyor. Ve öyle bir hedefine ulaşma ki orası alt üst oluyor. Yerle bir oluyor. Binalar, her şey. Ve bütün insanlar ölüyor. Ve Hazreti Lut'la beraber ayrılan karısı da ölenler arasında ama diğerleri ölmüyorlar. Böylece Allah Teala'nın dizaynı o günün insanına hitap ediyor. Neyden anlarlar? Onların atabildikleri şeyler taştı o zaman. Sapanların içine taşları koyup atıyorlardı. Allah Teala da o devrin anlayabileceği bir lisan kullanıyor. Damgalanmış taşlar. Allah Teala ilmin bugününün değil, yarınının da sahibidir. Ve Allah'ın katındaki teknoloji mutlaka bugünkü teknolojiyle de kabili kıyas değildir. Öyleyse o gerekeni burada onların anlayacağı bir biçimde tarif ettiği standartlarda farklı bir hüviyette oluşturuyor. Allah razı olsun. Ve 84. ayet-i kerime ve Bismillahirrahmanirrahim ve ila Medyen'e ehlehum ehahum şu ayva kâle ya kavmi budullâhe mâ lekum min ilahin gayruh ve lâ tenkusul mikyâle vel mîzâne İnni erakum bi hayrin ve inni ehafu aleykum azabe yevmin muhit. Ve kelimeler ve ila Medyen'e ve Medyen kavmine ehafim onların kardeşi Şuayben Şuayb Gale dedi ki ya kavmi ey kavmim ubudu Allah'e Allah'a kul olun ma yoktur lekum size sizin için min ilahin bir ilah gayruhu ondan başka. Ve la tenkusu ve eksiltmeyin el mikyale ölçeği ve el mizane ve tartı mizan inni muhakkak ki ben gerçekten ben erakum sizi görüyorum bi hayrin hayırda refah ve bollukta ve inni ve gerçekten muhakkak ben ehafu korkuyorum aleyküm sizin üzerinize azabe azap yevmin muhitin kuşatan azap. Şimdi cümleciklere bakıyoruz.
Ve ila Medyen'e ve Medyen kavmine ehahüm şuayben kale. Onların kardeşi Şuayb şöyle dedi. Ya kavmi budullahi, ey kavmim, Allah'a kul olun. Mâ lekum min ilahin. Sizin için bir ilah yoktur gayruhu, ondan başka. Ve la tenkusul mikale, ve ölçeyi ve tartıyı eksiltmeyin. Vel mizane. Mikale vel mizane. Mikal ölçek, vel mizan tartı. İnni erakum, gerçekten muhakkak ki ben görüyorum, bi hayrin. Sizi hayırda, bollukta, refahta ve inni ehafu aleyküm, aleykum ve muhakkak ki ben üzerinize olmasından korkuyorum. Azabe yevmin muhitin. İhata eden, kuşatan günün azabı. Ve Medyen halkına onların kardeşi Şuayb şöyle dedi. Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Ölçeyi ve tartıyı eksiltmeyin. Gerçekten ben sizi hayırda, bollukta, refahta görüyorum. Ve muhakkak ki ben ihata eden, kuşatan günün azabının üzerinize olmasından korkuyorum. Burada Medyen kavminin eksikliklerinden bahsediyor Allah Teala. Medyen kavmi bolluk içinde, ticarette, demek ki diğer kavimlere çok şeyler satan insanlar. Bu sebeple bolluk içindeler. Ama öyle olmalarına rağmen gene de ölçekleri yanlış yapıyorlar, eksik tartıyorlar. Oradan da helal olmayan haram para kazanıyorlar. Ve bunun için Allah-u Teala'nın onları cezalandırması söz konusu. Ama konunun aslı baştan ifade edilen şey, Allah'a kul olmamaları. Allah'a kul olsalar zaten onu otomatik olarak yapmayacaklar. Hile, ölçüde tartıda hile yapmaları mümkün olmayacak. Ve Hazreti Şuayb kavmine bir azap gününün geleceğinin işaretini veriyor. Diyor ki ve ya kavmi efful mikyane vel mizane bil kıstı ve la tebhasun nase eşyaehum ve la tasev fil ardı müfsidin. Bismillahirrahmanirrahim. Kelimelere bakıyoruz. Ve ya kavmi ve ey kavmi, efu ifa edin, yerine getirin. El mikale ölçek ve el mizane ve tartı mizan. Bi el kısti bil kısti. Kıst ile, adalet ile. Ve la tebhasu en nase ve insanlara eksiltmeyin. Eşya ehüm, onların şeylerini, haklarını. Ve la tasev ve karışıklık, bozgunculuk yapmayın, fesat çıkarmayın. Fi el ardı, fi ardı yeryüzünde müfsidin, fesat çıkaranlar. Ve ya kavmi ve ey kavmim, efful mikale vel mizane bil kıstı. Ölçeyi ve tartıyı adaletle ölçün. Adaletle yerine getirin. Ve la tebhasun nase ve insanlara eksiltmeyin. Eşya ehüm
onların eşyalarını, haklarını, şeylerini ve la tasev fil ardı ve yeryüzünde bozgunculuk yapmayın, müfsidin, fesat çıkaranlar olarak. Şimdi cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaleti gözeterek tam tutun. Ve ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaletle ölçün, yerine getirin. İnsanların eşyalarını, haklarını eksiltmeyin ve fesat çıkaranlar olarak yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Bu Medyen halkına da Allah-u Teala Hazreti Şuayb'i göndermiş. Medyen halkının özelliği de bu. Ölçüyü, tartıyı eksik yapıyorlar. Yani haram yiyorlar. Yetmez. Bir başka hataları var. Yeryüzünde fesat çıkarmak. Bir evvelki ayet-i kerimeyle bunu yan yana getirirsek ne görüyoruz? Ne diyordu Hazreti Şuayb? Ey kavmim, Allah'a kul olun diyordu. Burada da kul olmamanın standardını veriyor Allah-u Teala. Yeryüzünde bozguncular olarak, müfsitler olarak fesat çıkarmayın. Şimdi Rad Suresinin 25. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala orada onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Ve vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Kim bu insanlar? Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmayanlar. Fesat çıkardıklarına göre sadece kendileri yapmıyorlar bunu. Başkalarının da Allah'a ruhlarını ölmeden ulaştırmasına mani oluyorlar. Onların da vuslatlarını kesiyorlar. Bu konu Nisa 167'de daha net olarak anlatılmış. 167 ve 168'de Allah Teala buyuruyor: "Ellezine keferu ve saddu an sebilillahi kat dallu dalalen bayida." Onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Allah Teala. Sonra da buyuruyor ki Allah'ın yoluna girmelerine insanların mani olurlar diyor. Sonra da diyor ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Arkasından da onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor. Burada yeryüzünde fesat çıkaranların yaptıkları işlevi görüyoruz. Kendileri kafir, Allah'ın yoluna girmemişler. Ama başkalarının da Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorlar. Böylece yeryüzünde fesat çıkarıyorlar ve onlar dalalettiler. Çünkü Allah-u Teala'nın yoluna bir insanın girebilmesi için mutlaka tabiiyet gerekli. 10 tane ihsanla tabiiyet gerekli. 10 ihsan yok, tabiiyet yok. O zaman o insanlar Allah'ın yolunda değiller. Allah'ın yolunda olmayan insanlar. Kimdir fesat çıkaranlar yeryüzünde? Kendileri Allah'ın yolunda olmayıp da başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olanlar. Kim bu insanlar? Allah'ın ayetlerini ve hidayeti yalanlayanlar, yani tekzip edenler, bir, küfredenler, örtenler, inkar edenler,
2. Ketmedenler, gizleyenler 3. Ve naksedenler, bozanlar 4. Öyleyse yeryüzünde Allah'a kul olmak yerine kendileri Allah'a kul olmadıkları gibi başkalarının Allah'a kul olmasını da engelleyerek yeryüzünde fesat çıkaranlardan bahsediyor Allah-u Teala. Öyleyse bir evvelki ayetle bu ayet birbirini tamamlıyor. Allah'a kul olmamışlar. Allah'tan başka ilahlar edinmişler. Çünkü diyor ki sizin için Allah'tan başka bir ilah yoktur. Arkadan da yeryüzünde fesatlık çıkarıyorsunuz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmadığınız gibi başka insanların da ulaşmasına mani oluyorsunuz diyor. Medyen halkına kardeşleri Şuayb. Ve ayet 86'da konu devam ediyor. Bakiyetullahi hayrun leküm. Allah'ın bakiyesi sizin için daha hayırlıdır. İn kuntum müminin. Eğer müminlerden iseniz ve ma ene aleykum bi hafiz. Ve ben sizin üzerinize bir muhafız değilim. Şimdi bu muhtevayı okuduktan sonra Allah-u Teala'nın söylediklerine bakalım. Bakiyetullahi hayrun lekum in kuntum müminin ve ma ene aleyküm bi hafiz. Kelimeler bakiyetullahi, Allah'ın bakiyesi, ticaretin bıraktığı kar, helal kazanç. Hayrun daha hayırlıdır, lekum sizin için. İn kuntum eğer iseniz müminin, müminler. Kişilerin mümin olmaları için önce Allah'a ulaşmayı dilemeleri, sonra Allah'ın onlara 10 tane ihsan vermesi, sonra da gidip irşat makamına teslim olmaları gerekiyor. Demek ki aralarında müminler de var bunların. Ama büyük kısmı müminler değiller. Allah'a kul olmamışlar ve haram para kazanıyorlar. Ve ma ene ve ben değilim aleyküm sizin üzerinize bir hafiz. Hafizin, gözleyici, gözetleyici değilim, muhafız değilim. Bu hafiz kelimesini hatırlayacaksınız. Kaf suresinin 33. 32. ayet kelimesinde ne diyordu Allah Teala? Li külli evvabin hafiz. İşte burada da hafiz kelimesi geçiyor. Hafizin. Muhafız, gözetleyici kimin üzerinde olur? 10 tane Allah'a ulaşmayı dileyen ve 10 tane insanla Allah'ın mürşidine ulaştırdığı tabi olan kişinin üzerinde devrin imamının ruhu oluşur. Hem Bakara 150 ve 151 gereğince hem de Ali İmran 164 gereğince ve o ruh o kişinin başının üzerinde olduğu zaman hafiz olur, gözetleyici olur, muhafız olur. Allah razı olsun. Şimdi diyor ki Allah Teala bakiyetullahi, Allah'ın bakiyesi, ticaretin bıraktığı kar, helal kazanç, hayrun leküm sizin için daha hayırlıdır. İn kuntum müminin, eğer siz müminlerseniz ve ma ene ve ben değilim aleyküm bi hafizin, hafiz, hafizin, sizin üzerinize muhafız, gözetleyici değilim. Eğer siz müminlerseniz Allah'ın bakiyesi, ticaretin bıraktığı kar, helal kazanç, yani sizin için daha hayırlıdır ve ben sizin üzerinize muhafız,
gözleyici değilim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir sona ulaştık. Bir Kur'an-ı Kerim tefsirinin sonuna. Öyleyse her şeyin en güzeli sizlerle beraber olsun. Böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'dan hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek, sizleri zülcenahen kılmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Şeytan recim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve iyyake nestaîn. İhtinas sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir konferansta sizlerle gene birlikteyiz. Allah ile olan bir beraberlik. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Bizlerin de bu çalışma alanı içinde bütün gayretlerimiz başka insanların mutluluğuna yönelik bir dizayn içinde olmalı. Her şeyden evvel Allah Teala'nın istediği şey seviniz. Seviniz diyor. Bir, sevdiriniz diyor. İki, nefret etmeyiniz diyor. Üç, nefret ettirmeyiniz diyor. Dört. Bu asli unsurların standartları içinde biz insanlar sevmek masterına bağlı bir dizaynı gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala buyuruyor ki sevenler sevinir. Kim severse o sevdikleri tarafından sevilir. Eşyanın tabiatına uygun olan sonuç budur. İnsanların bu konudaki en büyük hatası nefslerine kurban gidip o beni sevsin de ben onu ancak o zaman severim. Ben ondan aşağı bir insanmışım ki, insan mıyım ki? Önce ben onu sevecekmişim de sonra o beni sevecekmiş. Ne olur sevgili kardeşlerim, biz sevsek ne kaybederiz? Kaybetmeyiz. Bu düşüncenin tersi doğru olduğu için Allah Teala'nın bizi daha çok sevmesine sebebiyet veririz. Kanun nasıldı? Sevenler sevilir. Nefret edenlerden de genel olarak nefret edilebilir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey başka insanların mutlu edilmesidir. Hepimiz böyle bir hedefe yönelik olarak yaşamalıyız. Görevimiz tehlike. Vaktiyle böyle bir film vardı. Görevimiz tehlike diye. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar bilirler ki sevildikleri takdirde mutlu olurlar. Ama sevilmek bedava bir unsur değildir. Sevmezseniz, sevilemezsiniz. Hatayı da sakın başkalarında aramayın o zaman. Öyleyse hepimiz için bir hedef var. Sevmek. Sevmek asli unsurumuzu teşkil etmeli hayatımızın. Sevmekle başka insanları mutlu etmesi yoluyla onların da bizi mutlu etmesini sağlaması hepimizin hedefi olmalı. Sevgili kardeşlerim, bir düşünelim bakalım. Ne olur seversek? Eğer seversek, sevdiğimizi de etrafımızdaki insanlara ispat edersek, ki her vesileyle bunu yapmalıyız, o zaman etrafımızdaki insanlardan da bize dönen şey sevgi olur. Sevenler sevilir. Eğer biz başkaları tarafından sevilmek istiyorsak, bunu onlardan beklememeliyiz. Bunu gerçekleştirmek için
bizim onları sevmemiz lazım geldiği konusunda kesin bir kanaatin sahibi olmalıyız. Ne zaman o beni sevsin de ben ancak o zaman onu severim. Ben ondan aşağı bir insan mıyım ki onu sevecekmişim de ondan sonra o beni sevecekmiş. Ne olur seversek? Yanlış bir şey mi yapmış oluruz? Yoksa Allah'ın bizi daha çok sevmesine mi sebebiyet veririz? Kim? Kendisini sevmeyenleri dahi sevmek lütfunda bulunursa o Allah katında kazananlardandır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden kaybedenlerden olalım? Nefret eden ve bu nefretini insanlara davranışlarıyla ispat eden bir insan sadece derecat kaybeder. Ama kim başka insanları sevmeyi kendisine hedef ittihaz ederse, biraz gayretten sonra bunu başardığını görecektir. Başarınca ne olur? Çok şey olur sevgili kardeşlerim. O, etrafındaki insanlardan ne kadar çoğunu severse, o kadar çok insan da onu sever. Sevenler sevilir. Öyleyse en büyük hatamız ne oluyor? O beni sevsin de ben onu ancak o zaman severim. Bu hayatımızın belki en büyük aldanışıdır. Sevgili kardeşlerim, neden evvela bizi sevecekler de biz onları seveceğiz? Böyle olunca biz onlardan üstün mü olacağız? Allah'ın Kur'an'larında böyle bir şey yok. Allah Teala sizi sevenleri seviniz demiyor. Seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse etrafımızdaki herkes bu istikamette açık bir imkanın içerisinde. Eğer biz etrafımızdaki insanlar başlangıçta bizi sevmeseler bile biz onları sever ve sevdiğimizi onlara her gün biraz daha belirtili olarak ispat edebilirsek, onların da bizi sevmesinden başka bir imkanları kalmaz. Sevenler sevilir sevgili kardeşlerim. Onun için bizim hedefimiz odur ki seveceğiz. Bütün insanları sevmek gibi bir hedefimiz olmalı. Belki bütünüyle başaramayız ama başarma konusundaki gayretimiz bile Allah katında itibar görür. Allah Teala ne istiyor sevgili kardeşlerim? Niçin o ifadeyi kullanıyor? Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse Allah'ın bir hedefi var. Bu hedef insanların birbirlerinden nefret etmeleri değil, birbirlerini sevmeleri. Sevgi dolu bir dünyada yaşamaları, çünkü A, B'yi severse B de A'yı sevecektir. Veya B, A'yı severse A da B'yi sevecektir. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın Kur'an'daki emri madem ki seviniz, sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz, nefret etmeyiniz tarzında, öyleyse bu emri
bütün boyutlarıyla yerine getirmek hepimizin üzerine borçtur. Sevgi hepimizin hedefi olmalıdır sevgili kardeşlerimiz. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey sevmektir. Sevgiyi hepimiz en güzel boyutlarda yaşamalıyız. Sevdikçe mutluluğumuzun arttığını mutlaka yaşarız. Allah-u Teala sevenler sevilir derken, sevdikleriniz sizi sever dairesinde bir ifade kullanmıyor. Biz de severiz diyor. Öyleyse biz insanları seviyorsak, insanlar da bizi seviyorsa, Allah da bizi seviyor demektir. Başka bir alternatif yok sevgili kardeşlerim. Bu sevgi halesi bizi başkalarına yaklaştırmalı. Onların da bizi mutlaka sevdiğini görmeliyiz. Netice nereye götürür? Netice bizi mutluluğa götürür. İnsanlar sever ve sevilir, mutlu olurlar. Nefret ederler ve nefret edilirler. O zaman da mutsuz olurlar. Allah-u Teala ise insana da verilen, kendilerine ruhundan üfürülen, insan adı verilen bu mahlukun mutlu olmasını ister. Onun için kanunlarını koymuş Allah-u Teala, sevmek ve sevilmek konunun temelini teşkil ediyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar için hedef her zaman mutlu olmaktır. Herkes mutlu olmak ister. İşte insanlar tarafından gerekli itibarı görmeyen husus, bunun gerçekleşmesi için bizim fedakarlık etmemiz lazım geldiği vakasıdır. Biz insanları sevmek

Onları ikna etmeliyiz ki o seni sevmek mecburiyetinde değil. Sen onu sevmek mecburiyetindesin. Sen onu sevmeyi bir vesile kılıp bu sevgini açık bir şekilde ona ispat ettiğin zaman ondan da göreceğin mukabele her zaman senin sevilmen şeklinde tecelli eder. Öyleyse biz insanlar eğer kendimize düşeni yapar da etrafımızdaki insanları seversek işte o zaman mutluluğu yaşarız sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah'ın kanunu yürürlüğe girer. Sevenler sevilir. En büyük hatamız o beni sevsin de ben onu o zaman severim. Ben ondan aşağı bir insan mıyım ki önce ben onu sevecekmişim de o beni sevecekmiş. İşte bu şeytanın tuzağıdır. İki tarafa da aynı şeyi düşündürür. İki taraf da aynı şekilde düşünürse A, B'nin kendisine güzel davranmasını bekler, kendisinin ona güzel davranması için. B de A'nın kendisine kötü davranması, güzel davranmasını bekler. Bir başlangıç olsun diye. Allah Teala öyle istemiyor. İfadesi açık, seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Yine ifade negatif açıdan da açık bir ifade taşıyor. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse hepimizin hedefi sevmek olmalı sevgili kardeşlerim. Seversek mutluluğu yaşarız. Bütün insanlar için Allah'ın hedefi birdir. Tek bir hedef vardır. İnsan adı verilen bu mahlukun mutlu olması. Onu kendisinden ruh üfürerek mükafatlandırmıştır. İnsanlar doğar doğmaz Allah-u Teala onlara ruhundan üfürür. Ve bütün insanlar nefs ve fizik bedenin dışında bir de ruhlarının var olduğunu unutmamalıdır. Allah Teala ne istiyor? Bütün insanların birbirlerini sevmelerini istiyor. Bu sevgi deryasında insanların hissiyatı sevildiğini anladığı takdirde, sevildiği, ona ispat edildiği takdirde onun da karşı tarafı sevmesidir. İşte ben ondan aşağı mıyım da önce ben onu sevecekmişim tarzındaki bir düşüncenin şeytan tarafından insanlara lanse edilmesi, onları bu istikamette şeytanın yöneltmeye çalışması eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Neden? Çünkü şeytan bütün insanların birbirine düşman olmasını ister. Allah ne ister? Allah da bütün insanların birbirine dost olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhteva içerisinde hepimiz için doğru olan sevmek ve karşı taraf tarafından sevilmesek bile bu sevgimizi her zaman ona, onlara ispat etmek esas vazifemiz olmalı. Sevmeliyiz. Karşılıksız olarak sevmeliyiz. Onlar bizi sevse de biz onları sevmeliyiz. Sevmese de biz onları sevmeliyiz. İyi ama o beni sevmiyorsa ben onun için seveyim. Ben ondan aşağı bir insan mıyım?

İşte en büyük hatam burada diyeceğiz onlara. Sen onlardan böyle davrandığın sürece üstün olamazsın. Onlar sana iyi davranmıyorlar diye sen de onlara aynı şekilde kötü davranırsan, o zaman sen Allah'ın emrettiği biçimde ve boyutta bir hüviyetin sahibi değilsin. Allah Teala açık bir şekilde koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Seviniz diyor. Bir, sevdiriniz diyor. İki, bu sevgi tarafı konunun. Nefrete geliyoruz. Nefret etmeyiniz diyor. Ve nefret ettirmeyiniz diyor. Üç ve dört. Öyleyse Allah Teala bir bütünün bütün insanlar tarafından uygulanmasını emrediyor Kur'an-ı Kerim'de. Tevrat'ı ve İncil'i incelerseniz onlarda da aynı şeyi göreceksiniz. Allah Teala'nın emri her zaman insanların birbirini sevmesi. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa mı bir peygamberdir? Hazreti İsa mı bir peygamberdir? Öyleyse Allah Teala'nın Hristiyan ve Musevi adını verdiğimiz iki ayrı kanadında iki tane peygamber görüyoruz. Nebi görüyoruz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, o da bir nebidir, o da bir peygamberdir. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Biz hemen hükmümüzü koymayacağız. Onlar mı? Onlar gavur. Gavur kelimesi de kafir kelimesinden geliyor. Sevgili kardeşlerim, bu yanlış bir yargı. Onları tanıdığımız zaman onların içinde de birçok insanın Allah'ın emirlerine dikkatle sarıldıklarını görüyoruz. Hepimiz için Allah Teala sevmemizi emrediyor. Sevmek. Bizi sevenleri zaten severiz kalbimiz. Bizi sevenleri otomatik olarak seven bir hüviyet taşır. Ama Allah Teala bununla yetinmiyor. Diyor ki sizi sevmeyenleri de seviniz ki onlar da sizi sevsin. Ne olur? Bizi sevmeyenleri sevdiğimiz zaman ve bu sevgimizi onlara açık ve kesin şekilde her vesileyle ispat ettiğimiz zaman, başlangıçta bize karşı negatif davransalar bile bir süre sonra onların değiştiklerini göreceksiniz. Sizi sevdiklerini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hedef tayini yapmış ve açıkça emredebilirmiş. Seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse hepimize Allah Teala'nın verdiği emre dikkatle baktığımız zaman bunun sadece bizimle hudutlandığını görmüyoruz. Bizim dışımızdaki insanları da içine aldığını ve bizim Allah Teala tarafından emredilen bir görevle görevlendirildiğimizi ifade ediyor. Bu görev sevmektir. Unutmayalım sevgili kardeşlerim. Sevenler sevinir. Bütün insanlar için Allah Teala aynı muhtevayı işaret etmiş. Bu sevmektir. İnsanların en büyük hatası, ben ondan aşağı bir insan mıyım? O beni sevsin de ben ancak o zaman onu severim tarzındaki düşüncesidir. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim?
Biz onu sevsek, o bizi sevmeyen kişiyi biz sevsek ve sevgimizi ona ispat etsek ne kaybederiz? Acaba küçülmüş mü oluruz? Allah katında küçülmüş mü oluruz? Allah katında yücelmiş oluruz. Küçülmek böyle dursun. Biz, bize düşman olan bir insana dostça yaklaşmayı başarırsak ve ona bunu ispat edersek, ona karşı nefret etmediğimizi, ona karşı beslediğimiz duygunun nefret olmadığını, sevgi olduğunu ona ispat edebilirsek, bir süre sonra onun da bize sevgiyle yaklaştığını görmek çok muhtemel bir sonuçtur. Hepimiz için Allah-u Teala'nın emirleri var sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala hepimizi seviyor. Bu sevgisini açık bir şekilde bizlere Allah-u Teala ispat ediyor. Neyle ispat ediyor? Nasıl? Eğer insanlara kötü davranırsak bize hüzün vererek insanların mutluluğuna sebebiyet verdiğimiz zaman da bizi mutlu ederek Allah-u Teala yolları bize işaretlemiş oluyor. Hepimiz için mutlu olmak mümkündür. Eğer başkalarını mutlu ediyorsak. Şeytan bütün insanlara hep aynı şeyi söyler. Sen ondan aşağı bir insan mısın? Da sen onu önce sevecekmişsin de ondan sonra da o seni lütfen sevecekmiş. Bunun insanlar tarafından standartlaşan bu tarzdaki negatif muhtevası sizi sakın aldatmasın. Bu insanların nefslerinin bir afetidir. Sevgili kardeşlerim, bizi sevenler olabilir. Onları zaten seversiniz. İçinizden sevgi gelir. İnsanlar olur, sizi sevmez. Olabilir. Bunun manası o bizi sevmiyor diye bizim onu sevmememiz mi olmalı? Allah'ın istediği ne? Bizi sevenleri de, bizi sevmeyenleri de sevmek ve bunu onlara ispat etmek. Seversek ne olur? Bir süre sonra mutlaka biz yılmadan onu sevdiğimizi ispat etmeye devam edersek, vazgeçmezsek, bir süre sonra mutlaka o kişi de bizi sevmeye başlayacaktır. Başka bir alternatif yok sevgili kardeşlerim. İnsanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı çok açık ve kesin. Hiç kimse itiraz edemez. Seviniz diyor Allah-u Teala. Sadece bizim o kişiyi sevmemiz de Allah-u Teala tarafından yeterli görülmüyor ki hemen arkasından sevdiriniz ifadesi de geliyor. Yani başka insanların da birbirini sevmeyen insanların da birbirini sevmesini Allah-u Teala biz vesile olalım da bunu gerçekleştirelim diye bize emretmiş. Biz A'yı da tanıyoruz, B'yi de tanıyoruz ama A ile B birbirine küs. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? A ile konuşup B'yi ona yaklaştırmak için onu ikna etmeye çalışmak, sonra da B ile konuşup A'ya yaklaştırmak için onu ikna etmeye çalışmak, eğer barışmalarını sağlayabilirsek bize büyük bir huzur verecektir. Birbirine küs olan insanları barıştırdığınız oluyorsa bunu yaşamışsınızdır. Arkasından nasıl büyük bir mutluluk duyduğunuzu hep hatırlarsınız. Sevgili kardeşlerim, elbette mutluluk duyacaksınız. Çünkü siz Allah'ın emrettiği bir güzelliği gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Birbirine küs olan iki kardeşinizi barıştırıyorsunuz ve onlar birbirine
dost oluyorlar. Bu onlar için de bir fırsat. Etraflarındaki diğer insanların da başkalarını küslüklerden kurtarsınlar diye bir hedef teşkili bu standartlar içinde gerçekleşebilir diye düşünün. Sevgili kardeşlerim, sevmek konunun temelini teşkil ediyor. Onun için Allah Teala'nın neden Kur'an-ı Kerim'de seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diye ayet koyması boşuna bir muhteva taşımaz. O Allah her şeyin en güzelini bilir. İster ki herkes birbirini sevsin. İster ki bütün insanlar birbirlerine yardımcı olsun ve herkes birbirinin sevgisini kazansın ve bu sevginin karşısındaki insanı mutlu ettikçe çoğaldığını, arttığını görmesini, idrak etmesini Allah Teala ister. Sevgili kardeşlerim, başarabilirsek iki kardeşimizi, birbirine küs olan iki kardeşimizi barıştırmayı, arkasından nasıl bir mutluluk duyduğumuzu herhalde hepiniz hatırlayacaksınız. İnsanlara karşı hep asık suratla davranan, onları sevmeyen insanlar var mı? Var. Ama sevgili kardeşlerim, böyle bir insan başkalarını birbirine yaklaştırmak yerine onları gammazlayarak birbirine düşman eden insan Allah'ın sevgilisi olabilir mi sevgili kardeşlerim? Hiç böyle bir şey mümkün olabilir mi? Asla mümkün olamaz. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e niçin bunu koyduğunu buradan çıkartalım. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Allah'ın kanunu bu. Sadece bizim etrafımızdaki insanları sevmemiz Allah Teala için yeterli olmadığı cihetle o başka insanları da hep pozitif istikamette tesir edip onları negatiften pozitife yöneltmemizi istiyor sevgili kardeşlerimiz. Sevmek bu konunun temelini teşkil eder. Seversek, bu sevginin karşılığında mutlaka seviliriz. Nefret edersek, o da geçerli. Karşısındakinin hep nefretli davranışlarına, kötü davranışlarına muhatap olan bir insan, onu sevemez. O da ondan nefret etmeye başlar. Ne çıkıyor netice? Sevenler sevilir, nefret edenlerden de nefret edilir. Hal buysa, gerçek buysa sevgili kardeşlerim, hiç ister misiniz? Böyle bir davranışın içinde olmak, insanları yaralamak, birbirine düşman etmek, bu sizin hedefiniz olabilir mi? Böyle bir şeye hiç ihtimal veremiyoruz. Sizler Allah yolunda mesafe kat edenlersiniz. Hepiniz bize tabi oldunuz. Tabiyetle beraber başkalarına karşı olan kin duvarını devre dışı etmelisiniz. Oraya kin ve nefretin yerine sevgiyi ve muhabbeti koyacaksınız. Severseniz sevdiğinize yardım eden bir insan olursunuz. Nefret ederseniz o insana belki kötülük bile yapabilir bir insan. Sevgili kardeşlerim, neden o insana yardım ederek onu sevindirmek, mutlu etmek ve bu vesileyle kişinin de mutlu olması söz konusuysa, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey
açık ve kesin olarak çıkıyor ortaya. Bütün insanlar için Allah Teala aynı hedefi koyuyor ortaya. Sevmek. Ne olur seversek, sevdiğimiz insanı mutlu etmeye çalışırız. Nefret edersek ne olur? Nefret eden insanlar da birbirine kötülük yapmaya çalışırlar. Sevgili kardeşlerim, şu başka insanların size kötülük yapması halinde benim hakkım, ben de ona kötülük edeceğim diye düşünmeniz yanlış bir şey olmuyor mu? Allah Teala hiç ister mi? Başkasına kötülük etmenizi Allah asla istemez. Sevgili kardeşlerim, ama kısas diye bir şey var mı? Var. Allah Teala bunu mutlak yerine böyle yapılsın diye koymamış. İnsanlara verdiği hislerine sahip olamayan, kendisine yapılan kötülüğe mutlaka bir kötülükle cevap vermek isteyen insanlara Allah Teala bir nazire olsun diye bu istikamette bir kapı aralamış. Aslında düşünün sevgili kardeşlerim, A B'ye kötülük ediyor, B A'ya kötülük etmiyor. Ne olur? B her zaman kazanır. Allah yolunda hep yükselerek yoluna devam eder. Ama kötülük eden kişi yoluna mutlu olarak devam edemez. Çünkü yaptığı her kötü davranış onun iç dünyasına huzursuzluk ve sıkıntı verecektir. Onu rahatsız edecektir. Bütün insanlar için Allah Teala'nın hedefi aynıdır sevgili kardeşlerim. Allah Teala sever ve sevdiğini ispat eder. Bütün insanlar için Allah Teala'nın hedefi bellidir. Niçin cennet var? Ve niçin cehennem var? Cennetin olması bize bir şey ifade etmiyor mu sevgili kardeşlerim? Cennet sonsuza kadar bir insanın en geniş seviyede, en üst seviyede mutluluğu yaşamasıdır. Ölümden sonraki hayatımızda sadece iki tane alternatif var. Cennet veya cehennem. Cenneti kazanmak mümkün mü? Elbette. Eğer biz etrafımızdaki herkese en güzel davranışlarla davranıyorsak, onları mutlu ediyorsak davranışlarımızla, onları seviyorsak, sevdiğimizi ispat ediyorsak, gideceğimiz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Hele başka insanları severek, onları da birbirine dost etmeye çalışmak, ilave kazanç sağlar bize. Bütün insanlar eğer aynı yoldan gitseler, herkes birbirini sevse, herkes birbirini mutlu etmeye çalışsa, dünya cennet olurdu. Ama insanların nefsi var, nefsinde kibir afeti var, gurur afeti var, düşmanlık var. Böyle standartların da bütün insanlarda muhteva olarak var olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, biz insanları sevmekle vazifeliyiz. Kanununu hiç unutmayacağız Allah-u Teala'nın. Sevenler sevilir. Eğer başkaları tarafından sevilmek istiyorsak, başkalarını sevmekle mükellef olduğumuzu asla unutmamalıyız. Sevmeliyiz ve sevilmeliyiz. Biz sevgili kardeşlerim, İnsan olarak yaratıldık. Allah Teala hepimize ruhundan üfürdü.
bütün insanlar doğduğu anda Allah-u Teala tarafından ona ruh üfürülür. Onun nefsi doğuşunda vardır. Ama ruhu sonradan üfürülür. İşte o ruhun daha çocuk doğduktan sonra ona üfürülmesi, onun pozitif davranış biçimlerinin sembolüdür. Negatif davranış biçimleri de nefsin afetleriyle şekillenir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala ne istiyor? İstediği şey açık ve kesin. Allah Teala insanlardan etrafındaki insanları sevmelerini istiyor. Ve bunu emir haline getirmiş. Hem seviniz ifadesi var emirde, hem de sevdiriniz ifadesi de var. Yani biz sadece başkalarını sevmekle kalmayacağız. Onların birbirini sevmesi için de onlara yardımcı olmak durumunda olacağız. Bu bizim için bir mutluluk kaynağı olacak sevgili kardeşlerim. Bütün insanları seveceğiz. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin. Sevgili kardeşlerim, hepimiz başkalarını sevmekle, onlara birbirlerini sevdirmekle her zaman derecat kazanmak imkanının sahibi oluruz. Biliyorsunuz ki bir insanın cennete girebilmesi onun kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlıdır. Bu böyle bir gayretin tabii mükafatıdır. İnsanları sevmek ve onları mutlu etmeye çalışmak. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hep aynı güzellikleri insanlara hediye olarak veriyor. İstiyor ki herkes mutlu olsun. Ve mutlu eden kişiye iç ferahlığı veriyor. O kişi başkalarını mutlu etti diye kendisinin de mutlu olduğunu her seferinde idrak ettikçe daha çok, daha çok, daha çok insanı mutlu etmek istikametinde hep bir gayretin sahibi olur sevgili kardeşlerim. İşte bütün insanlar için bu Allah-u Teala'nın bir nimetidir. İnsanların sevilmesi bu standardın içinde cereyan eder. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedefi her zaman, her zaman budur. Bu olmakta da devam edecektir. Çünkü Allah bütün insanların mutlu olmasını temin edecek standartları o insanlara vermiştir. İnsanlar onu kullanırlar, mutlu olurlar veya kullanmazlar. O zaman da mutsuz olurlar. Sevgili kardeşlerim, insan için çalışması ne demektir? Çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Kur'an-ı Kerim. Bu çalışma başkalarını mutlu etme çalışmasıdır. Öyleyse Allah Teala'nın istediği şey ne? Herkesin, etrafındaki herkesi mutlu etmeye çalışması. Bütün insanlar için Allah Teala temel hedef olarak bunu seçmiş
ve bu hedefin gerçekleşmesini istiyor hepimizden. Hepimiz için bu Allah-u Teala'nın temel hedefidir sevgili kardeşler. O sever ve ister ki herkes de birbirini sevsin. Allah-u Teala'nın bu istikametteki hedefi açık ve kesindir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala istiyor ki hepiniz birbirinizi çok sevin. Her vesileyle sevginizi etrafınızdaki insanlara açın, ispat edin. Siz onları sevdikçe her geçen gün onların sizi daha çok sevdiğini göreceksiniz. Tıpkı kötü niyetli insanların kötü davranışlarına karşı etrafındaki insanların da bu tarzdaki insanlara karşı kötü davranmaya başlamaları normal bir olaydır. Ama sizler hepiniz bu istikamette bir faaliyetin sahibi olmalısınız sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şeyin bu olduğunu bileceksiniz. Allah-u Teala sizi her vesileyle, her an sevdiğini size hep ispat edecek. Sevenlerin sevdiğini hepiniz yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedefinin bu olduğunu hiç unutmayalım. İnsanları sevelim ve bu istikamette bir faaliyetin sahibi olalım. Hepinizi çok ama çok sevmek bu bizim sadece görevimiz değil, aynı zamanda kalbimizdeki büyük bir huzurun oluşmasını temin eden en önemli faktör. Allah'ın kanununda hiç unutmayalım, sevenler sevinir. Sevgili kardeşlerim, bu istikamette hedeflere varmak herkes için bir hedefe ulaşmayı ifade eder. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey de budur. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şey mutluluktur. Allahsız bir mutluluk hiçbir şekilde gerçekleşemez. Eğer devrede Allah yoksa, kişinin Allah ile bir ilişkisi yoksa, Allah'ın manevi kanunlarına insanlar itaat etmiyorlarsa, işlerinden gelmediği cihetle itaat etmeyecekler tabiatıyla, o zaman onlarda mutluluk müessesesi oluşamaz. Bir başka ifadeyle Allahsız bir mutluluk mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar hep mutlu olmak isterler. Mutlu olmak için çok para kazanmak isterler. Zannederler ki çok paraları olursa mutlu olacaklar. Ne kadar isterdik o çok paraları olmasını isteyen insanlara Allah Teala çok para versin de onlara o çok büyük paraların onlara mutluluk vermediğini açık bir şekilde görseler, açık bir şekilde Allah Teala onları ispat etse, onlar da mutluluğun manevi kanatta mümkün olacağını idrak etseler. Sevgili kardeşlerim, insanlar olabilir milyonerdir.
Ama eğer hayatlarında Allah yoksa, onlar milyoner oldukları için mutlu olamazlar. Yaşamaları da huzur içinde asla oluşmaz. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey, Allah'ın emrettiği standartlarda oluşan Allah'ın emirleridir. O, sadece insanların, insan adı verilen o en çok sevdiği, yarattıklarının en çok sevdiği bölümü, insanların mutlu olmalarını ister. Koyduğu bütün kanunlar, insanların mutluluğuna bir zemin teşkil eder. Niçin seviniz diyor? Çünkü sevmek mutluluk getirir. Hele seven insanın karşısındaki de onu seviyorsa. Başka insanları sevdirmek de gene bir insana mutluluk verir. Onun gayreti sebebiyle mesela iki küs kişi birbiriyle barışmışlarsa, o barıştırmışsa bundan büyük zevk duyar. Onlar da barıştıkları için mutludurlar. Herkes mutlu olur. Sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Bizim gibi kim bilir kaç bin tane gezegen var kainatta. İnsanlar var. Sevgili kardeşlerim, yaşamamız güzel bir hüviyette de devam edebilir, sıkıntılı bir hüviyette de devam edebilir. Ama bu sıkıntılı ortamı oluşturan hep başkalarına mal edilir ama başkaları değildir. O kişinin bizatihi kendisidir. Biz insanlar huzursuz olduğumuz zaman bütün kabahati başkalarına atarız. İşte falanca bana böyle yaptı da böyle oldum. Bu sebeple huzursuzuz deriz. Ama acaba senin ona yapmış olduğun nedir ki o kişi sana böyle davranıyor? Orası hiç hesaba gelmez, orası konuşulmaz. Halbuki eğer bir başkası bize kötü davranıyorsa arkasında mutlaka bizim de ona yaptığımız yanlış davranışlar vardır. Sevgili kardeşlerim, suçlamak kolay. Önemli olan insanların hatasını kabul edip o hatayı bir daha yapmamak üzere harekete geçmesidir. İşte insanlar, işte hedefler. Hedef ne? Hedef, başka insanları mutlu etmek suretiyle mutlu olmak. Eğer siz başkalarına mutluluk veriyorsanız, mutlaka onlara verdiğiniz mutluluk kadarını Allah-u Teala size de mutluluk olarak yaşatır. O zaman kişi ne kaybetmiştir? Hiçbir şey kaybetmemiştir ama kazanmıştır. Mutluluğu kazanmıştır. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerim. Mutluluğu yaşamak bütün insanlar için bir imkandır. Allah istiyor ki herkes mutluluğu yaşasın. Herkes huzur içinde olsun. Herkes birbirini sevsin. Sevmek Allah-u Teala'nın temel emri. Ne diyordu? Seviniz diyordu. Sevdiriniz diyordu. Nefret etmeyiniz diyordu. Nefret ettirmeyiniz diyordu. Öyleyse hepimiz insan olarak yaratıldık. İnsan olarak varız. Ve bu insan olarak var olmanın vasıflarını en güzel şekilde kullanmalıyız.
bu kullanım hep başkalarını mutlu edecek standartlarda teşekkür etmelidir ki her başkalarına verdiğiniz mutluluk kadarını siz yaşayasınız. Bu Allah'ın kanunu. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz Allah Teala size de aynı mutluluğu yaşatır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Eğer gerçekten kendimizi başka insanların mutluluğuna adarsak, onlara mutluluk verdiğimizi her an hissedersek, biz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi oluruz. Mutluluğun temelinde hep başkalarını mutlu etmek vardır. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz aynı miktardaki mutluluğu Allah-u Teala size de yaşatacağı cihetle bir hesap yapmalısınız. Siz bir kişisiniz. Etrafınızda 10 kişi olabilir, 20 kişi olabilir, 100 kişi olabilir. Etrafınızda birçok insan olabilir. Yapmanız lazım gelen şey açık ve kesindir. Onları mutlu etmek. Ne ka küfte, o ka ekmek. Eskiler böyle söylemişler ve aynen geçerli. Başkalarına ne kadar mutluluk verebilirseniz Allah Teala size her mutluluk verdiğiniz kişi kadar mutluluğu mutlaka yaşatır. Öyleyse bir kişi etrafındaki 10 kişiye A kadar mutluluk verse her birine 10 A kadar mutluluğu Allah Teala ona yaşatacaktır. Elimizde çok sağlam bir mutluluk aracı var sevgili kardeşlerim. Mutluluk verip mutluluk almak. Mutluluk verip mutlu olmak. Kapılar açık. Çünkü her zaman etrafınızda birçok insan var sevgili kardeşlerim. Her mutluluk vermek üzere adım attığınız kişi sizin mutluluk aracınızdır. Ona ne kadar mutluluk verebilirseniz siz de aynı mutluluğu yaşarsınız. Daha doğru bir ifadeyle Allah Teala da size aynı mutluluğu mutlaka yaşatır. Ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar mutluluk verirseniz Allah da sizi o kadar mutlu eder. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği tek şey o insanların mutluluğudur. İnsan Allah'ın katındaki en kıymetli mahluktur. Neden? Etrafında hayvanlar var, başka mahluklar var her zaman. Evet, etrafımızda başka mahluklar var her zaman. Ama bunların arasındaki en kıymetlisi Allah'ın katındaki en kıymetli mahluk insandır. Neden? Çünkü Allah insana, sadece insana ruhundan üfürmüştür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insan Allah'ın katında en büyüktür. O Allah-u Teala'dan aldığı hedef tayin etme standartlarına uyabildiği sürece dünyadaki en mutlu mahluktur. İşte bu standardın temelinde sevgiyi görüyoruz. Sevmek. Evvela Allah'ın kanununa bakalım. Severseniz sevilirsiniz diyor Allah Teala. Ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar çok insana mutluluk verirseniz siz o kadar çok mutlu olursunuz. Her birine verdiğiniz mutluluğun, mutlulukların
toplamı kadar mutlu olursunuz. İnsan bir kişidir ama 20 kişiye A kadar mutluluk vermişse kendisi 20 A kadar mutlu olur. Allah-u Teala'nın kanunu bu standartlar içerisinde istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzur içinde yaşasın. Herkes başkalarını mutlu ederek mutlu olmayı öğrensin. Bunun manası ne? Bunun manası toplumun bütünüyle mutlu olması. Kim başkalarını mutlu ettiği zaman kendisinin mutlu olduğunu görürse, yaşarsa, arttırdıkça etrafındaki insanların sayısını, onlara verdiği mutluluk seviyesi, her birine verdiği mutluluk seviyelerinin toplamı büyüdükçe, genişledikçe o kişinin mutluluğu giderek artacaktır. Bilecektir ki o kişi, demek ki ben başkalarına ne kadar mutluluk verebilirsem, Allah da beni onların toplamı kadar mutlu ediyor. O zaman görevim belli. Başkalarını mutlu etmek. İşte bütün insanlar için sevgi bu standart içinde, bu standartlar içinde devam ediyor sevgili kardeşlerimiz. Allah Teala'nın huzurunda bütün insanlar için hepimiz sevgiyi hedef ittihaz etmeliyiz. İnsanlara sevgi aşılamalıyız. İnsanları mutlu etmek için elimizden gelen bütün gayreti sarf etmeliyiz. Yaşamışsak eğer onları mutlu ettiğimiz zaman bizim de nasıl mutlu olduğumuzu yaşamışsak eğer bundan vazgeçemeyiz sevgili kardeşlerim. Bu ise bizi her an mutlu edecek olan bir temel hedeftir. Etrafımızda her zaman insanlar vardır. Görevimiz onları mutlu etmekse, mutlu etmek istikametinde elimizden geleni yapıp onları mutlu etmeliyiz ki her birine verdiğimiz mutlulukların toplamı kadar biz mutluluğu yaşayalım. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerimiz? Yaşar mıyız? Hepimiz için kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerim. Bugünkü sohbetimizin bize ait olan kesimi burada tamamlanıyor. Şimdi sizlerden gelecek olan sualleri bekliyoruz inşallah. Allah razı olsun.

Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben nedeniyle başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? 7. Ben neden böyleyim? 8. Ben neden yalnızım? 9. Ben neden yaşıyorum? 10. Ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak. Ben ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah Et-tazimul emrillah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Efendimiz. Bir kez daha Zatenizle hem MHPL TV üzerinden hem de konferans salonlarından canlı yayınla tüm dünyaya seslenen Hidayet Güneşimiz Muhterem Efendimizle birlikte olmak mutluluğunu yaşıyor. Böyle bir günde bizleri sizinle beraber kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ediyor, şükrediyor ve yine sonsuz hasret ve hürmetle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyoruz Muhterem Efendimiz. Muhterem Efendimiz, suallerimize geçmeden önce yine konferans salonlarında tövbe almak isteyen, tabi olmak isteyen misafirlerimiz var. İnşallah ben size iki sual arz ederken onlar hazırlıklarını tamamlayabilirler mi Muhterem Efendimiz?
1: Tabii inşallah. Allah razı olsun. Bu bizim görevimiz.
0: Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Bursa Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Bizim Allah'a ulaşmayı dilememizle başka insanların mutluluğu arasında nasıl bir bağ vardır muhterem efendimiz?
1: Biz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra adım adım Allah'a yaklaşırız. Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan mutlaka mürşit arayışına girer. Ve Allah Teala'nın kendisi için tayin ettiği mürşidi hacet namazını kılarak Allah'tan sorar. Tabiyet o yani o kişiye ulaşıp onun önünde diz çöküp tövbe edip Allah'ın güzelliklerini yaşamak üzere harekete geçmek, tabi olmak o kişinin ruhunun vücudundan ayrılarak 7-8 ay içerisinde Allah'a ulaşmasını sağlar. Ne olmuştur? Kişinin ruhu o 7-8 aylık sürecin sonunda Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. İfna olmuştur. İşte bu o kişinin hidayete ermesinin adıdır. Nedir hidayete ermek? Hidayete ermek, o kişinin ruhunun Allah'a ermesi demektir. Allah'a ulaşması demektir. Allah'ın rahatında yok olması demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki bütün insanlar bunu gerçekleştirsinler. İşte bu dizayn içerisinde Allah Teala dinimize İslam dini adını vermiş. Ne demek İslam dini? Teslim olanların dini demek. İslam teslim olan demek. Nesini Allah'a teslim edecek? Önce ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, en sonra iradesini o kişi Allah'a teslim edecektir. Bunların hepsini Allah'a teslim etmedikçe o kişi cehennemden kurtulamaz mı? Hiç öyle değil sevgili kardeşlerim. Daha insan Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Hiçbir şey yapmamış, Allah'a ulaşmayı dilemiş ama hiçbir şey yapamadan ölmüş kişi. O kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Ama yaşarsa Allah Teala ona mürşit sevgisi verecektir. Kişi Allah'ın kendisine tayin ettiği mürşidini Allah'tan soracak hacet namazını kılıp o mürşide veya onun bir vekiline ulaşıp ona tabi olacaktır. Tabiyet o kişinin ruhunun vücudundan ayrılmasını ve Allah'a 7-8 aylık bir devre içerisinde ulaşmasını temin eder. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaşırsa ne olur? Kişi ermiş evliya olur. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Nereye ermiş? Kime ermiş? Allah'a ermiş. Allah'ın zatında ifna olmuş, yok olmuş. Allah'tan gelen ruh Allah'a geri dönmüş ve Allah'ın zatında ifna olmuş, yok olmuş. Ne oldu? Kişi ermiş, evliya oldu. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyip ölseydi birinci kat cennete girecekti. Mürşidine tabi olup ölseydi ruhu Allah'a ulaşmadan ikinci kat cennete girecekti. Ama bu kişinin ruhu Allah'a ulaşmış. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi. Sonra fizik vücudunu teslim edecektir. Dört. Sonra nefsini teslim edecektir. Beş. Sonra muhlis olacaktır. Altı. Sonra da iradesini Allah teslim edecekler. Yedinci kat cennete ulaşacaklar. Allah her şeyi bir kanun çevresinde dizayn etmiştir. Her şey ilahi bir standart içinde en güzeli temsil eder. Nerede Allah varsa orada güzellik vardır. Orada mutluluk vardır. Nerede Allah yoksa orada şeytan vardır. İşte insanların Allah'tan uzaklaşmasını şeytan her zaman gerçekleştirmek ister. Biz ve bizim gibi olanlar da hepinize deriz ki sakın Allah'tan uzaklaşmayın. Allah sizinle beraber oldukça hiç korkmayın. Her şey en güzel şekilde cereyan edecektir. Siz de ruhunuzu, sonra fizik bedeninizi, sonra nefsinizi, sonra iradenizi Allah'a teslim etmek imkanının sahibisiniz. Allah Teala yardım edeceğini söylüyor. Diyor kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. En azından üç seviye Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun vücuttan ayrılması ve 7-8 aylık bir devre içinde bu ruhun Allah'a mutlaka ulaşması Allah'ın garantisi altındadır. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.

0: Ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Allah Teala. Allah olsun da sözünü tutmasın, olur mu sevgili kardeşlerim? Allah sözünü verdi mi tutmaması mümkün değildir. O her şeyin sahibidir. Her şey onun elindedir. Allah Teala dilediğini dilediği an gerçekleştirir. İstediği şey ne? İnsan adı verdiği o kendilerine ruhundan üfürerek başka bütün varlıklardan öteye geçirdiği insan adı verilen mahlukunu hidayete erdirmek Allah-u Teala tarafından mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen bir hüviyet taşır ve Allah bunu mutlaka gerçekleştirir. Ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İnsanın buna gücü yetmeyebilir. O ayrı bir konu. Ama Allah Teala devredeyse Allah Teala mutlaka o kişiyi kendisine, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor ve o kişiyi ermiş evliya yapıyor. Düşünün ki sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyip ölen bir kişi birinci kat cennete girerken mürşidine tabi olup da ruhu vücudundan ayrılan Allah'a doğru yola çıkan kişi ikinci kat cennete girerken bu ruh Allah-u Teala'ya ulaşmışsa dünya hayatını yaşarken bu kişinin gideceği yer üçüncü kat cennettir. Öyleyse Allah-u Teala her birine ayrı bir mükafat veriyor. Sonra fizik vücudunu teslim edecek. Dördüncü kat cennet nefsine teslim edecek. Beşinci kat cennet muhis olacak. Altıncı kat cennet iradesini de Allah'a teslim edecek. Ve yedinci kat cennete kişi sahip olacak. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya Karatay konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a ulaşmak ille de bir mürşide bağlanmakla mı olur? Allah'ı seven, evinde ibadetini yapan ve kendi başına nefsini terbiye etmeye çalışan bir kişi de buna muvaffak olabilir mi muhterem efendimiz?
0: Olamaz. Hiç kimse mürşidini Allah'tan sormazsa, mürşide ulaşıp tabi olmazsa o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz. Bu mürşidine ulaşmak şeklinde olur veya mürşidine bağlı olan birçok vazifeli vardır. Birçok mürşidin belki yüzlerce vazifelisi vardır. Onların her birisi mürşitlerinden tövbeye almışlardır ve vazifeli kılınmışlardır. Ona da ulaşıp, o kişilere ulaşıp tabi olanlar tıpkı mürşitlerine tabi olmuşlar gibi cereyan onlarda da bulunduğu cihetle ruhları mutlaka vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Eğer kişiler bu standartın sahibine iseler. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı dünyanın her tarafına Allah'ın dostları yayılabilir. Her tarafta bulunabilirler ve bütün kapılar Allah'a açıktır. Allah-u Teala ne istiyor? Herkesin cennetine girmesini istiyor. Allah-u Teala insanların cehenneme girmesini istemiyor. İnsanlar nefslerinin afetleri sebebiyle bu korkunç cehenneme gitmeyi kendileri sağlıyorlar. Ne kadar hazin bir şey, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bir tarafta Allah-u Teala insanlara emrini veriyor. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Düşünün ki Allah'a ulaşmayı dilemiş olan ama hedefine ulaşamadan ölen bir insan birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olsaydı ikinci kat cennete girecekti. Ve ruhu mutlaka vücudundan ayrılacaktı. Allah'a doğru yola çıkacaktı. Ve eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa kişinin, o kişinin ruhu mutlaka 7-8 aylık bir devrenin içinde Allah'a ulaşacaktı. İşte üçüncü kat cennet.

0: Bu kadar kolay, bu kadar basit sevgili kardeşlerim. Ne kadar azim bir tecellidir ki bütün bu kolaylıklara rağmen insanların çoğunun gideceği yer ne yazık ki cehennem. Sevgili kardeşlerim, şeytanın insanlar üzerindeki bu negatif tesiri çok ciddi bir olay. Etrafınızdaki herkesi uyarmaya çalışın. Onların da Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemelerini temin etmeye çalışın. Siz bundan çok şey kazanırsınız sevgili kardeşlerim. Ama bunun en güzeli, sizi en çok mutlu etmesini oluşturan asıl sebep, o insanı sizin cehennemden kurtarmış olmanızdır. Çok güzel bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? Bir arkadaşınız Allah ile hiç ilişkisi yok ve ölüp gidiyor. Siz o kadar gayret etmenize rağmen, ona Allah'ın güzelliklerini anlatmanıza rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeden ölüyor ve gidiyor. Ama bir başka arkadaşınız siz bunu söyler söylemez o hemen Allah'a ulaşmayı diliyor ve hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini soruyor. Mürşidine ulaşıyor, tabi oluyor. Sevgili kardeşlerim, daha Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir kişi. Mürşide tabiyet ikinci kat cenneti ifade eder. Ruh vücuttan ayrılır ve ruh mutlaka vücuttan ayrıldıktan sonra o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah'a ulaşmayı kalben gerçekten dilemişse mutlaka Allah-u Teala tarafından o kişinin ruhu kendisine ulaştırılır, Allah'a ulaştırılır. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Üçüncü kat cennet. Herkese garanti ediyor Allah Teala. Ne diyor? Kur'an'daki ifade ne? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Söz veren Allah sevgili kardeşlerim. Sözünü tutmaması mümkün olabilir mi? Asla. O Allah. Her şeyin sahibi. İşte bu kadar kolay, bu kadar bütün insanları Allah'ın cennetine sokacak olan şeyler, şeytan tarafından devamlı üzeri kapatılmak suretiyle kapatmaya çalışarak şeytan tarafından insanlardan uzaklaştırılıyor. Koskoca bir İslam alemi konusunda işte bizim din adamlarımızın söylediği şey, İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hani Allah'a ulaşmayı dilemek? Hani mürşide tabiyet? Hani ruhun Allah'a ulaşması? Birincisi birinci kat cennet. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cennet. Mürşide tabiyet ikinci kat cennet. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kat cennet. Fizik vücudun teslimi, dördüncü kat cennet, nefsin teslimi, beşinci kat cennet, muhlis olmak, altıncı kat cennet, iradeyi Allah'a teslim etmek, yedinci kat cennet. Allah Teala insanların üzerine bunların hepsini açıktan bir muhteva olarak veriyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim, kim Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Daha ne desin sevgili kardeşlerim? Daha nasıl bir garanti versin Allah Teala? Bir tarafta sadece bir dilek var. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. İki çeşidi olabilir bunun. Kalpten bir talep veya kalpten değil. Kalpten değilse o kişinin başarıya ulaşması söz konusu olmuyor. Allah Teala bunu mutlaka kalpten bir dilek olmasını istiyor. Yani gerçek bir dilek. Öyle insanları aldatmak için ben de Allah'a ulaşmayı diledim desinler diye değil. Sahiden dilesinler de ben onları mutlaka sözümü tutup kendime ulaştırayım. Allah Teala'nın talebi bu. O insanları seviyor. O insanların mutlu olmasını istiyor ki düşünün sevgili kardeşlerim. Yarattığı bütün mahlukatın içinde sadece insana vermiş bu yetkiyi. Ruh. Ve o ruhu Allah'a ulaştırmak. Böylece kişinin ermiş evliya olması, üçüncü kat cennetin sahibi olması. Her şey çok mu güzel, yoksa bana böyle geliyor sevgili kardeşlerim? Allah Teala bütün insanları cennetine almak için hazır. İnsanlar nasıl bir korkunç tuzağa düşürülmüş sevgili kardeşlerim? İşte koskoca bir İslam ülkesi, Türkiye. Din adamları diye konuşuyorsunuz. Diyorlar ki İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Diyorsunuz ki çok güzel. Peki dinimizin adı ne? İslam. Ne demek İslam? Teslim olan. Peki sen namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek neyini Allah'a teslim ediyorsun? Söyleyebilir misin bana? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Neyini Allah'a teslim ediyorsun? Allah Teala dinimizin adına İslam dini diyor. Teslim olanların dini. Ve diyor ki bana ruhunuzu teslim edeceksiniz. 1. Fizik bedeninizi 2. Nefsinizi 3. İradenizi 4. Ama daha bana ulaşmayı dilediğiniz anda ben sizi birinci kat cennetime alırım. Bunu gerçekten dileyen herkes mutlaka mürşid sevgisine yaklaşır. Ve o mürşide ulaşıp da tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Ve aynı anda ikinci kat cennetin sahibi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrenin sonunda bu kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Kişi bu noktada üçüncü kat cennetin sahibidir. Sonra fizik vücudun teslimi 4, sonra nefsin teslimi 5, sonra mucis olmak 6, sonra iradeyi Allah'a teslim etmek 7. Neyini teslim etmiştir? Ruhunu. Sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, en sonra da kişi iradesini Allah'a teslim etmiştir. İşte İslam kelimesi bu asli manayı içerir ki İslam teslim olan demektir. Ruhunu Allah'a teslim eden kişi bu noktada ölmüşse onun gideceği cennetle ruhundan sonra fizik vücudunda Allah'a teslim eden kişinin cenneti birbirinden ayrıdır. Nefsini teslim eden kişinin cenneti daha üst seviyede, iradesini Allah'a teslim eden kişinin cenneti daha üst seviyede bir cennettir. Öyleyse 7 tane safa görüyoruz. Her birisi bir kat cenneti ifade ediyor. Düşünün ki bir insan, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye bir talepte bulunup da bu talep kalpten yapılmışsa ve kişi ölmüşse o kişi birinci kat cennete mutlaka Allah Teala tarafından alınır. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka mürşit sevgisini hissedecektir içinde ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşacak ve tabi olacaktır. Tabi olduğu anda ruhu vücudunu vücudundan ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkacaktır. Bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. 7-8 aylık bir devrede bu kişinin ruhu 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. Sitret-i Münteha'ya ulaşacaktır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. O ruh Allah'ın ruhudur, Allah'tan gelmiştir ve Allah'a geri dönecektir. Ne yani bu noktada kişi ruhsuz mu kalacak? Evet, ruhsuz kalacak. İşte şu anda bir ruhsuz sizinle konuşuyor. Ama benim ruhum giderse ben ölürüm, öyle biliyordum ben. Öyle biliyordun ama Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Allah-u Teala öyle söylemiyor. Sevgili kardeşlerim, bir sürü yanlış bilgi insanlara lanse edilmiş vaziyette. Verdiğimiz standartlara dikkat edin. Cennetler 7 tane ayrı ayrı cennet olmak üzere Allah Teala tarafından dizayn edilmiş. Her kat cennete gidecek olan insanın hüviyeti farklı bir dizaynı gösteriyor. Birinci kata Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için giderken Allah ona mürşit sevgisi verir. Eğer kişi hacet namazını kılar, boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini soracak standartlarda bunları yaparsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Allah'ın gösterdiği bu mürşide ulaşan kişi ne olur? Tabi olur. Tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi. Özellik, özellik tabi olduğu anda ruhunun vücudunu terk ederek Allah'a doğru o sırada yolda olan kafileye, Allah'a doğru yola çıkan kafileye onun da katılmasını ifade eder. Ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda bu kişinin ruhu Allah'a mutlaka ulaşır. Allah'a ulaşmayı o kişi diliyorsa mutlaka ulaşır. Neden? Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diye sorumluluğu üzerine almış Allah Teala. Ve de sözünü tutmaması hiçbir şekilde mümkün olmaz. O Allah. Öyleyse her şey yolunda mı? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerimiz? Bütün insanlara bu güzellikleri anlatmalısınız. Korkunç bir muhteva. Ne o? İslam'ın 5 şartıyla insanların hedefe ulaşacağını zannetmesi. Tamam, namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Tamam. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet hepsi farz. Peki, sevgili kardeşim diyeceksiniz o kişiye, senin dininin adı ne? İslam dini değil mi? Başka bir şey söyleyebilir mi? Cevap olarak hayır benim dinim İslam dini değil diyorsa zaten o bizden birisi değildir. Nereye giderse gitsin. İslam değil. Ama dininin İslam dini olduğunu kabul eden bir insan İslam dini olduğunu söyleyince siz ona diyeceksiniz ki İslam ne demek? İslam teslim olan demek değil mi? Eğer bilmiyorsan git bir mürşide sor. O sana İslam'ın teslim olan manasına geldiğini kesin olarak söyleyecektir. Hangi mürşide gidersen git mutlaka bu cevabı alırsın. Ama o mürşide tabi olmadıkça senin ruhun vücudundan ayrılmaz. Peki o mürşit deyince neyi kastediyoruz? O da çok kolay. Hacet namazını kılacak kişi boy abdesti alacak. Hacet namazını kılacak ve mürşidini Allah'tan soracak. Birinci de göstermeyebilir Allah Teala, ikinci de olabilir. Ama en geç üçüncü de mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. O kişi mutlaka o mürşide gitmek mecburiyetinde midir? O mürşide veya o mürşidin bir vekiline tövbe verebilecek olan bir vekiline ulaşması aynı hedefi ifade eder. O zaman ne olur kişi? Kendisine en yakın yerde o mürşidin bir tövbe veren vekili varsa hemen ona ulaşır. Önünde diz çöker, tövbe eder. Ve el öper. El öptüğü anda cereyan geçmiştir. O kişi birinci kat cennetin sahibidir. Affedersiniz, üçüncü kat cennetin sahibi mürşide tabiyet. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cennet. Mürşide tabiyet ikinci kat cennet. Ve ruhun vücuttan ayrılması söz konusu. Vücuttan ayrılan ruh ne olur? Allah'a ulaşır. Üçüncü kat cennet. Fizik vücut teslimi. Dördüncü kat cennet. Nefsin teslimi. Beşinci kat cennet. Mulis olmak. Altıncı kat cennet. İradeyi Allah'a teslim etmek. Yedinci kat cennet. Yedi kat cennetin her birisi insanın manevi gelişmesinin, manevi tekamülünün bir safhasını ifade eder. O zaman o kişi de her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor demeye başlar. Allah razı olsun. Evet sevgili kardeşlerim, sualler.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, eğer uygun görürseniz tövbe merasimi için kardeşleriniz hazırlar inşallah. Arz ediyorum muhterem efendimiz.
0: Tamam. Tövbe için ayağa kalksınlar inşallah kardeşlerimiz.
1: Hazırlar muhterem
0: tamam.
1: Efendimiz. Arz ediyorum inşallah.
0: Başlıyoruz inşallah. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah-u Teala'nın huzurunda
2: Allah-u Teala'nın huzurunda
0: günahlarımız için tövbe ederek
2: günahlarımız için tövbe ederek
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
2: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
0: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
2: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağımıza yemin ederek
2: uyacağımıza yemin ederek
0: Allah'tan kendisine
2: Allah'tan kendisine
0: kitap, sancak, taht
2: kitap, sancak, taht
0: nur ve kılıç verilen
2: nur ve kılıç verilen
0: Mehdi Resul'e
2: Mehdi Resul'e
0: emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek
2: emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek
0: İhsanla tabi olduk.
2: İhsanla tabi olduk.
0: La ilahe illallah.
2: La ilahe illallah.
0: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
2: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
0: Tövbeniz tamamlandı. Hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Hatay Dört Yol konferans salonundan bir misafirimiz. Mürşide tabi olmadan zikir yapabilir miyiz? Yaparsak bize faydası olur mu muhterem efendimiz?
0: Zikir herkese faydası olan bir müessesedir ama faydanın vasıfları ya da faydanın gücü kişinin Allah yolundaki gayretine bağlıdır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin bu noktadaki standardıyla ruhunu Allah'a, mürşidine tabi olan ve bu sebeple ruhu Allah'tan Allah'a doğru yola çıkan bir kişinin sahip olduğu hüviyet farklıdır. Bu yola çıkan kişinin ruhu Allah-u Teala'ya ulaşmışsa mürşidine tabi olan bir kişiyle ruhu Allah'a ulaşan kişinin durumu farklıdır. Bu neyin teslimidir? Ruhun teslimidir. Sonra kişi fizik vücudunu teslim edecektir. Daha üst makama çıkacaktır. Sonra nefsini teslim edecektir. Daha üst makama çıkacaktır. Sonra muhlis olacaktır. Daha üst makama çıkacaktır. En sonunda iradesini de Allah teslim edecek. Ve adın cennetine kavuşmak sırrının sahibi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala acaba neden 7 tane cennet ismi veriyor Kur'an-ı Kerim'de? Çünkü her birisi o yolun yolculuğunun bir merdivenin bir basamağı. Bütün insanlar için Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Herkes mürşidine tabi olsun da ruhu vücudundan ayrılsın. Allah'a ulaşsın. Sonra fizik vücudunu teslim etsin, sonra nefsini teslim etsin, sonra muhlis olsun, sonra iradesini de Allah'a teslim etsin de en üst cennetlere, adın cennetlerine ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey bütün insanları daha üst, daha üst, daha üst makamlara ulaştırmak. O insanları seviyor sevgili kardeşlerim. Düşünün ki Bunca yaratıktan Allah Teala tarafından her şey yaratılır. Yaratılan her şeyden daha üstün bir muhteva bu. İradenin Allah'a teslimi. Teslimlerin sonuncusu. Kim iradesini de Allah'a teslim ederse o en üst kat cennetlere ulaşmak için yeterli imkanı sahibidir. Yedi safhanın yedincisi iradenin de Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor bizden? Bizim dünyada mutlu olmamızı istiyor. Peki sorusu var mı? Elbette var. Dünyada Allah'ın emirlerini gerçekleştirerek bu mutluluğu yaşayan, dünya mutluluğunu yaşayan kişinin asıl önemlisi bundan sonraki hayatı, ölümden sonraki hayatı. Çünkü Allah'ın kanunlarına bakıyoruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse, birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olup da ölürse ikinci kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştırarak ölürse üçüncü kat cennet. Fizik bedenini teslim ederse dördüncü kat cennet. Nefsini teslim ederse beşinci kat cennet. Munis olursa altıncı kat cennet. İradesini Allah'a teslim ederse yedinci kat cennet. Bu kişinin hakkı olarak Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala tarafından o kişiye teslim ediliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ne kadar hayırhah. Allah-u Teala istiyor ki herkes kurtulsun. Herkes cennete girsin. Ve istenen ne? İstenen, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bu kadar. Başlangıç noktası burası. Böyle bir talebi bir kişinin kalben de sahip olarak ortaya koyması o kişinin mutlaka mürşidine ulaşmasıyla devam ediyor. Allah Teala o kişiye mürşid sevgisini veriyor. Kişi mürşidine ulaşıyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşmıştır. İkinci kat cennetin sahibi. Sonra fizik vücudun ruhunu teslim edecek, fizik vücudunu teslim edecek, nefsini teslim edecek, muhlis olacak, iradesini Allah'a teslim edecek. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerinde sahip olacak. Bütün bunlar Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiş ve biz insanlara Allah-u Teala tarafından hediye edilmiş. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki bunca mahlukatın içinde sadece insana Allah-u Teala ruhundan üfürüyor. Ve insan Allah'ın üfürdüğü bu ruhla başka bütün mahlukattan ayrılıyor. Bütün insanlar için Allah Teala farz kılıyor ruhunu Allah'a dünya hayatını yaşarken teslim etmesini. Allah Teala sevgili kardeşlerim bunu farz kılıyor ama kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi oluyor. Ölse, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diyen bir insan bunu kalpten söylemişse ölse birinci kat cennetin sahibi. Sonra mürşidine tabiyet. İkinci kat cennetin sahibi. Ve ruhun tabi olduğu anda ruhun vücuttan ayrılarak bir süre sonra Allah'a ulaşması. Yedi tane gök katını aşarak Allah'a ulaşmak. Allah'ın bu istikametteki bütün insanlara hedef olarak verdiği şeydir. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Dinimizin adı ne? Dinimizin adı İslam. Ne demek İslam? İslam, teslim olan demek. Bir insanın ben İslam'ım demesi ve İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmesi onu İslam kılmaz. Namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da farzdır, zekat vermek de farzdır, acı gitmek de farzdır, kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Bunlara İslam'ın 5 şartı denir. Ama İslam 5 şarttan ibaret değildir. Allah'a ulaşmayı dinlemek 6. şart. Teslimler en önemlisi, teslimler 7. şarttır. İslam teslim olan demek. Nesini teslim eden demek? Ruhunu teslim eden demek. Nesini teslim eden demek? Fizik vücudunu. Nesini? Nefsini. Nesini? İradesini. Allah'a teslim eden kişi. İşte onlar teslim olanlardır. Onlar hedeflerine gidenlerdir. Tam 7 tane Safa ve tam 7 tane cennet. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide tabiyet 2. Böylece ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması 3. Ruhun Allah'a ulaşması 4. Fizik bedenin teslimi 5. Nefsin teslimi 6. Muhlis olmak 7. iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane Safa. Bunların her birini teslim ederse kişi ne yapar? Ruhunu da ve çini de yani fizik vücudunu da nefsini de iradesini de Allah'a teslim eder. Bu teslimler ruhun ve için yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 tane teslim. İslam bunlardan ibarettir. Gördünüz ki 7 tane cennet var. Gördünüz ki safalar da tam 7 tane. İşte bütün insanlar için bütün kapılar açık. Kim isterse Allah'a ulaşmayı diler. Dilerse hacet namazını kıldığı takdirde gerçekten dilemişse Allah'ın ona mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Mutlaka Allah-u Teala eğer kişi kalpten dilemişse Allah-u Teala'ya ulaşmayı mutlaka mürşidini gösterir. Kişi o mürşide veya mürşidin bir vekiline tabi olarak ruhunun vücudundan ayrılmasını sağlar ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda da o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşıp 7. gök katında 7 tane alemden geçip oradan sitret-i müntahaya çıkıp oradan da Allah'ın zatına ulaşması mümkün olur. İşte onlara ermiş evliya denir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Yunanistan Cine Kurtan Salonu'ndan misafirimiz. Bizim mutluluğumuz kendi elimizde midir? Başka insanlar bizim mutluluğumuzu engelleyebilir mi muhterem efendimiz?
0: Başka insanlar bizim mutluluğumuzu engelleyemez. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutluluğa adımını atmıştır. Yoluna devam ederse Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşidini Allah'tan sorar da ona ulaşırsa mutluluğu artar ve ruhu vücudunu mutlaka terk eder. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da Allah'a ulaşır. Böylece bu kişi ermiş evliya olur. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Sonra fizik vücudunu teslim edecektir. Sonra nefsini teslim edecektir. Sonra muhlis olacaktır. En sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. Ve 7. kat cennetin sahibi olacaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara Abidinpaşa konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'ın bizden razı olması ve bizi sevmesi için ibadet etmemiz yeterli midir muhterem efendimiz?
0: Hayır, yeterli değildir. İbadet, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet olarak, kelime-i şehadet getirmek olarak beşli bir standart içinde söylenir. Hayır, İslam'ın şartı 5 değildir. İslam'ın şartı 7'dir. Allah'a ulaşmayı dilemek 6 ve en önemlisi hep insanlar tarafından şeytan istikametinde devamlı unutturulan insanın Allah'a teslim olmasıdır. Dinimizin adı İslam dini yani teslim dini. O zaman neyimizi teslim edeceğiz? 1- ruhumuzu. 2- fizik bedenimizi. 3. Nefsimizi, 4. irademizi Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz sevgili kardeşlerim. Onun için dinimize Allah Teala İslam dini diyor. Allah'a teslim olanların dini diyor. Bütün insanlar için Allah Teala bunu istiyor sevgili kardeşlerim. İşte biz İslam alemi Allah'a ne kadar hamletsek, şükretsek azdır ki Allah Teala kapıları, anahtarları bizlere birer birer vermiş. Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle vazifeli olan bir biz Müslümanlar, bunları teslim ettiğimiz zaman tam bir teslimiyet oluşuyor. Ama Safa 4 tane değil, Safa 7 tane. Allah'a ulaşmayı dilemek 1, mürşide tabiyet 2, ruhun teslimi 3, fizik bedenin teslimi 4, nefsin teslimi 5, munis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. 4 tane teslim evet ama 7 tane Safa. Bütün insanlar için Allah Teala bunların hepsini açık ve kesin bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e koymuş ve bizlere ihsan etmiş. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz sevgili kardeşlerim. Sakın unutmayın. İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir. Evet, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmek de farz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Ve en önemlisi yedincisidir. Yedincisi teslimlerdir. Ruhumuzun teslimi, fizik bedenimizin teslimi, nefsimizin teslimi ve irademizin teslimi 4 tane teslim içeriyor. İslam teslim olan demek. Bir insan en azından Allah'a teslim olmak üzere harekete geçmedikçe gerçek anlamda İslam olamaz. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i var sevgili kardeşlerim. Nasıl önce Tevrat'ı indirmişse Museviler onunla harekete geçmişlerse, sonra İncil'i indirmişse son olarak da Kur'an-ı Kerim'i indirmişse hepsi ayrı bir peygambere indirilmiştir. Hazreti Musa da peygamberdir. Hazreti İsa da peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de iniş sırasıyla dünyaya peygamberdir. Sevgili kardeşlerim, insanların sulhün bozulması istikametinde düşman olarak gösterdiği Museviler ve Hristiyanlar aslında onların da bir peygamber olduğunu düşünürseniz bizim düşmanımız olmamaları lazım. Onlar bize düşmanlık etmedikçe biz onlara düşman nazarıyla bakmamalıyız sevgili kardeşlerim. Hiçbiriniz unutmamalısınız ki Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da peygamber olduğu açık bir şekilde yer almış durumda. Bu dünya sulhüne doğru açılan en önemli adımdır. Bunları unutmamamız lazım. Öyle bir devrede yaşıyoruz ki dünya sulhüne yaklaşıyoruz giderek sevgili kardeşlerim. İnsanları sevmeliyiz. Başka insanlar, onlar gavur denilen insanlar için de dedikodu yapmamalıyız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala onların da Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da peygamber olduğunu açık ve kesin bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. Öyleyse Allah'ın bu istikametteki açıklamasını devre dışı bırakmak mümkün değil. Dünya suçu da bu istikamette kurulacaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya Gediz konferans salonundan bir misafirimiz. Namaz kılarken şeytan aklımıza türlü türlü olayları hatırlatıyor ve dikkatimizi dağıtıyor. Şeytanın vesvesesinden kurtulmak için neler yapmalıyız muhterem efendimiz?
0: Onun bizi meşgul etmesine müsaade etmemeliyiz. Bunun için de namazımızı kılarken hep Allah'ı düşünmeliyiz. Ne zaman şeytan bize yaklaşmaya çalışsa biz hemen Allah'ı düşünmeliyiz. Böyle bir düşüncenin kuvveden fiile çıkması bizim zikrimizle söz konusu olacaktır. Allah kelimesini kullanacağız. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir yapacağız veya diye hafif zikir yapacağız. Yani sessiz zikir. Bir de dilimizi bile kımıldatmadan yapılan zikir var. Ama sevgili kardeşlerim, burada insanların yanılması her zaman mümkün olduğu için onu tavsiye etmiyoruz size. Ya Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikredin ya da Allah, Allah, Allah diye sessiz zikredin. Ama zikredin muhakkak. Allah Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Son derece açık olarak diyor ki ve le zikrullahi ekber ve biliyorsunuz. Le mutlaka demek. Zikrullah Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah Allah diye zikretmek ekber diyor Allah Teala daha büyüktür diyor. Neden daha büyüktür? Namaz kılmaktan daha büyüktür. Bildiğiniz bütün ibadetlerden daha büyük olan bir ibadet var. Adı zikir. Allah kelimesinin tekrarıyla gerçekleşir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Almanya Weiblingen konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a olan güvenimi nasıl arttırabilirim muhterem efendimiz?
0: Zikrini arttırarak ve bu zikri Allah kelimesi olarak arttırarak. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Aydın Merkez konferans salonundan bir misafirimiz. Sevgiyi yaşamak için lazım gereken şey nedir? Biz sevmeyi istesek de olmuyor. Bunu nasıl başaracağız muhterem efendimiz?
0: Zikrinizi arttırarak başaracaksınız. Çünkü zikrinizin artması nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması demek. Azaldıkça Allah'a daha yakın, daha yakın, daha yakın olacaksınız. Dünyada verilen bu gezegende Allah'a en yakın insanlar ruhlarını da, fizik bedenlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim eden insanlardır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli Merkez konferans salonundan bir misafirimiz. Daimi zikre ulaşmış bir kişi ile tövbe-i nasuh yapmış birisi arasında davranışlar açısından nasıl bir fark vardır muhterem efendimiz?
0: Ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden bir kişinin davranış biçimleriyle diğer taraftaki geri kalan herkesin davranış biçimleri birbirinden farklıdır. Sevgili kardeşlerim, eğer nefsinizin afetlerini temizleyebilirseniz, o zaman davranış biçimleriniz bütünüyle devamlı derecat kazanmanıza sebebiyet verecek olan bir hüviyete kavuşur. Ve daimi zikir bütün insanlar için Allah Teala'nın en büyük mükafatıdır. Çünkü nefsinin kalbinde hiçbir afeti bırakmaz. Böylece kişi nefsinin kalbi tam olarak tertemiz olmuş birisi hüviyetine girer. İşte Allah Teala'nın istediği şey budur. Onlar ruhlarını da Allah'a teslim etmişlerdir. fizik bedenlerini teslim etmişlerdir, nefslerini de teslim etmişlerdir, iradelerini de teslim etmişlerdir. Ve dinimiz İslam dinidir, yani teslim dinidir. İnsanlar var, ben diyor İslam'ım. Biz de onlara soruyoruz. Hay Allah razı olsun, demek ki sen İslam'sın. Peki, ayıp olması sorabilir miyim? Neyini Allah'a teslim ettin şimdiye kadar? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Neyini teslim ettin Allah-u Teala'ya da ben İslam'ım, Müslüman'ım diye geçiniyorsun? Eğer ben namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum, zekatımı veriyorum, hacca da gidiyorum, kelime-i şehadete getirdim. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dedim. İslam'ın 5 şartını yerine getirdim ben. Ama Müslüman teslim olan manasına gelmiyor mu Arapçada? Eğer sen Müslümansan, teslim olansan neyini Allah teslim ettin? 4 tane teslimi var Allah-u Teala'nın: ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Bunların hiçbirisi bir mürşide tabi olmadan gerçekleşmez. Sevgili kardeşlerim, İslam'ı Osmanlı bütün boyutlarıyla yaşamış. Bütün padişahlar tasavvuftandı. Bütün ordu tasavvuftandı. Bütün esnaf sınıfları, hangi esnaf sınıfı olursa olsun, tasavvuftandı. Bütün çalışan insanların grupları tasavvuftandı. Osmanlı öyle bir Osmanlıydı sevgili kardeşlerim. Hepsi Allah'a hayrandı. Allah için çalışırlardı. Padişahlar da bütün iş grupları da aklınıza gelen her türlü grup hepsi tasavvuftandı. İşte Osmanlı öyle bir Osmanlıydı ki her savaştan galip çıktı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Bunun için kanunlarını koymuş. Onun için evvela Tevrat'ı indirmiş Musevilere. Sonra Hristiyanlara İncil'i indirmiş. Sonra Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Tevrat da Allah'ın kitabıdır. İncil de Allah'ın kitabıdır. Kur'an-ı Kerim de Allah'ın kitabıdır. Bizlere, yani İslam olanlara, başkalarını karalamak yakışmaz sevgili kardeşlerim. Onlar nasıl davranırsa davransınlar. Ama kendi dinlerinin gereklerini yapıyorlarsa, vazifelerini yapmış sayılırlar. Bizim onları küçültmeye hakkımız yok sevgili kardeşlerim. Onlarla konferanslara katıldık. Uzun uzun toplantılar yaptık ve anlattıklarımızı hepsi kabul ettiler. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmekle vazifeliyiz. Onlara en güzeli öğretmekle vazifeliyiz. Seveceğiz, sevdireceğiz ve öğreteceğiz. Mutluluk bunun arkasında saklı. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Samsun İlk Adım konferans salonundan bir misafirimiz. Erenler kafilesine nasıl katılabiliriz muhterem efendimiz?
0: Allah'a ulaşmayı dileyeceksin evladım. Madde bir. Sonra hacet namazını kılıp mürşidini Allah-u Teala'dan soracaksın. İki. O mürşide ulaşıp tabi olacaksın. Üç. Tabi olduğun zaman gerçek anlamda bir tabiyet yapmışsan mutlaka ruhun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir devrenin sonunda ruhun Allah'a ulaşacaktır. Ve böylece ermiş evliya olmak şerefi senin için de mümkün olacaktır. Allah Teala herkese kapıları ardına kadar açmış durumda. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala şöyle buyuruyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kur'an-ı Kerim aynen bunu söylüyor. Öyleyse Allah Teala hani talebe eve dönmüş karneyi almışlar. Çocuk demiş ki anne demiş sınıfta kaldım, çaktım. Babamı hazırla. Annesi de demiş ki baba hazır demiş. Elinde sopayla bekliyor. Sen kendini hazırla. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim?
1: Her şey sizin de güzel muhterem efendimiz. Allah razı olsun inşallah. Mersin Mezitli konferans salonundan bir misafir. Hidayet Allah'a ulaşmak ise Allah'a ulaşan ruhumuz mudur, nefsimiz midir muhterem efendimiz?
0: Nefsin ulaşmakla falan hiç alakası yok. Allah'a ulaşan ruhumuzdur. Ve unutmayın ruhumuzu doğduğumuz zaman Allah Teala bize üfürüyor. Yani ruhun üfürülmesi doğduğumuzdan sonraki bir olay. Doğmadan evvel ruh üfürülmüyor. Doğuştan sonra Allah Teala bütün insanların bebek olarak doğan bütün bu insanların içine ruhundan üfürüyor. Herkese mutlaka Allah Teala ruhundan üfürür. Ruhsuz bir insan normal standartlarda oluşmaz. Ama insanlar ruhsuz yaşayabilir mi? Elbette yaşayabilir. İşte biz şu anda ruhsuz biriyiz. Neden ama? Nasıl oluyor? Çok basit. Mürşidimize ulaştık. Tabiyetimizi gerçekleştirdik. Nasıl oldu ama mürşidimize ulaşmak? Evvela hacet namazını kıldık, boy abdest aldık. Allah'tan sorduk mürşidimizi. Allah Teala mürşidimizi gösterdi. Ancak ondan sonra Allah'ın bize gösterdiği mürşide boy abdesti alıp ulaştık ve tabi olduk. Tabiyetimiz gerçekleştirdi ve ruhumuz o gün, o anda ruhum vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katıldı. 7-8 aylık bir devrede Allah'a ulaştı. Bütün insanlar için bu böyledir. 7-8 aylık bir devrede ruh mutlaka Allah'a ulaşır. Ne olur? Kişi ermiş evliya olur. Güzel değil mi sevgili kardeşlerim? Ama bununla bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Ruh Allah'a ulaşmıştır daha. Sonra fizik vücudun Allah'a teslim olması lazım. Sonra nefsin Allah'a teslim olması lazım. Sonra iradenin Allah'a teslim olması lazım. Şimdi birisi bana diyecek ki, ne yani ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz Allah'a teslim olmadıkça biz cennete giremez miyiz? Evladım daha Allah'a ulaşmayı dilediğin an birinci kat cennet senin olur. Yeter ki gerçekten iste bunu. Gerçekten istediğin belli olur mu? Evet olur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka mürşit ihtiyacı verecektir. Ve kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormak ihtiyacını mutlak olarak büyük bir arzuyla, içindeki arzuyla isteyecektir. Gerçekleştirdiği zaman ne olur? Allah ona mutlaka birincide olmasa bile, ikincide, en geç üçüncide mutlaka mürşidini gösterecektir. Kişiye o mürşide ya da mürşid çok uzaklardaysa o mürşidin bulunduğu yerdeki bir vazifelisine tabi olacaktır. Tabiyet şarttır. Cereyanın geçmesi için tabiyet mutlaka gerekli olan bir husustur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzmir Gazi Emir konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'ın gönderdiği bütün peygamberler kavimlerine ne anlatmışlardır muhterem efendimiz?
0: Bütün peygamberler kavimlerine Allah'ın kendilerine öğrettiği hususları anlatmışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, ilahiye Allah teslim etmek 7 tane safa içerir. Her dinin kitabını incelerseniz bunların oralarda mevcut olduğunu göreceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ve teslimleri içeren bir muhteva. Sevgili kardeşlerim, insanlar bunları gerçekleştirirler ya da gerçekleştirmezler. Ama gerçekleştirmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan birinci kat cennete giremez. Mürşidine tabi olmazsa ikinci kat cennete giremez. Ruhunu Allah'a ulaştırmazsa üçüncü kat cennete giremez. Fizik bedenini teslim etmezse dördüncü kat cennete giremez. Nefsini teslim et, muhlis olmazsa altıncı kat cennete giremez. Nefsini Allah'a teslim etmezse yedinci kat cennete giremez. Peki bir insanın cennete girmesi için mutlaka mürşidine tabi olması mı gerekiyor? Mürşide tabi olmak aslında çok güzel bir şey. Ve Allah Teala farz kılmış. Ama cehennemden kurtulmanın temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Birinci kat cennet. Mürşide tabiyet ikinci kat cenneti ifade eder. Kişi Allah'tan mürşidine hacet namazını kılıp sorar ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olur. İkinci kat cennetin sahibi. Sonra bu vesileyle ruh Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla üçüncü kat cennet oluşur. Sonra fizik bedenin teslimi 4, nefsin teslimi 5, mucis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7, yedinci kat cenneti ifade eder. Öyleyse bütün insanlar için hedefler aynı statüde dizayn edilmiştir. Allah Teala bunların bu standartlarda oluşmasını diler. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse onlarda bir kurtuluş muhtevası oluşması zordur. Allah Teala 7 tane kademe koymuş. 7 kat cennetin her birine insanların gitmesi bu standartlar içinde mümkün. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzmir'den bir izleyicimiz. Kendisi tabiymiş, kızına tebliğ yapmış. Ancak kızı görevlerimi yapamam korkusuyla tabi olmuyormuş. Ne yapmam gerekir diye soruyor muhterem efendimiz.
0: Şu anda içinde bulunduğu durum görevlerini yapamamasından çok daha geride bir durum. Gideceği yerde hiçbir şekilde Allah'ın cenneti olamaz. Bu kardeşimiz düşünsün ve ona göre karar versin. Bir insanın birinci kat cennete girebilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah Teala ona mürşid de göstermez. Dilerse mürşidini gösterecektir. Kişinin ulaşmasıyla ikinci kat cennet onun olacaktır. Ruhu da vücudunu terk edecektir. Bu ruh 7-8 aylık bir devrenin sonunda Allah'a ulaşacaktır. İşte üçüncü kat cennet. Allah Teala üçüncü kat cenneti herkes için mümkün kılıyor.

0: istesinler. İşte din bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. İnsanların cehennemden kurtulması bu kadar kolay. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Uşak Güllü konferans salonundan bir misafirimiz. İslam'da sevgi var ama hayata geçirmekte çok zorlanıyoruz. İslam'ı yaşamadığımız için mi sevemiyoruz? Öyleyse İslam'ı nasıl yaşarız muhterem efendimiz?
0: Açık. Evvela İslam ne demek diye bir aslına bakacaksınız konunun. İslam teslim olan demek. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan, Allah'tan mürşidini sormadan, o mürşide tabi olmadan veya o mürşidin bir yetkili vekiline tabi olmadan ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Yani ruhu Allah'a teslim olamaz. İlk teslim ruhun teslimidir. O zaman o kişi teslim olmamıştır. Zaten Allah'ın standartlarına baktığımız zaman 7 kat cennet için 7 tane demin söylediğimiz safhalar var. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen bir insan 1. kat cennete girerken mürşidine tabi olup ölen kişi 2. kat cennete giriyor. Bu kişi bu 2. kattaki cennetten Allah'a ulaşmayı dedikten sonra ruhunu mutlaka 7-8 aylık bir devrede Allah onun ulaştırıyor kendisine. 3. kat cennetin sahibi kişi. Sonra fizik vücudunu teslim ediyor. 4. Sonra nefsini teslim ediyor. 5. kat cennet. Sonra mucis oluyor. 6. kat cennet. En sonra iradesini Allah'a teslim ediyor. 7. kat cennetin sahibi oluyor. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Kim istiyorsa o hedeflere mutlaka gayret ederse ulaşır. Allah mutlaka onlara yardım eder. Çünkü Allah'ın sözü var Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah Teala bu sözü bütün insanlara vermiş. Öyleyse kişi yeter ki Allah'a ulaşmayı dilesin. Dilediği takdirde Allah Teala kendisi ulaştırıyor. Kendisine, onun ruhunu kendisine Allah ulaştırıyor. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Her şey sizinle güzel inşallah. Trabzon Aktoprak konferans salonundan bir misafirimiz. Zikir dersi almak neden bu kadar önemli ve gerekli? Açıklar mısınız muhterem efendimiz?
0: Bunun cevabını verdik zaten. Zikir, bir insanın nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının dolmasını temin eden yegane faktör. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 kapkaranlıktır. Ama ne zaman mürşidinize tabi olursanız, nefsinizin kalbine nurlar girmeye başlar. Bu tabiyet, zikrinizi arttırdıkça nefsinizin kalbini giderek daha çok, daha çok, daha çok arttıracaktır. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Çünkü nefslerinin kalbi daimi zikrin sahibi oldukları için tamamen Allah'ın nurlarıyla dolar. %100 nurlarla dolu bir kalbin sahibi olan bir insan dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Azerbaycan Şeki konferans salonundan bir misafirimiz. Tebliğ yaptığım bir kişi bana dedi ki Allah'a ulaşmanın en güzel yolu bir savaşa katılıp savaşta ölmektir. Bu kişiye nasıl bir cevap vermeli muhterem efendimiz?
0: Söylediği yanlış değil. Yalnız biraz ilaveli konuşmuş. Allah'ın düşmanlarıyla yapılan bir savaşta şehit olan bir kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Antalya Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Kalbimize sevgiyi nasıl indirebiliriz? İnsanları nasıl sevebiliriz muhterem efendimiz?
0: İnsanları sevmenin en güzel yolu zikirdir. Zikrimiz arttıkça

0: Nefsimizin kalbi nurlar dolar. Sevgi müessesesi giderek büyür. Ama afetlerimiz devam ettiği sürece onlar nefsimizin kalbindeki hedeflere ulaşmamıza mani olan en büyük faktörlerdir. Onun için Allah-u Teala bütün insanlara ruhlarını da, fizik bedenlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmelerini emrediyor. Bu sebeple dinimiz İslam dini, yani teslim olanların dini. Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. Ve teslim ettikçe zikrimiz otomatik olarak artmış olduğu için zikrediyoruz. Yani insan sevdikçe Allah-u Teala'yı zikir seviyesi, günlük zikrinin muhtevası giderek büyür. Giderek artar. Arttıkça kişi daha fazla mutlu olur. Mutlu oldukça dünya üzerinde yaşamak onun için bir mutluluk vesilesidir artık. Huzur içinde bir hayat geçirecektir. Ve zikri arttıkça bu mutluluğu da giderek daha çok artacaktır. Dünya üzerindeki en mutlu insanlar daimi zikrin sahibi olanlardır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Rize Ardeşen konferans salonundan bir misafirimiz. Çocuklarımızın bir türlü istekleri bitmiyor. İsteklerini yapsak da hemen arkasından yeni isteklerde bulunuyorlar ve yine mutsuzlar. Onlara ibadet de yaptıramıyoruz. Onlara kızmalı mıyız? Bu konuda nasıl davranmalıyız muhterem efendimiz?
0: Bütün anne babalar evlatlarını terbiye etmekle Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınmışlardır. Gerekirse bu zorlama ile de yapılabilir. Ve bunu yapmaktan da çekinmemeleri lazım annelerin, babaların. Çünkü önemli olan çocuklarının cennete girmesidir. Allah devrede yoksa o çocuk asla Allah'ın cennetine giremez. Ve zamanımızda insanlar artık bu konuların üzerine bu kadar güzel bir şekilde eğilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu hayatımızın en önemli görevidir. Evlatlarımıza Allah'ı ve Allah'ın emirlerini anlatmak ve onları zorla değil, sevgiyle, severek Allah'ın emirlerini yerine getirmelerini sağlamaya çalışmak. Hepimizin görevi bu olmalı. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adapazarı Korucu konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra görüyoruz ki bazı insanlar geri dönüyor. Bu neden gerçekleşiyor muhterem efendimiz?
0: Onlar gerçekte Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlardır. Dilediklerini zannetmektedirler. Yani bir insanın ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demesi başka şey. Bir de canı gönülden bunu isteyerek ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bunca insan var, sana ruhlarını ulaştırarak mutluluğu yaşıyorlar. Görüyorum onları. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, ben de ruhumu sana ulaştırayım. Bu tarzda bir talebin gerçek bir istekle Allah-u Teala'dan istenmesi, neticeye mutlaka onu ulaştırır. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Sözü var. Allah'ın sözünü tutmaması hiçbir şekilde mümkün olamaz. O Allah her şeyin sahibi. Bütün sistemler onun emrinde. Mutlaka sözünü yerine getirir sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir Altınova konferans salonundan bir misafirimiz. Allah insanı mutlu olmak için yarattı buyurdunuz. Acaba insanın mutsuzluğunu arttıran şeytanı neden yarattı muhterem efendimiz?
0: bedavadan bu işe ulaşamasınlar diye. Sevgili kardeşlerim, her şeyin bir bedeli var. Bu olayında hedeflere ulaşmanın bir bedeli olacak insanın gayreti ve çalışması. Allah Teala bütün insanların Allah yolunda hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını emrediyor. Önce Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Sonra Allah Teala emrediyor. Hacet namazını kılıp mürşidimizi soruyoruz Allah Teala'dan ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıyoruz. Tabii bu mürşit deyince o mürşidin vekilleri de bu konunun içinde. Dünya koskocaman bir dünya. Bu dünyanın mürşidinin bulunduğu yerin dışında yaşayanları da var. Onların da o hedeflere ulaşması lazım. O zaman onların bulunduğu yerdeki vekiller bu görevi üstlerine almışlardır, yapıyorlardır. Bütün insanlar için mürşide tabiyet ve böylece ruhun vücuttan ayrılması ve 7-8 aylık bir devre içinde Allah'ın zatına ulaşması Allah-u Teala'nın temel farzlarından biridir. Bu ulaşan kişiye ermiş evliya denir. O kişi artık veli olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adıyaman Merkez, Eskişehir Çukurhisar ve Şanlıurfa Merkez konferans salonundan misafirlerimizin aynı istikametteki sualleri. Ben mutlu olmak istiyorum. Acaba ne yapmalıyım muhterem efendimiz?
0: Bunlar bizim kardeşimizse yapılması lazım gelen şey tabiyetlerini gerçekleştirmişler. Zikirlerini arttırmaları. Sevgili kardeşlerimiz, bir insanın mutluluğunu temin eden şey nefsinin kalbindeki afetlerin azalmasıdır. Zikirden başka bir ilacı yok. Onun için kim mutlu olmak istiyorsa onun mutlaka zikirlerini, zikir seviyesini, günlük zikir seviyesini arttırması şarttır. Arttırdıkça mutluluğunu adım adım yaşayacaktır. Bu yaşamak onu daha da çok zikir yapmaya sevk edecektir. Bu ise onun daha çok, daha çok, daha çok mutlu olmasını sağlayacaktır. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerim. Allah Teala ne istiyor? Allah bütün insanların hedefe ulaşmasını, Allah'a teslim olmasını istiyor. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzmir Gazi Emir konferans salonundan bir misafirimiz. Eşime 30 yıldır sevgimi göstermeye çalıştım ama asla mutlu olduğunu belirten ne bir söz ne de bir davranış görmediğim. Ne yapmalıyım muhterem efendimiz?
0: Bu kardeşimizin eşiyle olan davranış biçimlerinde kendisine düşeni yaptığını gösteren bir işaret taşımıyor. Sevgili kardeşlerim, hepimiz bir görevle görevliyiz. Etrafımızda bulunan aile fertlerine en güzel şekilde davranmak hepimizin vazifesi. Onları mutlu etmekle vazifeliyiz. Mutluluğunsa en güzel ilacı zikirdir. Eşimize, evlatlarımıza zikri sevdirmenin bir yolunu mutlaka bulmalıyız. Onlara mükafat vermeliyiz. Zikirlerini yaptıkça sevindirmeliyiz. Ve onları huzur içinde yaşatmalıyız. Eğer biz bunu gerçekleştirebilirsek, onlar için de her şey daha güzele, daha güzele, daha güzele gidecektir sevgili kardeşlerim. Unutmayın ki görev bizdedir, bizlerdedir, büyüklerdedir. Bizler evlatlarımıza, torunlarımıza en güzel şekilde Allah'ı yaklaştırmalıyız. onları Allah'a yaklaştırmalıyız. Allah'ın varlığını onlara ispat ederek, onlara mükafat vererek hedeflere götürmeliyiz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik inşallah. Sizinle geçirdiğimiz her dakika bizim için mutlulukların en büyüğü sevgili efendimiz. Tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek dualarınızı diliyor. Gül kokan mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öptüğümüzü söyleyerek, eğer uygun görürseniz muhterem efendimiz, yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz muhterem efendimiz kalbimizden inşallah.
0: Sevgili kardeşlerimiz, biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hepiniz için dua ediyoruz inşallah Yüce Rabbimize. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz mutluluklar diliyoruz.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın hepinizden istediği tek bir şey var. Sizin mutluluğunuz. Allah Teala bütün kutsal kitapları insanların mutluluğunun birer vasıtası olarak indirmiştir. Ve aslında hepsi de aynı şeyi söylerler. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gelen tek bir din. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Onunla, son peygamberiyle kıyamete kadar devam edecek olan tek din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'a kadar gelen bütün peygamberlerin dini, Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dini. Hep aynı din sevgili kardeşlerim. Başka bir din hiç olmadı. Hepsi de aynı şeyi söylüyor. Bir insanın mutlaka mutlu olması o kişinin hedefidir. Allah'ın da hedefidir. Allah Teala hepinizden Allah'a kul olmanızı istiyor. Yani mutlu olmanızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren dünyadaki mutlu insanlardan birisi olursunuz. Allah'a ulaştığınız zaman değil, daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sevgili kardeşlerim. Küfürden kurtulursunuz. Dalaletten kurtulursunuz. Şirkten kurtulursunuz. Hidayet üzere olursunuz. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulursunuz. Cehennemden kurtulursunuz. Hüsrandan kurtulursunuz. Sevgili kardeşlerim, bunlardan kurtuluş sizi dünya mutluluğuna ulaştırmaz. Ama bu daha Allah'a ulaşmayı dilediğinizden gerçekleşen bir şey. Ve mutlu olmanız başlamıştır. Allah Teala şeytanla ilişkinizi kesmiştir. Şeytanın bir tek gayesi vardır. Sizleri Allah'ın emirlerini yapmaktan men etmek, yasak ettiği fiilleri de işletmeye çalışmak. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda sadece mutluluk vardır. Mutsuzluktan kurtulabilmenin, huzursuzluktan kurtulabilmenin bir tek çaresi var. Allah'ın emrine girmek. Ve Allah-u Teala'nın tek istediği şey sizin mutlu olmanız. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mutlu olmaya başlarsınız. Neden? Çünkü Allah Teala şeytanla ilişkinizi keser. Ondan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel şeytan, yani iblis, insan şeytanlar, cin şeytanlar bütün insanlara tesir ederler. Onları
münkerle ve fuhuşla onlara emrederler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda münker ve fuhuşla emrolunduğu bir vaka mı insanların? Allah Teala açık açık söylüyor. Diyor ki Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Kim tarafından emrolunur? Şeytan tarafından emrolunur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın yolunda en güzel yaşantı, Allah ile gönül gönüle bir hayatı sürmek demektir. Ve Allah herkesin bu mutluluğu yaşamasını ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın dizaynıdır. Ve bu dizayn mutlak olarak saadettir. Neden insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren mutludurlar? Çünkü Allah Teala onların şeytanla ilişkilerini keser, şeytanın onlara münkerle ve fuhuşla emretmelerini engeller. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren şeytana kul olmaktan kurtulmuşlardır, Allah'a kul olmuşlardır. Şeytanın dostu olmaktan kurtulmuşlardır, Allah'a dost olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren. Gerçekten öyle mi? Bakınız Allah Teala ne diyor? La ikrahe fiddini kat tebeyne rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. İrşat yolları ile gay yolları birbirinden ayrılmıştır, tebliğ etmiştir, açıklığa kavuşmuştur. Hemen yekfir bit taguti ve yu'min billahi fekat istemseke bil uvvetil vuska lenfisame laha. Kim tağutu inkar ederse, tağut, insan şeytanlar ve cin şeytanlar hepsi birden tağutu ifade ederler. Kim tağutu inkar ederse ve Allah'a aminu olursa, asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dileyerek bu standartta tağutu inkar ederse, o Allah'tan korkması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır. Mürşidi demek istiyor Allah Teala. Bakara 256 ve Bakara 257. Allahu veliyyullezine amenu ve yuhricuhum minez zulumati ilen nuri. Vellezine keferu evliyahum ittagute yuhricunehum minen nuri ilez zulumati. Yine amin olanlar Allah'ın dostu oluyorlar. Allah Teala diyor ki Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları, onların kalplerini yani zulmetten nura ulaştırır. Nefs tezkiyesi yapmalarını sağlar. Kafirlere gelince onlar da Allah'ın değil tağutun dostlarıdır.
ve tağut tarafından nurdan zulmete götürürler. Bakınız, tağut onların dostudur demiyor. Tağut kimseye dost olmaz. Tağut, insan ve cin, şeytanlar bütün insanları, bütün cinleri cehenneme ulaştırmak üzere faaldirler. Kendileri mutlaka cehenneme gideceklerdir. Neticeyi de bilirler. Ama gidecekleri kesin olduğu için ne kadar çok insanı yoldan çıkarırlarsa o kadar memnun olurlar. Kötülükte memnuniyet. İşte bu şeytan ve havanesinin simgesidir. Kötülük etmekten memnun olan insanlar. Öyleyse ne gördük? Allah müminlerin dostudur. Tağut da Allah müminlerin dostudur. Kafirler de tağutun dostudur. Bakınız, birinde Allah diyor müminlerin dostudur. Yani müminler Allah'ın dostudur ifadesi kullanılmıyor. Onlar zaten Allah'ın dostu oldukları için Allah'ı tercih etmişlerdir. Ama Allah da amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Kafirleri gelince onlar tağutun dostudur. Yani ikincisinde tağut da kafirlere dosttur demiyor Allah Teala. Tam aksine kafirler tağutun dostlarıdır. Tağut hiç kimseye dost olmaz. Hedefi bütün insanları cehenneme götürmek kendisiyle beraber. O zaman dostluk mu düşmanlığın daniskası bu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına bakın. Bütün insanların mutluluğu, huzuru yaşadıkları bir dünyada olmak istiyor musunuz? Öyleyse yapacağınız bir tek şey var. Garantili bir çözüm, Allah-u Teala tarafından garanti veriliyor. Üçüncü kat cennet garantisi, dünya mutluluğunun mutlak olarak yarısının garantisi, sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse o tağutun kulu olmaktan kurtuluyor, Allah'ın kulu oluyor. Ciddi mi? Çok ciddi. Kesin. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne olmuş? Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Hem cennet müjdesini hem de dünya müjdesini de almışlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar ayan beyan ortada ki bu kadar kesin muhteva içerisinde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar kesin muhteva içinde Allah-u Teala'nın söylediklerini yer yerine oturtursak ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi tağuta dost olmaktan, tağutun kulu olmaktan kendini kurtarır. Allah'a dost olur, Allah'ın kulu olur. Bu ise mutluluk demektir. Neden? Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala tağutla, insan ve cin şeytanlarla onun arasına bir engel koyar. Allah'ın koyduğu bu engel sebebiyle insan şeytanlarda, cin şeytanlarda bu kişiye onu üzebilecek olan tesirde bulunamazlar. Onu üzebilecek şekilde tesir edemezler. Bu tesiri bütünüyle yok eden bir sığınağa girmişlerdir. Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Mutluluk böyle mi başlar? Elbette. O kişi neden mutludur? Şeytan ona kötü şeyleri düşündüremediği için mutludur. Şeytan onu kötülüğe davet edemediği için mutludur. Şeytan onu iyiliklerden, güzelliklerden men edemediği için mutludur. Şeytanın bütün gayreti, bütün insanları mutsuz ve huzursuz kılmaktır. Fırsatı buldu mu, kişiyi mutlaka o kötü duruma düşürmek ister. İşte şeytani ilimlerden olan büyü. Bu minvalde bir olaydır. Şeytan büyüsüyle, yani sihriyle insanları Allah'ın yolundan ayırır. Ama kim Allah-u Teala'nın yoluna girmişse ona büyü, sihir tesir etmez. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren tesir etmez. Öyleyse bir takım kişiler diyor ki biz Allah'a ulaşmayı diledik ama büyü bize tuttu. Tabii tutar. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Dilediğinizi zannediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek, Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diledim demek değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek, şuradan kalbinizden sımsıcak bir dileğin Allah'a ulaşmasıdır. Bunu dilinizle de ikrar etmenizdir. Önemli mi dille ikrar etmek? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek bir ahittir. Bu ahde dikkat edin, taraflardan birinde siz varsınız, ben sana ulaşmayı diliyorum diyorsunuz. Tarafların diğerinde Allah var, sizi kendisine ulaştıracak garantiyi veriyor. İki tarafın görevi, birincinin görevi Allah'a ulaşmayı dilemek, bu insan. İkincinin görevi Allah, o da kendisine ulaşmayı dileyen kişiyi, buradan kalbinden dileyen kişiyi kendisine ulaştırmakla vazifeli sayıyor kendini, bunu garanti ediyor. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime, Allah yeşte bi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Kim ulaştırıyormuş? Allah ulaştırıyormuş. Kimleri ulaştırıyormuş? Allah'a yönelenleri. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Allah'a ulaşmayı dilemeden serbest iradesiyle kişi Allah'a ulaşma dileğiyle devreye girmeden Allah hiç kimseyi kendisine ulaştırmaz. Bir başka ayet-i kerime, Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani onların dalalette kalmasıyla ilgilenmez Allah Teala. Onları dalaletleri içerisinde bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Burada bir mutlakiyet hükmü var. Ulaştıran Allah. Öyleyse mutluluğa ulaşmak, bütün boyutlarıyla saadeti yaşamak, sevgili kardeşlerim, bu Allah ile olan ilişkilerinizin bir muhtevası. Her şey öylesine güzel bir şekilde dizayn edilmiş ki her şey sizlerin mutlu oluşunuza dayalı. Allah Teala sizi öyle bir kalple yaratmış ki nefs kalbiyle, nefsinizin kalbinde bir duvar var. Oraya Allah Teala ileride eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz mürşidinize ulaştığınızda iman kelimesini yazacak. Kalbinizde öyle menfezler var ki onlar kapalı. Allah Teala göğsünüzü yararak göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Böylece zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kalbinize geliyor.
Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyorlar. Herkesin kalbinin bir kapısı var. Rabbani, bir kapısı var. Zülmani. Bir kapısı var. Allah'tan gelen nurları alır. Bir kapısı var. Şeytandan gelen karanlıkları. Şeytanın kapısı aşağı dönüktür. Kişilerin ayaklarından, bacaklarından, dizlerinden yukarıya doğru çıkan karanlıklar, zulmet karanlıkları o kişinin kalbine ulaşır. Zulmet zaten zulümat, karanlıklar demek. Ama aynı kalbe yukarıdan Allah'ın nurları da gelebilir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kalbine Allah'ın nurları girebilir. Yoksa girmez. Yoksa Allah Teala o kişinin kalbine asla nur göndermez. Dikkat edin, Allah Teala bütün insanları hani fıtratıyla yaşattığını, yarattığını söylüyor. Hani fıtratı İslam'ı yaşayabilecek olan özellikler demek. Tabii özellikler, yaratılış özellikleri, fıtrat. Değişmez diyor Allah Teala. Benim yaratma fıtratım değişmez. Bütün insanları insanlık devam ettiği sürece hani fıtratıyla yaratacağım diyor. Başka bir fıtratla kimseyi yaratmam diyor. Ve diyor bu din var ya, Allah'ın ezeli ve ebedi dini bir tek dindir diyor. O din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. Ezeli ve ebedi diyor. Zalikel dinül kayyum. Kıyamete kadar devam edecek olan, kıyamda kalacak olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan kainatın tek dini. O dinin dışında bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Dinler yok. Sadece bir tane din var. Sadece bir tek din. Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizi hepinizi çok seviyor. Bu sevgisiyle size yaklaşıyor. Vaadini mutlak olarak yerine getirir. Kainatta hiçbir kuvvet Allah'ı vaadini yerine getirmekten men edemez. Ve Allah Teala diyor ki söz verdiğim zaman mutlaka yerine getiririm. Öyleyse niye söz vermiş? Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bitti. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birkaç saniyede Allah Teala sizi Allah'a ulaşmayı dileyen insanın özellikleriyle donatır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala kalbinizi hani fıtrat üzerine yarattı. İçine iman kelimesinin yazılabildiği ve göğsünüzden kendisine Allah'ın göğsünüzü yararak yol açılabilen bir kalp. Allah Teala diğer taraftan nurları vazifelendiriyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlar siz zikir yaptığınız zaman ancak Allah'ın kadından iniyor. Göğsünüze iniyor. Göğsünüzdeki yarıktan geçerek kalbinize ulaşıyor. Evvela %2 rahmet nuru giriyor kalbinize. Ondan sonra sırayla %7 fazıl birikimleri başlıyor. Ta ki %51 nur oluşsun. Ondan sonraki her kademede %7 değil %10 fazıl birikimi devam eder.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrolsun ki Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Hiçbirinizden vazgeçmez. Hepinizi kurtarmak ister. Hiçbirinizi şeytanın eline bırakmak istemez. Ve şeytan sizi eline geçirmek için bütün gayretini, bütün usullerini gösterir. Aslında Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar devamlı tağuttan vahiy alıyorlar. Münkerle ve fuhuşla devamlı olarak emrolunuyorlar. Kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenlerin hepsi bu hüviyette. Şeytan tarafından devamlı münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Ama diledikleri an o film bitmiştir. Artık o kişi şeytanın kendisine söylediği hiçbir şeyden etkilenmez sevgili kardeşlerim. Artık onun zulmani şeylerden etkilenmesi mümkün değildir. İşte böyle bir dizaynda mutluluk başlamıştır. O kişi daha nefsinin kalbinde hiçbir nur yok. Sekizinci basamağa gelecek. Allah kalbine ulaşacak. Dokuzuncu basamakta kalbinin kapısı Allah'a çevrilecek. Onuncu basamakta kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılacak. Göğsünü yaracak Allah Teala. Göğsünden kalbine nur yolunu açacak. Ancak ondan sonra o kişinin kalbine Allah'ın zikriyle nur girecek. Zikir bir şifredir. Allah kelimesiyle dizayn edilmiştir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah-u Teala'yı ister sessiz zikredin, ister sessiz zikredin, ister kalp zikri yapın, gene Allah desin kalbiniz, iç dünyanızda. Hepsi de Allah'ın katından önce rahmetle fazl adlı iki nuru getirir. O birinci basamakta kalbinize Allah'ın rahmeti sızmaya başlar. 12. basamakta bu rahmet %2'yi bulur. Huşu sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Mutluluk nedir? Bir uyum halidir. Bir huzur halidir. Kendi kendine oluşmaz. Huzur haline, uyum haline ulaşabilmeniz için bir şart var Allah Teala'nın. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yoksa hiçbir zaman huzur sahibi olamazsınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbiriniz huzura kavuşamazsınız. Bu söylediğimiz şeylerden hiçbirisi oluşmaz. Allah size öyle bir kalp vermiş ki kalbin içine Allah Teala iman kelimesini yazacak. Kalbinize iman kelimesi yazıldıktan sonra kalbiniz nurların sığınağı olabilir. Eğer yoksa bir şey ifade etmez. Nefsinizin kalbine Allah imanı yazmadıkça nefs tezkiyesi yapamazsınız. Sadece ondan evvelki %2 rahmeti alırsınız Allah'a ulaşmayı dilerseniz. Ama zaten Allah Teala eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizi mutlaka mürşidinize ulaştıracak. Tabiyetinizle beraber kalbinize imanı Allah mutlaka yazacak.
Devrin imamının ruhu da başın üzerinde gelip ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkmasını temin edecek. 14. basamakta yolculuk başlayacak sevgili kardeşlerim. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Yalnız çıkamaz. Mutlaka diğerleriyle beraber yapacak bir yolculuğu. Bu beraberlik kişiyi muhteşem mutluluklara ulaştırır. Her şey çok güzel sevgili kardeşlerim. İnsanı ona göre yaratan Allah Teala rahmet nurunu ve fazl nurunu, rahmet nurunu ve salavat nurunu buna göre dizayn etmiştir. Her ikisinde de rahmet nurları kargo uçaklarıdır. Fazl ve salavat ise yük. Daima çift nur Allah Teala yaratır. Rahmetle fazl birinci çift, rahmetle salavat ikinci çift. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz güne kadar size ancak rahmetle faz ulaşır. Ne zaman ki mürşidinize ulaşırsınız, tabi olursunuz, o zaman rahmetle salavat da gelmeye başlar. Mutluluğunuzun sebebi kavganın bitmesi ve sulh ve sükunun başlamasıdır. Peki, neden bir insan daha üçüncü basamakta mutluluk yaşamaya başlıyor? Nefsinin kalbi afetlerle dolu. Evet, afetlerle dolu ama nefsteki o afetleri azdıracak olan şeytan, şeytanla ilişkisini kesmiş Allah-u Teala. Şeytan o kişiye Allah engel koyduğu için katiyen negatif bir şeyler ulaştıramaz, onu tesir altına alamaz, onu huzursuz edemez, ona büyü yapılamaz, o kişi negatif faktörlerden etkilenmez. Yeter ki Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki bu ilişkilerde Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun olmazsa olmaz şartıdır. Vazgeçilemez şartıdır. O olmazsa bunun ötesine geçemezsiniz. Hiçbirisi mümkün değil sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu konuda yapabileceğiniz olan her şey bir negatif dizaynı içerir. Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe hiçbir şey sizi mutluluğa ulaştıramaz. Öyleyse iki tane alternatif yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Kurtuluşa ulaştıran İkinci bir kapı yok sevgili kardeşlerim. Felaha ulaşmak, Allah'ın cennetine girmek, dünya saadetini yaşamak, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında hiçbir şekilde gerçekleşemez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mürşidine ulaşacaktır. 14. basamak tabi olacaktır. Kalbine iman yazılacaktır. Ruhu yüzünden ayrılıp devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Ve bu kişi zikir yapacaktır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz diye zikir yapacaktır. Önemli mi zikir? Elbette önemli. Zikir bir şifredir. Bu kod, bu şifre olmadıkça Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlar sizin göğsünüze gelemez, göğsünüzden kalbinize hiçbir zaman giremez. Size Allah'ın nurlarının Allah Allah diye zikir yaptığınız zaman ulaşabilmesi için
var olması lazım gelen yegane şart Allah'a ulaşmayı dilemiş olmanızdır. Dilemişseniz mutlaka bu işi başarırsınız sevgili kardeşlerim. Mutlaka mutluluğa ulaşırsınız. Hem cennet saadetine hem dünya saadetine. Cennet saadetinin birinci kat cennete girişi sağlayan bölümü sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka birinci kat cennete gider. Peki ikinci kat cennete kimler gider? Mürşidine ulaşıp tabi olanlar. Tabiyet bildiğiniz gibi farz. Üçüncü kat cennete kimler gider? Ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edenler. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman Allah'a ruhunuz ulaşmışsa, Allah'ın zatında ruhunuz yok olmuşsa, o zaman üçüncü kat cennet sizindir. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla üçüncü kat cennet kazanılır. Ve bu noktada dünya saadetinin yarısına da ulaşmış olursunuz. Çünkü yaptığınız zikirle Allah'ın katından rahmetle fazl, rahmetle salavat gelecektir. Hepsi Allah'ın insanları mutluluğa ulaştırmasının faktörleridir. Ölçülmüş, biçilmiş, en güzeli tatbikata sokulmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse ne kadar zikir yaparsa yapsın, o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ulaşmaz. O kişinin göğsüne de nurlar gelemez. Nurların gelebilmesi mutlak olarak bir şarta bağlıdır. O şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte böyle bir dizayna bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi ancak Allah'ın şifrelerini çözer. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi zikir yaparsa, sadece o kişinin göğsüne Allah'ın katından Allah, Allah, Allah ritmine paralel bir şekilde Allah'ın rahmetiyle fazlı girer, gelir, ulaşır ve kalbin içine sadece rahmet nuru sızar, girer. Ne zaman ki bu kişi mürşidine ulaşır, o zaman fazıllar da rahmetle fazıl da girmeye başlar nefsinin kalbine. Ama hepsi Allah'a ulaşma dileğinin varlığı ile mümkün. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe rahim esması tecelli etmez sizde. Tecelli etmezse nefsinizin bir defa Allah göğsünüze ulaşmaz. Kalbinize ulaşmaz. Kalbinizin nur kapısını kendisine çevirmez. Kalbinize zikir yaptığınız zaman Allah'ın rahmeti ulaşmaz. Mürşidinize ulaştığınız zaman fazlı da ulaşmaz. Öyleyse zikir yapacaksınız ama zikir yapan kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olacak. Ancak o zaman kalbine Allah'ın ruhu, nuru gelebilir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemişse sadece onların kalbine iman yazılır. Sadece onların başının üzerine devrin imamın ruhu gelir yerleşir. Sadece onların ruhu vücutlarından ayrılabilir Allah'a doğru. Ana dergaha ulaşarak diğer ruhlarla beraber seyir-i sülük adlı yolculuğa çıkar.
Sadece onların kalbine gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar iman kelimesine yapışmaya başlar. Nefs kalbinin nurlar tarafından işgali böyle başlar sevgili kardeşlerim. Ruhun kalbi işgal edilmiştir. İşgal edilmeye başlanmıştır. Evvela %2 rahmet nuru girer. Onlar öncü nurlardır. Kişi mürşidine ulaşmadan evvel sadece bunlar girebilir kişinin kalbine. Ama bu da o kişinin Allah'a ulaşma dileğine mutlak olarak bağlıdır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi bu nurlar da gelmezdi Allah'ın kadından o kişinin göğsüne. Göğsünden kalbine de ulaşamazdı. Allah göğsüne ulaşıp göğsünden kalbine nur yolunu açmazdı. Açık olsaydı Allah'ın kadından nur gelmeyecekti. Açık olsa da olmasa da nur gelmediğine göre bir şey ifade etmez. Ama zaten Allah'a ulaşmayı dilemeyen birinin göğsü her zaman Allah tarafından yarılmak için hazır değildir. Her zaman kapalıdır. Allah asla o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolunu açmaz. Sevgili kardeşlerim, hepsi birbirine bağlı şartlar ama bu birbirine bağlı olan şartların hepsi bir dilekle başlar. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah rahim esmasına tecelli etmez. Etmezse sizin günahlarınızı örtmez. Günahları örterken de gözünüzü, kulağınızı, kalbinizi açmaz. O güne kadar kör, sağır, dilsiz olan siz, o günden sonra da kör, sağır, dilsiz olmaya devam edersiniz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o gün o kişi farklı bir dünyada yaşadığını anlar. Bu dünyanın ancak Allah'la renklendiğini, Allah ile ilişki kurulduğu takdirde insanoğlunun mutluluğu yaşayabilir.

Senin yevmi talakın geldi, Allah'a geri dön emrini verir. Sadece böyle bir kişinin günahları affedilmekle kalmaz, sevaba çevrilir. Allah'a kişi dilemedikçe o kişinin günahları örtülmez, sevaba çevrilmez. Allah'a dilemeyen bir kişinin amelleri heba olur, boşa gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki mutluluk adı verilen bir şey var. Ve Allah Teala istiyor hepinizin mutlu olmasını. Ama bunu hak edene vermek gibi bir asli görevi var Allah Teala'nın. Bu bir zaruret. Neden? O zaman haklıyla haksız, zalimle mazlum eşit standartları olur. Eşit standartlarda kabul edilir. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaşabileceği bir takım faktörler var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu söylediğimiz standartlara sahip olur. Öyleyse 14. basamakta başlayan ruhun vücuttan ayrılması, ilk nefsin kalbindeki ilk %7 nur birikimiyle 15. basamakta birinci gök katına ulaşır. Nefsi emmare. Sonra nefsi levvame, nefsi mülkime, nefsi mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde ruh 7 tane gök katını aşarak Allah'a doğru yaptığı yolculuğunu devam ettirir ve sonunda Allah'a ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişinin ruhu Allah'a teslim olmuştur. Allah'ın zatında yok olur. Buna fena fillah makamı deniyor. Fena, ifna olma, yok olma, fi içinde Allah, Allah. Allah'ın içinde insan ruhunun yok olması sevgili kardeşlerim. Öyleyse her şey en güzel standartlarda oluşuyor. İşte bütün bu güzellikler herkes için geçerli. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz insanlara düşen görev sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Geri kalan her şeyi Allah Teala yapacağına söz vermiş. Mutlaka ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda bütün günahları örtüleceği için sevapları günahlarından daha fazla olan birisi olacaktır. Ertesi gün ölse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü temel şart sevapların günahlarından fazla olması. Temel şart Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girer. Burada dünya saadeti yaşanır. Allah'a ulaşmayı diler dilemez hayatı değişir. İnsanın mutluluğu yaşamaya başlar. Neden? Çünkü şeytanla Allah Teala ilişkisini kırar kişinin. Şeytan o kişiye saldıramaz, zarar veremez, onu Allah'ın yolundan çıkartamaz, ona büyü yapamaz, tesirsizdir her şey. Ne zamana kadar? O kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar. Ulaşırsa ne olur? Ulaşınca o kişinin ruhu Allah'a ulaşınca Allah'ın sözü yerine gelir. Bu noktadan sonra Allah Teala'nın o kişiye bu tarzda bir hedef göstermesi söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım,

dostlarım. Dikkatle bakın. Her konuya dikkatle bakın. Hepsi ama hepsi sizin için vücuda geliyor. Allah Teala'nın hepinizden istediği bir tek şey var. Sizlerin mutluluğu. Mutlaka mutlu olmanızı istiyor. Bunun için diyor ki ben Allah'ım size bütün kolaylıkları gerçekleştiririm. Yeter ki siz sadece bana ruhunuzu ulaştırmayı dileyin. Bu dileğiniz benim için geçerli ve yeterli. Mutlaka ruhunuzu kendime ulaştıracağım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey böyle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemekle. İş dünyanızda bir sulh ve sükun kurulur. Allah Teala şeytanla ilişkinizi keser. Ta Allah Teala'ya ulaşıncaya kadar. 21. basamak ardından da 22. basamak ruhunuz Allah katında yok oldu. Buradan sonra üzerinizdeki koruyucu kalkan devre dışı olur. İblis sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırabilmek için bütün gayretiyle kandırmaya çalışır. Burada dikkat edilmesi lazım genel şey, zikrin 33 binin ötesine geçmesini, 35 bin, 37 bin, 39 bin, 41 bin diye arttırılmasını temin etmek. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah'ın bütün güzellikleri, her şey Allah yolunda sizler için. Mutluluklar sizin için sevgili kardeşlerim. Mutluluk, huzur, saadet Allah garanti ediyor. Ne oldu? Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi oldu. Karanlıklar %100'den %49'a düştü. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Ermiş evliya oldunuz. Ruhunuz Allah'a erdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şey en güzel standartta olacaktır. Allah'ın sizi çok ama çok sevdiğini biliyor musunuz? Sizden sadece sizin mutlu olmanızı istediğini biliyor musunuz? Bu sevgisi bütün boyutlarıyla belli değil mi sevgili kardeşlerim? Siz sadece bir dilekte bulunacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonuç, Allah Teala size birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cenneti teslim edecek. Mutlaka sizi kendisine ulaştıracak. Dünya mutluluğunda yarısını size teslim edecek. Ne karşılığı? Bir talep karşılığı. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. O zaman Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Mutluluk bu değil mi? İç dünyanızda mutluluk. Dış dünyanızda mutluluk. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. %50'den biraz fazla. Ama cennetleriniz, öldükten sonra gideceğiniz yer, kıyamet günü gideceğiniz yer mutlak olarak cennet. Ebediyen kalmak üzere. Öyleyse anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ne kadar çok sevildiğinizi anlamıyor musunuz? Seviliyorsunuz çünkü siz insansınız. Kainatın en üstün mahlukları. Sizden daha ötede kendisine secde edilmiş hiçbir mahluk yoktur. Sizde mevcut olan ruh sebebiyle Allah-u Teala'nın emriyle bütün melekler Adem Aleyhisselam'a secde etmişlerdir. Kainattaki en üstün yaratığa secde etmişlerdir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Mükafatı mutlaka ruhunuzun Allah tarafından kendisine ulaştırılmasıdır. Mükafatı üçüncü kat cennettir. Mükafatı dünya mutluluğunun da yarısıdır. Yani nefsinizin, kalbinin %51'inin afetlerden temizlenmiş olması. O afetler ki sizin mutsuz olmanızın yegane sebebidir. Çünkü şeytanın merceğidir hepsi. Şeytan o noktalarda size tesir etmek suretiyle sizi mutsuz ve huzursuz kılar. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepinizden istediği şey sadece tek bir şeydir. Hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Bu dilek sizi mutlaka dünya saadetinin yarısını elde etmenize götürür. Cennet saadetine gelince üçüncü kat cennet sizindir. Cehennemden bütünüyle kurtulmanız, sonsuz bir mutluluğu sonsuza kadar yaşamanız sadece bir tek dileğinizle mümkün. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'a ulaşmayı dileğinde Allah hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızla El Fatiha ve As Salavat. Allah Teala izin ve nam çaleyim ve dağılmak zorunluyum.

الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhakkak ki Allah Teala'nın indinde hepimiz onun kuluyuz. Bu kulluk müessesesi Allah'ın Kur'an emirlerinin asil veya detay teferruat oluşturan bütün emirlerinin yerine getirilmesini ifade eder. Bu açıdan bugünkü konumuz olan davranış biçimleri Allah'ın indinde büyük önem taşır. Ayrıca biz insanlar sosyal mahluklar olarak, cemaat halinde yaşayan mahluklar olarak yaratılmışız. Hiçbirimiz yalnız başımıza bir değer olamayız. Bütün ihtiyacımız olan şeyleri kendimizin üretmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Yaşamak için, hayatta kalabilmek için herkesin kendi ürettiğini başkalarına satabilmesi, üretebileceği şeyleri üretmesi ve herkesin kendi sattıklarına karşılık başkalarından ihtiyacını alabilmesi söz konusu. Öyleyse herkesin birbirine muhtaç bulunduğu bir dünya nizamı içinde yaşıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi meselemize bu açıdan baktığımız zaman toplumda bütün fertlerin birbirine karşı vazifeleri ve hakları söz konusudur. Davranış biçimlerimiz en uygun standartlarda teşekkül ettiği zaman bunun belirgin işareti başkalarının sizin davranışlarından mutluluk duymasıdır. Allah'ın sosyal ilişkilerden, beşeri münasebetlerden, insan ilişkilerinden beklediği şey budur. Elinizden ve dilinizden hiç kimseye bir zarar gelmemesi, tam aksine başkalarına her açıdan yardımcı olmanız işte söz konusu olan, güzelliği yaşamanızı temin edecek olan budur. Ama insanların toplum halinde yaşamaları mutlak olarak bu başkalarına mutluluk verecek davranışları dizayn eden kurallara göre tayin eder. Kaidelere göre tayin eder. Öyleyse Allah'ın koyduğu kanunlar söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın kanunu şöyle: aranızda niza etmeyiniz. Niza anlaşmazlık demek. Kavga demek. İnsanların birbirine hakaret etmesi, kötü davranması demek. Herhangi bir konuda iddialaşmak, iki tarafında uzlaşmaz tutumu demek. Allah Teala diyor ki aranızda niza etmeyiniz. Böyle bir şey oluştuğu zaman Allah'a ve Resulüne ulaştırınız, iletiniz diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, birçok kardeşimiz bize sormak gereğini duymadan kendilerine göre hüküm sahibi oluyorlar. (Gülüyor) Bu bapta bu kardeşlerimiz şöyle düşünüyorlar. Eğer biz kardeşlerimizin yanlış davranışlarını Resul'e haber verirsek, bu bunun adı şikayettir. Öyleyse böyle bir konunun vücut bulmaması gerekir. Şikayet yanlış bir şeydir tasavvufta. Böyle bir aklı kimden aldıklarını bilmiyorum bu kardeşlerimizin. Ama tam aksi geçerlidir tasavvufta. Tasavvuf, Kur'an'ın hayata geçirilmesidir. Ve Kur'an bunu emrediyor. Öyleyse bütün dergahlarda Allah'ın kuralları, kaideleri uygulanır. Bu kaidelere kim itaat etmiyorsa, bu toplumun diğer üyelerini otomatik olarak bünyesine alan, alakadar eden ve düzeltilmediği takdirde karanlığın çevreye yayılmasına sebebiyet veren bir davranış biçimidir. Öyleyse tasavvufun kurallarına, Allah'ın koyduğu kaidelere riayet etmek üzere etrafımızda toplanalım.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Eğer aranızda Allah'ın koyduğu bu kurallara, cemaat halinde yaşama kurallarına uymak istemeyenler varsa, onlar bizimle beraber olmak mecburiyetinde değillerdir. Allah Teala serbest iradeye en büyük değeri veriyor. Serbest irade Allah'a göre dokunulmazdır. Kul Allah'tan cüz'i iradeyi almış, onu serbestçe dilediği gibi kullanma imkanına sahip kılınmıştır. Mükafatını veya cezasını almak veya ödemek üzere. Hiçbir şey karşılıksız değildir. Kişi Allah'ın kanunlarını Allah'ın emrettiği biçimde uyguladığı zaman mükafatı hak kazanır, derecat kazanır. Allah'ın emrettiği kuralların dışına çıktığında derecat kaybeder. Ve her olayın arkasından olay tamamlanır. Aksiyona, yani fiiliyata karşılık derecat. Güzel bir işlev, mükafat olarak derecat kazanma hangi ölçüde? Vücuda getirilen olay ölçüsünde. Kötü bir davranış, Allah'ın emirlerini çiğnemek, arkasından Allah'ın kanlarının işlemesi ve kişinin derecat kaybetmesi. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü kişinin cehenneme gitmesi, kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olmasıyla gerçekleşiyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, şikayet nedir? Şikayet, bir insanın başka birisini yaptığı herhangi bir davranış sebebiyle, kendisinin hoşuna gitmeyen bir davranış sebebiyle bir başkasına çekiştirmesidir. Bundan murad olunan nedir? Çekiştirilen kişinin kendi tarafında olması ve mutlaka çekiştirilen kişiye kendisiyle beraber karşı olmasını temin etmek. Yani şeytanın bu konudaki dizaynına dikkatle bakabiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Daha olayın başlangıcında iki taraf oluşuyor. Birbirine karşı iki taraf. Ve Allah-u Teala'nın emri fırkalara ayrılmayınız. Birbirinizin karşısında fırkalar oluşturmayınız diyor. La teteferreka diyor. Fırkalara ayrılmayınız. Öyleyse dedikodu nedir? Bir insanın başkalarını birisine çekiştirmesi halidir. Kendisiyle alakalıdır veya değildir. Ama kendisiyle alakalı olsa da olmasa da başkalarını çekiştiren, başkaları hakkında dedikodu eden bu kişi mutlaka kendinden bir şeyler ekleyecektir. Kendi düşünce platformunda, vücut bulmuş bir kendi düşünce sistemine uygun görmediği her husus ona göre yanlıştır. Ama onun gerçekten doğru ve yanlış olduğunu o bilemez. Burada olaya dikkatle bakın. İki taraf düşünün. Taraflardan birisi falanca olayı yanlış diye düşünüyor. Taraflardan diğeri falanca olayı, aynı olayı doğru diye düşünüyor. İkisi de gerçek anlamda biraz derinliklerine girdikleri zaman o olayın doğru mu yanlış mı olduğu konusunda doğru bir fikrin sahibi olmadıklarını anlayacaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinizin kökleri Kur'an'ın köklerine dayanır. Bu yanlış ve doğru kavramını hepiniz Allah'a göre düzeltmek mecburiyetindesiniz. Şimdi şikayetin ne olduğu hakkında biraz bilgi sahibi olduk. Demek ki şikayette bir taraf var. Bu kişi başka birinin bir davranışını kendi ölçülerine göre yanlış görüyor ve şikayette bulunuyor. Şikayet ettiği üst makam bu kişinin bir beklenti sahibi olduğu makamdır. Şikayet eden kişi ister ki üst makam kendisinden yana olsun ve şikayet edilen kişiye karşı olsun ve onu cezalandırsın. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın böyle bir şey isteyebileceğinden emin misiniz? Allah-u Teala eğer daha üst makama değil, en üst makama Resul'e ulaştırın diyorsa, bu bir emirse ve siz bu bir şikayettir, ben bunu yapmam diyorsanız, doğruyu yapmış olur musunuz? Peki aralarında ne fark var acaba? Allah'ın Resul'e ulaştırın dediği olayla şikayet arasında ne fark var? İşte insanlar buradaki inceliği bilmezler ve kendi iç dünyalarına göre kararlarını hemen verirler. Benim bildiğim doğrudur, diğeri yanlıştır derler. Acaba bir insan başka birisini onun yanlışlarını hacet namazı kılarak Allah'a ulaştırırsa, elinde iki tane alternatif vardır. Birincisi hacet namazı, ikincisi de istihare namazı. Allah'a ulaştırmanın cevabını bu kişi belki rüyasında alabilir, belki hiç alamaz. Ama Resul'e ulaştıran her bilgi onun tarafından mutlaka değerlendirilecektir. İşte şikayetle Resul'e ulaştırma arasında burada farklılık başlar. Resul birisi bir başkasını şikayet ediyor diye şikayet edeni haklı görmez. Şikayet edileni de haksız görmez. Hakkın ne olduğunu şikayeti dinledikten sonra, o şikayetin sahibiyle de görüştükten sonra Allah'a sorarak öğrenecektir. Peki sonra ne yapacaktır Allah'ın Resulü? Hem şikayet edeni dinledi, hem şikayet edileni dinledi ve Allah'a sordu. Allah neyi emrettiyse onu yapacaktır. Peki Allah ne yapacaktır? Şikayet edenin beklediği şeyi mi? Yani şikayet edenden olup da şikayet edileni ezmek konusunda mı Allah-u Teala'nın bir emri olacaktır? Sevgili kardeşlerim, işte büyük yanılgı burada başlıyor. Bir defa şikayet, nefsani bir talebin başkalarını cezalandırma isteğidir. Ama Resul'e ulaştırmak, hem adaletin tahakkukunu sonuçlandırır, hem de eğer taraflardan birisi yanlış yaptıysa, o yanlışın nasıl düzeltileceğini, yanlışı yapan kardeşimizin nasıl o yanlışını düzelterek ve bundan sonra o istikamette doğru düşünce alışkanlığını kazanarak nasıl daha güzele ulaşacağını mı ifade eder? Resul'ün görevi kimseyi paylamak, haşlamak, insanların içini karartmak değildir. Resul'ün görevi insanları Allah'a yaklaştırmaktır. İnsanlar yanlış davranışlarda acaba neden bulunurlar? Yanlış davranışlarda bulunan insan eğer o yanlışı yaptıysa o olayda nefsine tabi olmuştur. Resul burada Allah-u Teala'dan aldığı emrin gereği olarak kişiye davranışındaki hataları nasıl düzeltebileceğini söyler sadece. Davranışındaki hataları nasıl düzeltebilir kişi? Resul'ün görevi şikayet edilen kişiye hakaret etmek, onu ezmek, ona sert davranıp bağırmak, çağırmak değildir. Görevi evvela hatayı anlatmaktır. Sonra bu hatanın yapılmaması için alınması gereken tedbirleri öğretmektir. O kişinin bundan sonraki davranış biçimlerinde, davranış standartlarında aynı hatayı tekrar işlememesi konusunda onu ikna etmektir. Ona Allah'ın hakikatlerini anlatarak ikna ederse ne olur? Kişi ondan sonra o hatayı yapmayacak, etrafındaki insanları yaptığı yanlışlarla üzmeyecek ve derecat kaybetmeyecek. Tam tersine doğruyu öğrenip de davranış biçimlerini değiştirdiği zaman doğruya ulaşacaktır. Yani derecat kaybeden bir insan olmaktan çıkacak, derecat kazanan bir insan haline gelecektir. İşte Resul'ün görevi budur. Ne yapmıştır Resul? Şikayet edenin talebi üzerine, iç dünyasındaki nefsinin isteği üzerine o şikayet ettiği kişiyi cezalandırmış mıdır? Ona bağırıp çağırmış mıdır? Hakaret etmiş midir? Hayır. Ona sadece yapması lazım gelen doğrunun ne olduğunu söyleyerek onu tasavvufun dışında bir insanın davranışlarından, derecat kaybettiren davranışlarından, tasavvufun içinde derecat kazandıran davranışlara ulaştıran bir yol göstericilik olmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu hususu hiç unutmayın. Hangi konuda nizanız varsa bu nizayı siz de çözebilirsiniz. Karşınızdakinden yana olduğunuz zaman. İşte Resul her zaman karşısındakinden yanadır. Bütün düşüncesi, hareket hattı o kişinin hatalarını nasıl düzeltebileceğini ve derecat kaybeden, bu sebeple nefsine zulmeden ve devamlı huzursuz olan bir kişiyi derecat kazanan, devamlı huzur içinde olan bir kişi haline getirmektir hedefi. Bunu yaparken de insanları haşlamak diye bir hedefi hiçbir zaman olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, şimdi anladınız mı Allah-u Teala'nın neden anlaşmazlıklarınızı Resul'e ulaştırın ifadesini kullandığını? Gördüğünüz yanlışları Resul'e ulaştırın ifadesini niçin kullandığını, Allah'a ulaştırın ifadesini niçin kullandığını? Allah hiçbirinizin düşmanı değildir. Allah hepinizin dostudur. Kim olursanız olun, en kötü insanda olsanız, Allah sizin dostunuzdur ve ister ki siz düzelesiniz. Siz derecat kaybeden bir insan olmaktan çıkasınız, derecat kazanan bir insan olasınız. Peki farklılık ne? Kişisel olarak bakalım meselemize. Bir insan başkalarına kötü davranıyorsa, devamlı nefsinin emrinde kalpler kırıyor, yanlış davranışlarda bulunuyor ve bu sebeple derecat kaybediyor demektir. Yetmez. Her kalp kırmanın, her başkasına kişinin yanlış davranışlarla ulaştırmasının arkasından Allah-u Teala'nın ona ceza verdiğini, azap verdiğini görüyoruz. Manevi bir azap yaşatır Allah-u Teala kişiye. Adına insanlar bizden azap ederler. Ne zaman bir insanın kalbini kırarsanız, onun yaptığınız yanlış sebebiyle üzüldüğünü görürseniz, o zaman vicdan azabı duyarsınız. Görürsünüz ve duyarsınız. Kişinin sizin sözünüze üzüldüğünü, bunu hissettiğiniz zaman vicdanınızda sızlama olur. Üzülürsünüz. Yetmez, derecat kaybedersiniz. Ama bunun yerine başka birine mutluluk verecek olan bir davranışta bulunduğunuz takdirde, o zaman siz de mutlu olursunuz. Allah da size huzur verir. Ruhunuzda, nefsinize sürur verir. Öyleyse şimdi bu açılardan meselenizi düşünün bakalım. Bazı kardeşlerimiz görülen hataların, yanlış davranışların Resul'e ulaştırılmasını zararlı bir müessese olarak görüyorlar. Bu diyorlar şikayet olur, biz şikayet etmeyiz. Böyle düşünen kardeşlerimiz bilsinler ki Allah-u Teala'nın emrine karşı geliyorlar. Muhtevaya ve sonuçlarına dikkatle bakın. Bir insan nefsine tabi ise, başkalarını Resul'e ulaştırdığı zaman onun yalnız hatalı davranışlarını söyler, kendisinin de hatalı davranışlarını söylemez. Ve ister ki Resul kendi tarafında olsun, diğer tarafı da karşısına alsın. Ama tasavvufu yaşayan bir kardeşimiz bir hatayı gördüğü zaman burada kendi yanlış davranışları varsa onları da açık bir şekilde ifade ederek Resul'e ulaşır. Evvela bu şikayet adı verilen nesnenin mahiyetine dikkatle bakın. Birinci kişi Resul'ü kendi tarafına almak ve şikayet ettiği kişinin karşısına dikmek ve Resul tarafından o kişinin cezalandırılmasını istemek durumundadır. Yani insanları iki karşı gruba ayırma gayreti. Bu sadece şeytanın bir tuzağıdır. Dikkat edin. Allah-u Teala niza etmeyiniz ve fırkalara ayrılmayınız. Katiyen iki grup oluşturmayacaksınız diyor. Birbirine anlaşamayan iki insan olmayacak aranızda. Varsa bu Allah'ın emrettiği kaydalara aykırıdır. Öyleyse nefsinin sebebiyle başka biri de şu veya bu sebepte kızan birisi onun bir yanlış davranışını yakalarsa hemen Resul'e ulaşacak ve olayı anlatacaktır. Ve anlatırken de kendisinin o olaya sebep olan haksız davranışından bahsetmeyecektir. Diğer tarafın kendisine yaptığı olayı anlatacaktır sadece. İstediği nedir? Resul'ün kendisinden yana çıkıp diğer tarafı haşlaması. Diğer tarafı karşı taraf olarak görmesi. Resul'le beraber o bir kenarda olacak, öbür tarafta da şikayet edilen kişi olacak. Böyle bir davranış biçiminin var olduğunu düşünelim. Resul bu adamın, bu kişinin söylediklerine inanarak öbür tarafı karşısına mı alacaktır? Böyle mi düşünülüyor civarınızda? O zaman sizler Risalet müessesesini hafife alıyorsunuz. Risaletin görevinin ne olduğu konusunda yeterli bilginin, vukufun sahibi değilsiniz. Risalet Allah'ı temsil etmektir. Allah adaletsizlik yapmaz. Hiçbir Resul, hiçbir konuda insanlık tarihi boyunca kendi kendine karar vermemiştir, veremez. Karar daima Allah'a aittir. Ama Resul, Allah'ın kendisini konuşturduğu biçimde konuşacaktır. Dikkat edin, konuşurken şikayet edilen kişinin karşısında olmayacaktır. Ona yaptığı hatanın yanlış bir davranış olduğunu anlatmakla kalmayacaktır. Onu azarlayarak değil. Hatanın yanlış olduğunu Kur'an'daki ayetlerle, davranış biçimleri dizisiyle, sade bir lisanla anlatacaktır. Onu ezmeden. Onu küçültmeden. Hedefi sadece o kişinin yanlışını düzeltmesidir. Yanlışını düzeltmekten Allah'ın muradı ne? Kişiye o noktadan itibaren derecat kaybettiren kişi olma vasfını yok eden, derecat kazandıran bir vasfa onu sahip kılmaya çalışan bir davranış biçimi. Öyleyse şikayet eden kişiye de Resul'ün sualleri olacaktır. Şikayet eden kişi de Resul'ün karşısında olan birisi değildir. Resul onunla beraberdir. Nefsinin afetleri yoktur ki o kişiye nefsane davransın da onu azarlasın, onu küçültmeye çalışsın. Yetmez, daha büyük bir sebep var. Resul kendi iradesiyle hareket etmek yetkisinin sahibi değildir. Sadece Allah'ın söylediklerini söyleyebilir. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer aranızdan biriniz diyorsanız ki ben kardeşlerimizin yanlışlarını görürüm ama Resul'e şikayet etmem. Şikayet güzel bir şey değil. Acaba böyle olan kardeşlerimiz hala aynı şeyi düşünüyorlar mı? Resul'e ulaştırmanın hanımlar cephesinde Resul'ün eşine ulaştırmanın, Ulul Emre ulaştırmanın, Ulul Emre'nin Resul'e ulaştırmasının bir muhteva kazanması söz konusu. Kim tarafından nasıl ulaştırılsa ulaştırılsın, ister bir vasıtayla Resul'e ulaştırılsın, ister direkt olarak Resul'e ulaştırılsın, Resul her ikisinde de kendi karar vermek yetkisinde değildir. Kararı verecek olan Allah'tır. Allah hem adaletsizlik yapmaz, hem de Allah'ın muradı sadece o kulunun da daha güzele ulaşması olur. Öyleyse herhangi bir konuyu, yanlışları, yanlış davranışları Resul'e ulaştırmayı yanlış bir şey olarak telakki eden kardeşlerimize sesleniyorum. Onlar bu kaseti bir defa değil, birçok defa dinlemeliler. İç dünyalarında Allah'ın emirlerinin şeytan tarafından nasıl yanlış bir tercümeye hedef olduğunu anlamalılar. Allah'ın söylediğiyle kendi düşündüklerinin ne kadar birbirine ters olduğunu anlamalılar. Bir kardeşimiz bize bir şeyler ulaştırdığı zaman, mesela bir ulul emr, eğer başka bir kardeşimiz ona diyorsa ki artık biz senin yanında hiçbir şey konuşmayız, sen ne duyarsan gidip Resul'e ulaştırıyorsun. Burada o bu tarzda konuşan kardeşimize biz bir hitap etmek gereğini duyuyoruz. Acaba doğruyu mu yapıyor? Anlattıklarımın ışığı altında olaya baktığınız zaman konunun ne kadar ters değerlendirildiğini görüyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ve siz kardeşimiz, bu sözü söyleyen kardeşimiz, eğer ulul emr, eğer bir başkası sizin yaptığınız bir hatayı bize ulaştırıyorsa, burada onun muradı bizi sizinle karşılaştırmak ve sizi bizim azarlamamıza sebebiyet vermek midir? Veya bizim size düşman olmamızı mı temin etmeye çalışmaktır? Böyle olduğunu farz ediyorsanız, o zaman düşünebiliyor musunuz bizim size yaptığınız bir yanlışlık dolayısıyla düşman olabileceğimizi, size karşı olabileceğimizi, size hakaret edebileceğimizi zannediyor musunuz? Evvelce böyle bir olayda sizinle karşılaştığımızda sözümüzden buna benzer, uzun konuşmamızda buna benzer bir söz işittiniz mi bizden? Yoksa sizden taraf mıydık? Bir düşünün bakalım. Sevgili kardeşlerim, böyle düşünen bütün kardeşlerimize hitap ediyorum. Eğer böyle düşünüyorsanız, şeytanın ve nefsinizin esirisiniz demektir. Neden? Çünkü bunun manası, ben hataları yapmaya, işlemeye devam etmek istiyorum ama senin haberin olmasın demektir. Sevgili kardeşlerim, bizim haberimizin olması hataları yapanların aleyhine değildir. Eğer haberimiz olursa ve siz de bize o başka birisi tarafından bu haber bize ulaştırıldıktan sonra siz de bize ulaşırsanız ki biz ulaşın demedikçe ulaşmaktan korkuyorsunuz. Sizi azarlayacakmışız gibi düşünüyorsunuz. Size haddinizi bildirecekmişiz gibi bir düşüncenin sahibisiniz. Oysa ki Allah'ın Resulü'nün hedefi her zaman sadece sizden yana olmaktır. O bütün varlığıyla sizi nasıl daha güzele ulaştırabilir diye bir faaliyetin içindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada bir yanlış anlama var. Ve şeytan burada sizin tekamülünüze, manevi tekamülünüze mani oluyor. Sizi hep o kısır döngünün içinde mütemadiyen hiçbir ilerleme kaydettirmeden döndürüyor. Ve kendinize yazık ediyorsunuz. Şimdi düşünün bakalım kendi kendinize. Yaptığınız hataları bize ulaştırmayacaklar ve siz hataları yapmaya devam edeceksiniz. Bunun doğru olduğunu zannediyorsunuz. Ama doğru mu? Eğer böyle olacaksa o zaman siz hatalar işlemekten, başkalarına karşı yanlış davranışlarda bulunmaktan, başka insanların aleyhinde konuşarak onları üzmekten hep derecat kaybeden bir insan olacaksınız. Olmakta devam edeceksiniz. Ayrıca her seferinde derecat kaybetmekle kalmayacaksınız. Allah Teala size mutlaka azap edecek. Ve düzelme imkanını da böylece kendi elinizle kapatacaksınız eğer etrafınızdaki insanlar da sizin gibi düşünüyorlarsa. Siz onların hatalarını bildirmeyeceksiniz. Onlar da sizinkileri. Ve böylece hatalar devamlı devam edip gidecek. Arkasından da hepiniz kardeşlerinize yanlış davrandığınız için, onların kalbini kırdığınız için hem huzursuzluk duyacaksınız hem derecat kaybedeceksiniz. Öyleyse şimdi sormaz mıyız size sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Acaba bu iki tür davranıştan hangisi doğrudur? Biz hataları yapmaya devam etmek istiyoruz. Ama senin bundan haberin olmasını da istemiyoruz tarzında bir düşünce. Bu düşüncenin sahibinin nefsinin emrinde olduğunu göstermez mi? Şeytanın ona ne kadar hakim olduğunu göstermez mi? Hataların var olmasına rağmen kendisi tarafından etrafa yokmuş gibi gösterilmeye çalışılması hali. Bu sevgili kardeşlerim kime ne sağlayabilir? Hataların devamını sadece teşvik eder. O kişi gene etrafındaki insanların kalbini kırmaya devam eder. Ve her seferinde Allah'ın azabıyla azaplanır ve düzelme şansı da olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onun için diyorum ki size bu kaseti bir defa dinlemeyin. çok dinleyin. Ta ki iç dünyanıza gerçekten ulaştırılması doğru diye bir düşünce gelip yerleşebilsin. Eğer kendi kendinize düzelebileceğinizi zannediyorsanız, bunca yıl sonra hala düzelememeniz size hiçbir şey söylemiyor mu? Arkasında Allah'ın emrine itaatsizlik var. Her kim etrafındaki vahim hataların varlığını görmesine rağmen ve bunun kardeşlerimizde negatif etkiler oluşturduğunu tespit etmesine rağmen bunun çözümü için bize ulaştırılmasını sağlamaz ise o da yanlış bir şey yapıyor. Göz yumuyor insanların, başka insanların kalplerini kırmasına, derecat kaybetmesine, hem kendisinin bu sebeple Allah-u Teala tarafından azaplanacağı için, azaplandırılacağı için huzursuz olmasına, hem de kalbini kırdığı kişinin huzursuz olmasına göz yummuş olmuyor mu? E bütün bunların arkasından o suçu işleyen kişinin Resul tarafından azarlanması da söz konusu olmayacağı bir vaka ise ve çözüm yolları öğretilecekse o kişiye, nefsiyle değil de ruhuyla nasıl davranabileceği öğretilecekse, o zaman sevgili kardeşlerim, bu tarzı düşüncenin sahiplerinin ne kadar yanlış olduğunu anlamıyor musunuz? Biz onu söyleriz. Yanlışlar evvela ulul emr tarafından bir güzelliğe dönüştürülmeye çalıştırılsa daha güzel neticeler alınabilir mi diye düşünüyorum. Burada ulul emrin sükunet içinde olması gerekiyor. Ama ulul emr kardeşlerimiz de henüz daimi zikre ulaşmamış durumdalar. Öyle olunca nefslerinin bir afetine kapılıp Allah'ın istediği hedeflerin dışında bir davranışa kardeşlerimizi muhatap kılması mümkün olabilir. Sevgili kardeşlerim, herkes bize ulaşabilmek hakkının sahibidir. Hiç kimsenin bu hakkı engelleme yetkisi yoktur. Ama dileyen kardeşlerimiz bize ulaşmak imkanının sahibi olmayabilirler. Başka sebepleri olabilir. O zaman ulemlere müracaat ederler. Onlar o kardeşlerimizin problemlerini bize ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, bunun manası sizler Resul'e ulaşamazsınız. Resul'e sadece ulul emr ulaşabilir değildir. Bunun manası o değildir. Hiçbir kardeşimizden bize ulaşma hakkı selbedilemez. Ondan bu hak alınamaz. Herkes bize ulaşmak imkanının sahibidir. Bunun için gece 2'ye kadar, bazen 3'e kadar oturuyoruz sevgili kardeşlerim, sizlerin problemlerinize çözüm getirmek için. Çalışmamız bitmiyor normal saatlerde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse bu meseleye dikkatle bakın. Her şeyi en güzele ulaştırmak hepimizin hedefi olmalıdır. Yanlış davrananlar aramızda her zaman olacaktır. Unutmayın, tasavvufa girmek demek nefsinizin afetlerini yok etmek demek değildir. Girdiğiniz an tasavvufun dışındaki insanlardan hiçbir farkınız yok. Nefsiniz %100 afetlerle dolu. Öyleyse bu afetlerin karanlığı altında bir sürü yanlışı işleyeceksiniz. Ama her seferinde bunu düzeltebilecek olan şartlar da size ulaştırılacak. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu her seferinde biraz daha öğreneceksiniz. Manası ne? Her seferinde doğruyu daha çok işlemeye, yanlışı da azaltmaya devam edeceksiniz. Bunun manası ne? Doğrular oranında mutlu olmanız, yanlışlar oranında mutsuz olmanız söz konusu olduğuna göre mutluluğunuzun giderek artması, mutsuzluğunuzun giderek azalması olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yolun neresindeyiz? Öyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu

Onu düzeltmek kısa dediğinde siz yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Bir kısmınız o kardeşimizin bilmediğini onun yüzüne vurarak kendisinin bildiğini ifade ederek davranışıyla o kardeşimizi küçük düşürmek suretiyle çözüme gideceğini zannediyor. Hayır, olmaz. Böyle bir davranış sizin nefsinize tabi olmanızı ifade eder. Nefsine tabi insanın hiçbir davranışı karşı tarafa bir fayda sağlamaz. Nefs sadece düşmanlığı davet eder. Nefs sadece Allah'ın güzelliklerini yok eder. Öyleyse kim başka birisine onun hatasını anlatacaksa, ondan yana olmanın standartlarına sahipse bunu yapmalıdır. Onu daha güzele götürmek, ancak onda pozitif bir etkinin oluşmasıyla mümkündür. Pozitif etki ise nefsin afetlerine dayalı hiçbir davranışta sağlanamaz. Öyleyse hatalardan insanlar hemen kendilerine ikaz edildiği zaman kurtulurlar mı? Hayır, kurtulmazlar. Hataları uzun süre devam eder. Ama her seferinde biraz daha düzelecekleri de kesindir. Eğer kim mantıklı bir dizayn içerisinde kendisine iletilenleri, kendisi hakkında iletilenleri tarafsız bir gözle yargılayabilirse iki çeşit insanın varlığını görecektir. Bir, kendisine haddini bildirenler, yani ona hatasını nefsleriyle haber verenler. Onu ikaz ederken nefsinin tesiri altında kaldığı apaçık belli olan bir davranış biçimi sergileyenler. Bunlar o kişiye fayda sağlayamazlar. Onu belki de daha fazla azdırırlar. İki, ona hatayı yapan kardeşimize ondan taraf olarak yaklaşanlar, yine hatadan bahsedenler ama daha güzelin oluşması istikametinde o kardeşimizin nefsani davranışlarından kurtulması istikametinde ona yardımcı olmak. Onun bunu hissetmesi söz konusu. O kardeşimize yardımcı olmanızın onun tarafından hissedilmesi söz konusu. Ancak böyle bir olguyla hedefe yürüyebilirsiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Davranış biçimlerinizdeki birinci faktör başkalarından yana olmak. Yani onların davranışlarındaki haklı sebepleri görmek ve buna dayalı olarak yargılamak insanları. İkincisi, kendi davranışlarınızdaki nizayı oluşturan davranışlarınızdaki haklı sebepleri değil, nizaya sebebiyet veren haksız davranışlarınızı tespit etmekle mükellefsiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerde her şey güzele dönebilir. Davranış biçimlerinize

dikkat etmeniz kaydıyla çirkine dönebilir, nefsinize tabi olmanız şartına bağlı olarak. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam ve rahmet.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihr dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihr dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda bir defa daha sizlerle birlikte olmak Allah'ın bir büyük nimeti. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz Yüce Rabbimize. Sizlerle birlikteyiz. Beraberliği yaşıyoruz. Bu beraberlik sadece bir söyleşiyi dinleme ve söylemeden ibaret değildir. Çok daha derini bir anlamı vardır. Çünkü biz bu konuşmalarda hep Allah'tan bahsederiz. Allah'ın hedefinin bütün insanları mutlu etmek olduğunu, onları mutlak olarak asgari seviyede 3. kat cennete mutlaka ulaştırmak istediğini herkesin bilmesini isteriz. Allah Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ne ulaşacak? Fizik vücudumuz mu Allah'a ulaşacak? Hayır. Allah'ın bizlere üfürmek lütfunda bulunduğu ruhumuz, daha doğru bir ifadeyle Allah'ın ruhu Allah'a geri dönecek. Birçok insan böyle bir noktada hep sorar. İyi ama biz ölmez miyiz o zaman? Hayır sevgili kardeşlerim, ölmeyiz. Ruh vücudunuzdan istediği an ayrılır. Belki dünyanın öbür ucuna gider, belki başka bir dünyaya ulaşır. Oradan tekrar sonsuz hızıyla geri döner. Tamamen serbesttir. Ve hiçbiriniz onun sizden ayrıldığını ve tekrar ruhunuzun geriye geldiğini anlayamazsınız. Böyle bir şey hiç kimseye nasip olmaz. Ama ruh muhteşem bir serbestliğinin sahibidir. Dilediği an, dilediği yere sonsuz hızla ulaşabilmek imkanında sahibidir. Dilerse kişinin vücuduna hemen geri döner, dilerse dönmez. O ruhun kendi talebine bağlıdır. Ama hepiniz bir görevle görevlisiniz. Ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yeni bir güne adım atıyorsunuz. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah-u Teala'nın ifadesi son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse kişiye Allah-u Teala bu konudaki talebi hissettirir. Bu talebi hisseden kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. İşte böyle bir dileği hacet namazını kılıp da mürşidini sormakla gerçekleştirecek olan bir kişi hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. Mutlaka boy abdesti alınarak kılınır. Ve kişi dileğini Allah'a ulaştırır. Çok kuvvetli bir ihtimalle Allah Teala bu dileği kabul edecektir. Allah'ın istediği ne sevgili kardeşlerim? İnsanların ruhlarının o insanlar hayattayken Allah'a geri dönmesi. Bu neyi ifade eder?
Bu o kişilerin Allah'ın cennetine girmesini ifade eder. Daha kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktada birinci kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir tek dilek, ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu bana yardımcı ol, sana ulaştırmamı nasip et bana. Daha kısa bir ifadeyle, ya Rabbi ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunca ermiş evliyam var, bir ermiş evliyada ben olayım, ne olur yüce Rabbim. Evliyadan biri de ben olayım, ne olur yüce Rabbim. Çok mu zor bir şey sevgili kardeşlerim? Cehennemi görmediniz. Ne kadar korkunç işkencelerin var olduğunu bilmiyorsunuz. Ama görseydiniz hemen Allah'a ulaşmayı dilerdiniz. Onun için biz naçizane hepinize ama hepinize diyoruz ki bizim kardeşimiz olun olmayın, kim olursanız olun, insanın insan iseniz, hatta cin iseniz, biz sizin Allah'a yakın olmanızı isteriz. İnsanlara Allah-u Teala ruhundan üfürmüştür. Ama cinler için böyle bir olay söz konusu değildir. Onlar fizik, vücut ve nefsten oluşurlar. Ama insanlar fizik, vücut ve nefsin ötesinde bir de Allah'ın doğar doğmaz kendilerine üfürdüğü ruhla mücehhezdirler, cihazlandırılmışlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, isteseler de insanlar, istemeseler de ruhları mutlaka Allah'a geri dönecektir. Kişi istemiyor. Tamam. Ölene kadar ruh dilediği an vücuttan ayrılıp, dilediği an tekrar vücuda girerek, dikkat edin, kişi dilediği an demiyorum. Ruh dilediği an vücuttan ayrılarak, dilediği an tekrar vücuda dönerek, o kişi ölene kadar onunla beraber olur. Tam bir kopyasıdır kişinin. %100 kopyası. İşte bu ruh adı verilen varlık böylece ölüme kadar o kişiyle beraber yaşar. Her gece o vücuttan ayrılır. Kişi rüya denen olayı onunla yaşar. Vücudundan ayrılan ruhuyla yaşar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, ruhun insan vücudunda bir süre kaldıktan sonra Allah-u Teala'ya geri dönmesi ölüm denen bir olayla mutlaka kesinleşir. Ölüm, ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a geri dönmesidir. Eğer kişi daha evvel mürşidine ulaşmamışsa, daha evvel Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olmamışsa, o zaman o kişinin ruhu vücudundadır. Bir kişinin ruhu Allah'a kendi kendine ve kendi idrakiyle ulaşamaz. Mutlaka kişi bir, Allah'a mülaki olmayı dileyecektir. Allah'a mülaki olmak demek, ruhun Allah'a ilka edilmesi, ulaştırılmasıdır. Veya ruh açısından düşünürsek ruhun Allah'a o kişi dünya hayatını yaşarken ulaşmasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir muhteva söz konusuysa neyle karşı karşıya oluruz? O kişinin ruhu Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda bir dilekle, kalbi bir dilekle dilemişse vücudundan ayrılacaktır. Ruh kendi kendine vücuttan ayrılabilir, her an ayrılabilir ama Allah'a ulaşması mümkün değildir. Ruhun Allah'a ulaşması bir kafile ulaşmasıdır. Yani birçok ruhun bir arada Allah'a doğru yola çıkmasıyla gerçekleşir. Öyleyse ruh
İnsan vücudundan ayrılıp da kendi kendine bir yolculukla Allah'a ulaşamaz. Ruhun Allah'a ulaşmak üzere vücuttan ayrılabilmesi, mutlaka o kişinin Allah'tan mürşidini sorarak Allah'ın kendisine gösterdiği o mürşide, başka birine değil, o mürşide ulaşmasıyla tabiyet tamamlandığı zaman gerçekleşir. Kişi mürşidine ulaşır, el öper ve onun söylediklerini tekrar eder. Böylece tabiyet gerçekleşir. Tabiyet gerçekleştirdiği anda ruh o kişinin vücudundan mutlaka ayrılacaktır. Ve o tarikatın kafilesine katılacaktır. O sırada o tarikattan birçok kişinin ruhu Allah'a doğru yolculuk üzeredir. Öyleyse böyle bir muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Biz Muhammed Raşit Hazretlerine tabi olduk. Yıllarca yıllarca önce o sağ iken. Ve ruhumuz o zaman vücudumuzu terk etti ve o kafileye katıldı. Muhammed Raşit Hazretlerinin kafilesine ne oldu? Ruhumuz Allah'a ulaştı. Daha sonra Allah-u Teala bize diğer teslimleri de mümkün kıldı. Allah'a sonsuz hamd ederiz ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz öyle bir noktayı ihtiva etmelidir ki ruhunuz vücudunuzu mutlaka terk etsin. Allah'a doğru yola çıkan ruhlar kafilesine o da katılsın. İşte böyle bir noktada 7 tane gök katı o ruhlar tarafından birer birer aşılacaktır. Böyle bir yolculuktur ki bir kısmı birinci katta kalacaktır. Daha ikinci kata çıkma yetkisi alamayanlar. Bir kısmı ikinci kata kadar çıkabilecektir. Bir kısmı üçüncü, bir kısmı dördüncü, bir kısmı beşinci, bir kısmı altıncı, bir kısmı yedinci kata kadar çıkabilecektir. Ve yedinci kata kadar çıkabilenler ancak Allah'a doğru bir yolculuğu yedinci katta yapacaklardır. Ve onlardan ehil olanlar birer birer Allah'a teslim olacaklardır. Kişinin ruhunun zikir hücrelerinde zikrini tamamlaması gerekir. Ancak bu tamamlandığı zaman kişi Sitret-ül Münteha'ya ulaşabilir. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, İnsan için Allah ile beraber olmak Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti. Kim yarattı bizleri sevgili kardeşlerim? Hepimizi Allah yarattı. Yaratmayı diledi, ol dedi, oldu. Sevgili kardeşlerim, siz isteseniz de istemeseniz de ruhunuz mutlaka Allah'a dönecektir. Ama sevgili kardeşlerim diye başlamamız hasebiyle şurası muhakkak ki sizler ruhunuzu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyenlersiniz. Öyleyse bu dizayn içerisinde güzelliği yaşayacaksınız. Kişi kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilerse ve onun sevgili kardeşlerim 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah onun ruhunu mutlaka bu zaman parçası içinde
kendisine ulaştıracaktır. Böylece kişi Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhunu Allah'a ulaştırmış olan birisi, yani bir ermiş olacaktır. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında ifna olmuş, yok olmuş, görünmez olmuş. Nereden gelmişti? Allah'ın üfürmesiyle Allah'tan gelmişti. Her doğan çocuğa, her doğan bebeğe Allah doğduğu an ruhundan üfürür. Bu Allah'ın ruhunun o kişiye yüklenmesidir. Niçin yükler Allah Teala? O kişi aklını başına alsın da ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırsın ve ermiş evliya olmak şerefine ulaşsın. Bu ruhun teslimidir. Daha sonrası kişinin zikrinin günün yarısını aşmasından çok sonra fizik vücudunun Allah-u Teala'nın dizaynı içerisindeki bir hüviyetiyle kendisine düşen görevleri yapması ve zikrini yeterli seviyede arttırmasıyla kişinin önce ruhu Allah'a ulaşır, 7-8 ayda bu olay gerçekleşir, sonra fizik vücut teslim edilecektir. Bu o kadar kolay bir iş değildir. Kişinin nefsinin, kalbinin büyük ölçüde Allah'ın nurlarıyla dolması gerekir. Bu veçin teslimidir. Nefsin teslimi ise daha ötede bir müessese. Ruhun veçin, nefsin teslimi daimi zikirsiz gerçekleşemez. İradenin teslimi ise daimi zikrin çok daha sonraki safhalarında tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki insanlar Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde, hedeflerine yürümek istikametinde çok şeyleri unutmuş durumdalar. Dikkat edin ki bir Osmanlı İmparatorluğu'ndan bahsediyorsak, Osmanlı'nın bütün padişahları tasavvuftandı. Saray erkanı tamamen tasavvuftandı. Asker tasavvuftandı. Hep Allah'ın yardımını aldılar sevgili kardeşlerim. Allah onlara bu sebeple hep yardım etti. Ve onlar görevlerini en güzel standartlarda gerçekleştirdiler. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için olmak aslında başkaları için yaşamanın paralelindedir. Kim başkalarına hizmet için, başkalarını mutlu etmek için çalışıyorsa, o mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçmiş olan birisidir. Ve onun ruhu mutlaka 7-8 ay içinde Allah'a ulaşır. Kişi daha zor şartlarda dinini yaşamak istiyorsa günün yarısını aşacak olan bir zikri gerçekleştirecektir. Daha sonra çok daha üst seviyede zikir gerçekleşecektir. Neticede kişi daimi zikre ulaşacaktır. Her birisi ayrı kademeleri ifade edecektir. Kişi önce ruhunu,
Sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Öyleyse insanoğluna baktığımız zaman ya mutlu bir insan ya da mutsuz bir insan hüviyetindedir. Allah'a doğru yola çıkmayan bir insan mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk bir kişinin ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de mutlu olmasını ifade eder. Böyle bir şey nefsle ruh arasındaki kavganın bitimiyle tamamlanır. Nefs, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye çalışan, şeytanın tesirine bütün boyutlarıyla açık olan bir muhteva taşır. Ruh ise sadece Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemesi mümkün olmayan bir mekanizma ifade eder. Biz insanlar nefsimizin afetleri sebebiyle Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemeye yönelik olarak yaratılmışız. Ama insan tasavvufu öğrendikten sonra, mürşidine tabi olup da tatbikatını başladıktan sonra buradaki en büyük düşmanı olan nefsin afetlerini yenmek imkanının sahibi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bütün insanlar için Allah o insanların mutluluğunu vermeye daima hazırdır. Yeter ki kişi öğrensin ne yapması lazım geldiğini ve tatbikata sokmak için Allah'tan talepte bulunsun. Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.

Sevgili kardeşlerim, hidayet demek ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Ulaşma neyi sağlar? Ruhun o vücutla ilişkisinin kesilerek Allah'a teslim olmasını sağlar. Bundan sonraki safha fizik vücudun teslimidir. Ondan sonraki safha nefsin teslimidir. Son safha ise iradenin teslimidir. Demek ki ruhumuzu, içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek gibi bir görevimiz var sevgili kardeşlerim. Bu görevi gerçekleştirdiğimiz takdirde her şeyin en güzele dönüşmesi söz konusu olacaktır. Öyleyse bütün insanlar için bir güzellik söz konusu. Allah Teala istiyor ki bütün insanlar mutlu olsunlar. Mutluluğun seviyeleri ise Allah'a ulaşım edilemekle başlar. Mürşide tabiyet ikinci safayı, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü safayı, fizik vücudun teslimi dördüncü safayı, nefsin teslimi beşinci safayı, muhlis olmak altıncı safayı, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safayı sağlar. Bunların hangisine ulaşan kişi o ulaştığı noktada ölmüşse cenneti de ona göre dizayn edilir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren bu muhtevanın sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Bundan sonrasına ulaşamadıysa. Ama mürşidine ulaşmış da ondan sonra ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Bu kişi yaşamış ve ruhunu Allah'a ulaştırmış ondan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini Allah'a teslim etmişse beşinci kat cennetin sahibidir. Muhlis olmuşsa altıncı kat cennetin sahibidir. İradesini Allah'a teslim etmişse yedinci kat cennetin sahibidir. Mutluluklar daha üstün, daha üstün, daha üstün seviyeye ulaşır. Sevgili kardeşlerim, bu teslimleri gerçek anlamda tamamlayabilen bir insan dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. İnsanlar mutlu oldukça Allah'ın dostluğunu kazanmaları da aynı paraleli takip ettiği cihetle bir taraftan mutlulukları artar, bir taraftan manevi tekamülleri devamlı ikmal edilir, tamamlanır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn içinde insan olmanın ne kadar güzel bir muhteva taşıdığını görüyoruz. Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. İstiyor ki her an Allah ile birlikte olalım. Olur mu bir insan her an Allah ile birlikte? Zaten birliktesiniz. Yeter ki siz ona müracaat edin. Onunla konuşun. Kim? Ya Rabbi, ben seninle konuşmak istiyorum. Ben senin sesini duyamasam bile sen benimki ne mutlaka duyuyorsun. Ben senden ruhumu sana teslim etmeyi, fizik vücudumu teslim etmeyi, nefsimi teslim etmeyi, irademi teslim etmeyi diliyorum. Biliyorum ki ben kendime düşenleri yapabilirsem sen mutlaka bunları gerçekleştireceksin. Ve beni
birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerden birine mutlaka ulaştıracaksın. Şimdi bu noktada sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın insanları ne kadar çok sevdiğini gösterecek olan asli delili verelim. Bir kişi Allah'a ulaşmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemişse ve ölmüşse, ya Rabbi ne olur ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bütün ermiş evliyaların gibi ben de ereyim, ruhumu sana ulaştırayım. Böyle bir talebi yapmış kişi ama hayatı buna müsaade etmemiş. Ama bu talebi varsa bu kişi mutlaka birinci kat cennete girer. Peki yaşasaydı ne yapacaktı bu kişi? Yaşasaydı Allah Teala onun hacet namazını kılıp, boy abdesti alıp, hacet namazını kılıp, Allah'tan mürşidini sorması halinde mutlaka mürşidlerini gösterecekti. Gösterdikten sonra bu kişi ölmüşse, mürşidine ulaşamadan ölmüşse birinci kat cennetin sahibidir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidini bile soramadan ölmüşse gene birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen herkes birinci kat cennetin sahibidir. O zaman milyonlarca Allah'a ulaşmayı dilemeden ölen insanı hatırlayın sevgili kardeşlerim. Bu insanlara yazık olmuyor mu? İşte ömrümüzü burada bu hakikatleri bütün insanlara anlatabilmek için tüketiyoruz. Ve bütün gücümüzle insanlara ulaşmaya çalışıyoruz ki hiç korkmayın. Bir insanın cennete girmesi son derece kolay bir dizaynı ifade eder. Bir tek dileğiniz, ya Rabbi benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir dileğiniz bunu mutlaka sağlar. Peki kişi nereden bilecek? Bunu gerçekten diledi mi, dilemedi mi? Son derece açık ve net olarak bilir. Neden? Çünkü dileyen kişi derhal mürşit konusunda bir talebin sahibi kılınacaktır Allah-u Teala tarafından. O kişi mutlaka mürşidini aramaya başlayacaktır canı gönülden. Çünkü onu hedefe ulaştıracak olan, yani onun ruhunu Allah'a ulaştıracak olan kişi onun mürşididir. O mürşit ne yapmıştır? O da vaktiyle kendi mürşidine tabi olmuştur. Onun mürşidi ne yapmıştır? O da kendi mürşidine tabi olmuştur. Nereye kadar ulaşıyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar ulaşıyor konu. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Demek zor mu? Hayır, hiç zor değil. Kim bu kadar kolay bir şeyi, yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyi tahakkuk ettirmişse, o kişinin cehennemden kurtulmaması mümkün değildir. Hemen öldüğünü kabul ediyorum. Ya yaşarsa? Yaşarsa sevgili kardeşlerim, bu kişiye Allah-u Teala mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Herhangi bir mürşide kimse tabi olamaz. Tabi olduğu zaman bir işe yaramaz. Allah-u Teala onun mürşidini ona mutlaka gösterir. Nasıl gösterir? O kişi öyle bir mürşit sevgisi duyar ki hacet namazını kılıp mutlaka Allah'tan sorar. İşte Allah'ın beklediği budur. Hacet namazının kılınması ve Allah'tan mürşidin sorulması. Boy abdesti alınır, hacet namazı kılınır ve kıbleyi sağa alarak yatılır ve vücut da sağ tarafa döner o gece. Ve Allah'tan mürşit istenir. Eğer kalpten bir dilek söz konusuysa Allah'ın o gece o kişiye mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Ama peki kişi kalpten bir dilekte bulunmadı, bulunmadıysa göstermez. Ne yapması lazım o kişinin? Arkasından bir daha hacet namazı kılması lazım.
Gene göstermedi. Bir defa da akılması lazım. Çünkü kendisine demek ki eksiklik var bu konuda. Allah-u Teala her şeyi en üst noktasına kadar bilir. Kim neye layıksa, layık olduğunu Allah-u Teala ona mutlaka hediye edecektir. İhsan edecektir demek. Daha doğru Allah-u Teala bu ifadeyi kullanıyor. Allah ihsan eder. Hediye biz insanlar arasındaki eşit seviyedeki insanların birbirine verdikleri şeyler. Ama Allah yücedir. O ihsan eder. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala her şeyin en güzelini nasip etmiş. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunun manası ne sevgili kardeşlerim? Aklı başında olan bir insanın normal standartlarda cehenneme gitmesi mümkün değil demek. Çünkü daha Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi aklını başına toplayıp da Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Ama yaşarsa Allah o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Kişi hacet namazını mutlaka kılacaktır. Büyük bir arzuyla, şevkle, istekle kılacaktır. Hacet namazını kılmak için boy abdestini alacaktır. Ondan sonra hacet namazını kılacaktır. Ve Allah-u Teala o gece ona büyük bir ihtimalle o gece mürşidini gösterecektir. Göstermedi, kişi tekrar kılacaktır, tekrar kılacaktır. Ama Allah-u Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse onun mürşidini mutlaka kendisine gösterir. Sevgili kardeşlerim, bu ne ifade eder? Bu çok şey ifade eder. Allah-u Teala'nın buradaki dizaynına dikkatle bakalım. Ne istiyor Allah-u Teala sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala bizden ne istiyor? Allah-u Teala bizden, hepimizden mutlu olmamızı istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmemizi istiyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve Allah-u Teala bizden cennete girmemizi istiyor. Sonsuz bir cennet hayatının yaşanabilmesi için bu kadar basit bir sebebe dayalı. Cennet hayatı sonsuzdur. Sonsuza kadar devam eder. Böyle bir cennet hayatını sağlayabilmek, cennet hayatına kavuşabilmek, cennete girebilmek bir kişinin kalpten bir dilek olması kaydıyla ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demesiyle devreye girer. Böyle kişinin bu talebi kabul edilmiş midir, edilmemiş midir? Kişide eğer bir mürşit aşkı, mürşide ulaşma talebi oluşmuşsa, ki mutlaka oluşur, eğer o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'ına mutlaka bir mürşit talebi, mürşidine ulaşmanın o müthiş iştiyakını verecektir. Ve kişi isteyecektir mürşidini Allah-u Teala'dan, şevkle, aşkla isteyecektir. Ve Allah ona mutlaka hacet namazını kılıp da boy abdestini alıp hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini istediği zaman mutlaka Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterecektir. Hepimiz aynı yollardan geçtik. Mürşidimize ulaştık. Öyle Allah-u Teala'nın yoluna girdik. Biz Muhammed Raşid Hazretleri'nin talebesiyiz. Sevgili kardeşlerim, herkesin bir mürşidi mutlaka olmalıdır. Ve birçok insanı Allah'a ruhen ulaştırmış olan bir mürşit olmalıdır bu. Gerçek bir mürşit olmalıdır. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Bütün insanlar için kurtuluş en güzel standartlarda mümkündür. İşte böyle bir dizayn içerisinde ne olması lazım? Herkesin mürşidini Allah'tan sorması lazım. Allah herkese onun üslubuna,
onun standartlarına uygun bir mürşidi mutlaka gösterecektir. Göstermemesi mümkün değildir. Çünkü Allah Teala herkesin cennete girmesini ister. Ama insanları serbest iradeyle yaratmıştır. O yarattığı serbest irade sebebiyle insanların bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler ve dileyen herkes Allah'ın cenneti için ehildir artık. Büyük kısmı ise ne yazık ki dilemez. İşte problemimiz burada sevgili kardeşlerim. O insanların büyük kısmının da Allah'a ulaşmayı dilediği bir güne mutlaka gelecek devrelerde ulaşılacaktır. Ve insanlardan Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, hangi devirde yaşarsa yaşasın kişi, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Eğer hüviyet değiştirmezse, yani küfre tekrar dönmezse. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbetimiz burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyoruz. Hepinize Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in Lafzı ve Yedi Ruh adındaki programımıza tekrar hoş geldiniz. Her hafta değişik konuları muhterem hocamıza soruyoruz. Bu haftaki konumuz da inşallah Kur'an-ı Kerim kavramlarındaki dalalet konusu. Dalalet konusunu muhterem hocamız yine her zaman olduğu gibi Kur'an-ı Kerim ayetleriyle cevap verecek, bizleri bilgilendirecek inşallah. Muhterem hocam hoş geldiniz, nasılsınız inşallah?
1: Hoş bulduk, Allah razı olsun, hamd eder, şükür ederiz. İyi, siz de iyisiniz inşallah.
0: Hamd eder, şükür ederiz. Muhterem hocam bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim'deki dalalet kavramı. Dalalet nedir ve kimler dalalettedir muhterem hocam?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Yüce Rabbimiz Kur'an'ın Lafzı ve Yedi Ruhu programında bizleri birlikte kıldı, bir araya getirdi. Delalet ve hidayet birbirinin zıttı olan iki kavram. O zaman evvela hidayeti tarif edecek olursak, hidayet dünya hayatını yaşarken insan ruhunun sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Eğer hidayet buysa, o zaman delalet de Allah'ın yolunda olmamaktır. Çünkü bir kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşabilmesi sırat-ı müstakim ile gerçekleşiyor. O zaman hidayet sırat-ı müstakimde olmaksa, delalet bu yolda olmamak demektir. Nitekim iki can serveri Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Setefriku min ümmeti selase ve seb'ine fırkaten. Kullaha finnari ila vahideten. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bir tanesi hariç, 72'si cehenneme gidecek. Sahabe sual soruyor. O fırkayı nacinin alameti farikası nedir? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar buyurduğuna göre hidayette olanlar sırat-ı müstakimde olanlardır. O zaman hidayette olmak Allah yolunda olmayı ifade ediyor. Bunun zıttı olan delalet de Allah yolunda olmamayı ifade ediyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam 28 basamaklık İslam merdiveninin 1 ve 2. basamağında olan insanların delalette olduğunu biliyoruz, öğrendik. Bu 1 ve 2. basamakta neler yaşanıyor muhterem hocam?
1: 1 ve 2. basamakta, 1. basamakta olan insanlar herkes olayları yaşıyor. Ve 2. basamakta herkes olayları değerlendiriyor. İşte 1. basamaktaki insanları ifade eden ayet-i kerime Bakara 216. Bakara 216'da özellikle sizin için kerih olsa da, hoşunuza gitmese de savaş üzerinize farz kılındı. Hoşlanmayacağınız bir şey olur ki o sizin için bir hayırdır. Seveceğiniz bir şey olur ki o sizin için bir şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Öyleyse olayları yaşıyoruz. Bazı olaylar hoşumuza gidiyor, bazı olaylar hoşumuza gitmiyor. Eğer hoşumuza giden, hoşumuza gitmeyen olayları değerlendirirsek, bu değerlendirme yanlıştır. Çünkü hoşumuza giden olaylara hayır, bizi üzen olayları şer kabul edecek olursak, ilmi ve rahmeti her şey kuşatan Allah-u Teala diyor ki bu doğru değil, siz bilmiyorsunuz, Rabbiniz bilir. O zaman biz bilmiyorsak, Rabbimiz biliyorsa, 2. basamakta Allah'ın şeriatı devreye giriyor. Çünkü diyor ki Allah-u Teala siz bilmiyorsunuz, Rabbiniz biliyor. Ve şeriat devreye giriyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi 2. basamakta devreye giriyor. Ne diyor Allah-u Teala? وَشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي وَحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا سَيْنَا بِهِ اِبْرَاهِيمَ مُوسَى وَعِيسَى وَاَقِمُ الدِّينَ وَلَا تَفَرَقُوا. Şimdi siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Rabbimizin bildiği şeriat kitaplarında söyledikleridir. Allah'ın kanunlarıdır. Bu Allah'ın kanunlarında Allah Teala ne diyor? وَاَقِمُ الدِّينَ وَلَا تَفَرَقُوا. Dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın. كَبُرْ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ. Müşriklere senin davetin ağır geldi. Öyleyse 2. basamakta olanlar kimler? 2. basamakta olanlar olayları yaşayan, olayları yanlış değerlendiren, dinde fırkalara ayrılanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İşte ayet-i kerime, kim dinde fırkalara ayrılmışsa, o dinde fırkaların hepsi müşriktir. Nefslerine tabi oluyorlar. Ama üçüncü basamakta durum ne? Üçüncü basamaktaki durum, Allahu yeştebi ileyhi men yeşav, Allah dilediğini seçer ve bu seçtiklerinden yehdi ileyhi men yünib. Üçüncü basamakta seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştıracağının garantisini verir. Burası da üçüncü basamak. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman şunu net olarak görebiliriz. Bir ve ikinci basamakta yaşayanlar Yasin suresinin 69 ve 70. ayet-i kerimelerinde belirtilen cehenneme giden delalette olanlardır. Yasin suresinin 69-70. ayet-i kerimesi ne diyor? Kur'an'ın bir şiir olduğunu ifade ediyor. Biz ona, peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yakışmaz. Ona indirilen sadece zikir ve apaçık bir Kur'an'dır. Yani Kur'an'ın şeriatı indirmiş. Bu şeriat indirildiği zaman bu şeriatın bir ve ikinci basamaklardaki insanlara karşılığı nedir? Yasin 70. لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ وَيَحَقَ الْقَلْوَ عَلَى الْكَافِرِينَ Kafirlerin üzerine azap sözü hak olsun ve onları uyarsın diye. Hayatta olanları uyarsın diye. Yani ölüler üzerine onan bir kitap değildir. Hayatta olanlar. Ama dini yaşayanlar için bunun karşılığı ne? Seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman 28 basamaklı İslam merdiveninin iki basamağı çıkartırsanız ne kalıyor? 26 tane basamağını Allah-u Teala bütünüyle Kur'an-ı Kerim'i yaşıyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Tamam hocam, Araf suresinin 179. ayet kelimesinde onların gözleri vardır, onunla göremezler, kulakları vardır, işitemezler, kalpleriyle fıkıh edemezler buyuruyor. Bu engelleri görememelerinin sebebiyle engelleri koymasının, var etmesinin sebebi nedir? Muhterem hocam, Allah'ın.
1: İşte birinci basamakta herkes olayları yaşıyor, olayları yanlış değerlendiriyor. İkinci basamakta Allah-u Teala'nın şeriat kitapları devreye giriyor ve o olayları yaşayan, olayları değerlendiren, delalette olan insanlara Allah'ın ilmi okunuyor. Resul devreye giriyor, kıraat ediyor. Hangi ayet gereğince? İsra 45-46'ya göre. Ne diyor Allah-u Teala Resul'e? فَاِذَا قَرَتَ الْقُرْآنَ Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ لَا يُمْنَ بِالْآخِرَةِ Seninle ahirette iman etmeyenlerin, yani ruhun hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin baş gözüne hicab-ı mestüre, kalplerine ekinet ve kulaklarına vakrayı koyar. Demek ki baş gözlerine Allah-u Teala ne yapıyor? Hicab-ı mestüreyi koyuyor, kalplerine ekineti koyuyor, kulaklarına vakrayı koyuyor, uzuvlarına engeller koyuyor. Şimdi Arap 179'a bakalım. Arap 179'daki insanlara

0: Kur'an'ı kıraat ediyor onlara, ama kıraat edilmesine rağmen ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yoktur dedikleri noktada Allah Teala hemen uzuvlarına engeller koyuyor. Şayet bunu bilmiyorsa, yani normal olarak bilmiyor ve kendisine Kur'an kıraat edildiği zaman ilgilenmiyor. İlgilenmiyorsa, önem vermiyorsa o zaman hastalarına engeller konuluyor. Ama bu şekilde yevmül ahire iman etmiyorsa, ruhuna ulaşması yoktur, karşı çıkıyorsa huzurlarına engeller. Eğer bunun ötesine de geçerse, fesat çıkartmaya yayar da irşat kademesiyle karşı karşıya gelirse o zaman da kalp tabi ediliyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde bir takım ilim sahiplerini Allah-u Teala ilimleri üzerine dalalette bıraktığını söylüyor. İlimleri üzerine dalalette bırakmasının sebebi nedir Allah-u Teala?
0: Evet, bunlar faydasız ilmin sahipleridir. Yani sahip oldukları ilim Kur'an ilmi değil. اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَذَ اِلَٰهُ وَهُوَهُ. Onlar hevasına tabi olmuşlardır. وَعَدَ اللّٰهُ Allah onları delalette bırakmıştır. Ala ilmin. Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmıştır. O zaman bu ilim nasıl bir ilimdir? Bu ilim kutsal kitaplarda Allah'ın bildirdiği ilme muhalif olan bir ilimdir. Faydasız ilim. Sebebi ne? Kur'an cihetiyle bunların kalpleri ve kulakları mühürlü. Basara sözündeki şahit adı perde var. Yani Kur'an cihetiyle kördürler, sağırdırlar ve dilsizdirler. Kur'an cihetiyle baktığımız zaman gerçekten öyle kördürler. Basara sözü üzerinde kışavet adlı perde var. Sağırdırlar, mühür var kulaklarında. Dilsizdirler, kalpleri de mühürlü. Özellikleri. O zaman sağır, dilsiz ve kör olan bir kişinin sahip olduğu bir ilim var. Sağır, dilsiz ve kör olan kişinin sahip olduğu ilim kulaktan dolma zanı ihtiva ediyor. Zana dayalı faydasız bir ilim. Böyle bir kişinin bu ilmi yaşaması mümkün değil. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala dalalette bıraktığı insanlardan bahsediyor. Dalaletle hidayet arasındaki ayraç nedir Muhterem Hocam?
0: Çok güzel, hemen Câsiye 23'ü de Rad 27 ile birlikte zikredecek olursak ne görüyoruz? Yine burada da bir ilmi var ama delalette bırakmıştır. Öbür tarafta da Allah'ın delalette bıraktığı birisi var fakat hidayete erdirdiği birisi var. Hidayete erdirdiği kişinin delalette bıraktığı kişiden farkı ne ayet-i kerimede? قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُدُلُّ مَنْ يَشَاوْ Allah dilediğin delalete bakır. وَيَهْتِ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابْ Yani delalette bıraktıkları var, o delaletteki insanlardan hidayete erdirdikleri var. Delaletteki insanlardan delalette bıraktıkları, delaletteki insanlardan hidayete erdirdiklerinin arasındaki fark ne? Enab olmak. Ulaşmayı dilemek. O zaman kutsal kitaplardaki ilk emir nedir? Ulaşmayı dilemektir. Allah'a rağbet ettir. Dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemek. Tek fark budur. Bu ulaşmayı dileme söz konusu değilse kişinin sahip olduğu ilim faydasız ilimdir. Bakara suresinin 78, 79 ve 80. ayet-i kerimede 78, 79 ve 80. ayet-i kerimede dikkatle bakın, kitabı bilmeyenler, yani Allah'ın kitabını bilmeyenler bir ilim sahibidir. Ama bunların sahip olduğu ilim ne? Emaniye. Emaniye nedir? Kişinin zanlarından oluşuyor. İşte bu emaniye kişinin zanlarından oluşan, Allah'ın kitabını bilmeyen bu insanlar elleriyle kitap yazıyorlar. Ve bu yazdıkları kitaplarda kendi zanlarını Allah'ın katındandır diye insanlara satıyorlar. Az bir dünyalık satın almak için. Allah-u Teala veil yazdıklarına, veil kazandıklarına. Ne yazıyorlar? Kutsal kitaplardaki bildirilen kanunlara, hükümlere ters şeyleri söylüyorlar. Sayılı günlerin dışına bir ateş dokunmaz. Kur'an-ı Kerim'de de 57 tane ayet-i kerimede cehenneme giren kişi bir daha çıkamaz diyor. Bu ise tam tersini söylüyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Hocam Araf 178'de Allah-u Teala dalalette ve hüsranda olan

0: insanlardan bahsediyor. Bu sebeple bu insanlar cehenneme gidiyorlar. Niçin cehenneme gidiyor bu insanlar?
1: Evet. Men yehdillahu fehuvel muhted ve men yudlil feulâikemul hâsirûn. Şimdi Araf 178'de Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesini birlikte açıklayalım. Men kâfet mevvâzînehu, kimin hasenat tartıları hafif gelirse, feulâike lezîne hâsirû enfusuhum fi cehenneme hâlidîn. Öyleyse mizanın, terazinin iki kefesi var. Bir kefesinde sevapları var, diğer kefesinde günahları var. Kişinin günahları sevaplarından fazlaysa o zaman onun terazisi hafif geliyor. Yani Allah-u Teala dininde makbul olan tartılan ne? Tartılan sevaplardır. Ama sevaplar hafif geliyorsa o zaman o kişinin günahları sevaplarından fazladır. Ve günahları sevaplarından fazla olan herkes nefsini hüsrana düşürmüştür. Günahları sevaplarından fazla olan herkes nefsini hüsrana düşürdüğü için gireceği yer cehennemdir. İşte burada da ayet-i kerimede delalette olanların hepsi hüsrandadır. Yani delalette olanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde kazançları ne olursa olsun daima günahları sevaplarından fazladır. Sebep, belki adam hayatı boyunca sevap işlemiştir. Ama Allah böyle bir kanun koymuş. Sebep, Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Hemen devreye giriyoruz. Allah Teala diyor ki: "Ulaikellezine keferu bi ayati rabbihim ve likai." Onlar Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar etmişlerdir. Habitet amalu. O zaman ne yapmışlar bu kişi? Allah'a ulaşma dileğini inkar ediyor. Yani dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını inkar ediyor. Dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını inkar ediyorsa Allah onu delalette bırakıyor. Delalette bıraktıktan sonra diğer ayetleri de zaten otomatikman inkar etmiş oluyor. O zaman Allah'ın delalette bıraktığı bir insan hangi ameli yaparsa yapsın amel boşa gidiyor. Ve böylece cehennemi hak ediyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, konumuz hakkında sokak röportajı yaptık. İnşallah. İnşallah.
2: Delalette olmak ne demek? Bir fikriniz var mı, biliyor musunuz?
3: Cehalet demek, delalet demek.
4: Allah, hiç duymadım bir kelime yani daha önce.
5: Yokluk, savaş korkusu, gelecek korkusu.
6: İnsanların Allah'ın vermiş olduğu emirlere uymamasıdır.
7: İnsan yaratılışının, varoluşun sebeplerinden habersiz olması geliyor aklıma.
2: Peki insanlar doğdukları zaman sizce hidayette mi doğarlar yoksa dalalette mi doğarlar?
8: Allah doğduğu zaman zaten hepsi İslam fıtratına, İslam fıtratı üzerinde doğar. Sonra anne babası ona ya mecusu yapar ya putperest yapar.
5: Doğduğumuz anda hidayetteyiz.
2: Dalalette kalanların özellikleri, Allah diyor ki onların gözleri vardır görmezler, kulakları vardır işitmezler.
3: Ya işte onları işte o yönlendiren tarikatlar, din adamı diye geçinen insanlar onların beynini yıkıyorlar. Onun için işte göremiyorlar, duyamıyorlar yani.
9: Sen ne kadar anlatırsan anlat, anlamazlar.
10: Ne yaptığını bilmiyor yani, bilinçsiz hareket ediyor.
2: Dalaletten kurtulması için kişinin yapması gereken şey nedir?
5: İslamiyet'e uygun yaşaması, ibadetini yapması.
3: Okuması lazım, hayat öğrenmesi lazım.
7: Günümüzde var olan Peygamber Efendimiz yok ama onun mürşitleri var. Onları takip etmesi lazım.
6: Hidayete ermesi için tek yapacağı şey Kur'an'a sımsıkı sarılması, peygamberini örnek alması.
2: Bir insan günde 5 vakit namaz kılarsa, İslam'ın 5 şartını uygularsa yine de dalalette kalabilir mi sizce?
11: Kalmaz ya, namaz kılan bence kalmaz.
9: O kalple alakalı bir durum. Kalbi kötüyse delaletten kurtulamaz.
7: Nice alimler vardır ki son nefeslerinde kelime-i şehadet getiremez ve nice insanlar vardır ki hiçbir şey yokken cennetine kabul edilir.
2: Allah-u Teala diyor ki sırat-ı müstakim üzerinde bulunanlar dalaletten kurtulmuşlardır. Sırat-ı müstakim sizce nasıl bir yol?
8: Sırat-ı müstakim yani Allah'ın kitabında bildiği gibi kıldan ince, kıl gibi incedir yani.
2: Dalaletten kurtulmak için kişiden Allah bir dua istiyor. Allah'ım ben senin ermiş evliyaların gibi ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum diye. Siz bu duayı duydunuz mu? Hiç kendiniz ettiniz mi?
7: Bu dualar her devirde farklıdır. Yani daha doğrusu her alimlerde farklı farklı dua edilir. Ama sonuçta herkes Allah'a ulaşmak ister.
8: Duymadım bu değil. Allah'a ulaşmak için Kur'an okumak lazım. Yani namaz kılmak lazım.
9: Sen hidayete erimeden Allah'a niye ulaşacaksın ki? Önce hidayete erin, imanı kurtar, ondan sonra Allah'a erin.
2: Allah'a ulaşmak deyince ölüm gibi mi?
9: Tabii ki.
2: Bu ölmeden evvel Allah'a ulaşmak.
9: Ölmeden onu herkes yapamaz. Onu gerçek ciddi anlamda dini yaşayanlar yapar.
3: Dilerim ama bir yanı sıra bir dilek daha dileyeceğim. Allah bu Müslümanlara akıl fikir versin. Allah bu Müslümanları yola getirsin.
4: İstemem çünkü kendimi o yolda olduğunu hissediyorum. Çünkü Allah'la alakalı her şeyi merak ettiğim için, araştırdığım için, Kur'an okuduğum için. Kur'an'ı okumak zaten yetiyor. Huzuru buluyorsun. Namazı kıldığın zaman Allah'a ulaştığını hissediyorsun.
12: Tamam, sizlerden bunu da duymamız güzel bir şey oldu. Biz de mutlaka ilerleyen zamanlarda bir dua edeceğim zaman veya ne bileyim bir ibadet yapacağım zaman bu şekilde dualar yapacağız.
2: Bir hidayetçinin davetine uymayan, bir mürşide tabi olmayan kişilerin dalaletten kurtulamadığını söylüyor Allah. Mürşit konusunda siz ne düşünüyorsunuz?
4: Mürşit konusunda yani ben evet çok mürşide uyan vardı ama ben yani uymazsan da sonuçta sen kendin yolunu Allah'ını takip yolunu takip ettikten sonra mürşide uymanın da bir gereği yoktur bence yani. Uysan da olur, uymazsan da olur.
9: Herkesin bir yere bağlı olması lazım. Ben katılıyorum. Lazım mürşitlere de bilmiyorum ama.
13: Ne oluyor?
9: Hani bakıyorsun mürşitler televizyonda görüyorsun. Hangisine güveneceksin ki?
2: Genel olarak Müslüman alemini düşündüğünüz zaman sizce insanlar dalalette mi hidayette mi?
12: %80, %90'ı hidayette.
10: Vallahi şu anda karışık.
4: Bence delaletteyiz yani. Neden? Çünkü yani doğru yani İslam, evet çoğumuz İslam'ı biliyoruz ama uygulamıyoruz.
5: Müslümanlığı yaşamadığımız için delaletteyiz.
9: Delaletteyim, hidayette değilim.
2: Ya. Kurtulmak ister miydin?
9: Tabii ki canım, niye istemeyeyim? Ama şu zamanda hani düşmüşük ekmek kavgasına biraz zor.
2: Allah da diyor ki tek bir dilek, kalpten Allah'a ulaşmayı istemek.
9: Ama onun yoluna gideceksin, yolunu yapacaksın. Mesela şimdi diyelim ki çarşafa girdim, çalışmayacaksın. O harama çıkmayacaksın.
13: Olabilmesi için dünya ya, yaşantısından hayatını kesmesin.
9: Keseceğim abi. Ben bir evlenme tamam, keyime yani. Mi karısıyım? Nasıl çalışmayacağım? Mecbur çalışacaksın. Üç tane çocuğa bakıyorum, nasıl? Vaktinde namazımı kılamıyorum. Bu namazın şeyine de değil. İnsanlığı doğru yapacaksın, sabır olacaksın. Şu anda Müslümanlarda sabır var mı sence? Yok.
0: Muhterem hocam, izleyicilerimize kardeşimiz dalalet nedir diye soruyor. Cehalette olmak, Allah'ın emirlerine uymamak ve yaratılış gayesini bilmemek diye tanımladı. Bu dalalet sualine doğru cevap vermiş mi muhterem hocam izleyicimiz?
1: Bir nebze yaklaşmıştır ama belki de o kardeşimize de sorsanız, yani cehalette olmak, Allah'ın emirlerini yapmamak noktasında bir dilek bizi cehaletten kurtarır desen, o da çok hayır, pek böyle bir şey olmaz, inancı olmayabilir. Dolayısıyla Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes cehalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes delalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes cehalettedir. Gerçekten öyle mi? Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. وَمَا بِتَرْدِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ben bu amen olanları yanımdan kovamam. اَنَّهَمْ مُلَاكُ رَبُّهُمْ Şüphesiz onlar Allah'a ulaşacaklardır. لَاكِنْ اَرَاكُمْ قَوْمَنْ تَشَلُونَ O zaman ulaşmayı dilemeyenler kimlerdir? Onlar cehalet içindedir. Aynı zamanda Rad 27. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes delalette mi? Evet. İnnallâhe yudillî men yeşâv ve yehdî ileyhî men enâb. Evet. Allah dileğini delalette bırakır. Ulaşmayı dileyeni de hidayet erdirir. O zaman ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'a ulaşıyor. Delaletten kurtuluyor. Ulaşmayı dilemeyen delalette kalıyor, cehalette kalıyor. Aradaki tek fark bir dilek. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, izleyicilerimiz genel olarak elhamdülillah biz İslam ülkesinde, Müslüman ülkesinde doğduğumuz için hidayetteyiz. Hidayette olduklarını düşünüyorlar. Bu doğru bir düşünce mi muhterem hocam?
1: Hayır. Kur'an herkesin kitabıdır ve başlangıç noktasında herkes delalettedir. İşte herkesin delalette olduğuna dair 7 tane ayet-i kerime. Hazreti İbrahim aleyhisselam, ben delalette olanlardan, o kavimden olurdum. Şura 20, Hazreti Musa aleyhisselam, ben o Kıpti'yi öldürdüğüm zaman delaletteydim. Peygamber Efendimiz, ben kitap nedir, iman nedir bilmiyordum. Ve diğerleri. Öyleyse bu ayetlerde özellikle ilk 4 ayet-i kerime Allah'ın peygamberlerinden bahsediyor. O zaman peygamberler dahi bütün insanlar başlangıç noktasında delalet standardı içinde hayata gelirler. Hem Taha suresinin 123. ayet-i kerimesi de bunu söylüyor. Hadi siz hepiniz, siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin, benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa delalette kalmaz. Öyleyse bir kere daha bu ayetle birlikte diğer 7 tane ayet-i kerime herkesin delalette olduğunu Allah-u Teala ifade ediyor başlangıç noktasında. Hadis noktasından nazara aldığımız zaman yine iki cihan serveri Peygamber Efendimiz, ey insanlar hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdiklerin müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse hem Kur'an ayetleri doğuştan hepimizin delalette olduğunu, hem hadis-i şerif delalette olduğumuzu ifade ediyorsa, delaletten kurtulmak nedir? Bir dilektir. Ey insanlar hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. O zaman biz dileyeceğiz, Allah da bizi hidayete erdirecek. Yani neyi dileyeceğiz? Hidayet ne? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz, Allah da bizi kendisine ulaştıracak. Ulaşmayı dileyen kişi kimdir? Delalette olan birisidir. Delaletten kurtulup hidayete ermek, ruhunu Allah'a ulaştırmak istiyor. Çünkü hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Durum hocam, bazı izleyicilerimiz tarikatlar insanların kafalarını, beyinlerini yıkıyorlar söyledi. Kur'an-ı Kerim bu konuda ne söylüyor muhtemelen hocam?
1: Aslında eğer Kur'an suyu, Kur'an rahmeti cihet ile bakacak olursak elbette evet. Yani eğer Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dileyemeyen herkesin cehalet içinde olduğunu söylüyorsa, o zaman cehalette olan kişinin zihni, beyni şeytanın çalışma odası ise, kalbi de şeytanın adeta bir hava alanı ise, 19 afet cihatiyle bir hava alanı ise, o zaman kesinlikle evet, başlangıç noktasında insanlar cehalet içerisinde, insanlar hastalıklı halde vesaire vesaire. Ama mürşit ne yapıyor? Mürşit onu Allah'ın rahmetiyle yıkıyor. Nitekim din nedir? Din tezkiye ve tasfiyedir. Tezkiye bize günahı işlettiren afetlerin kontrol altına alması. Tasfiye ise bize günahı işlettiren şeylerin, afetlerin hasretlerle değiştirilmesidir. Yani mesela hasta bir akciğer transplantasyonu deniyor. Transplantasyon hangi ciğer için oluyor? Görevini yapamaz halde olan, vücuda devamlı hastalık üreten bir şeyin değiştirilmesi neyle? Taze olan, fonksiyonu eda edecek olan. İşte tıpkı nefsimizin afetlerini bu şekilde bize hem dünyada hem raha ahirette huzursuzluk, mutsuzluk verdikleri için evvela bunların kontrol altına alması bir dilekle, daha sonra bunların faziletlerle değiştirilmesi, tedavi edilmesi, şifaya kavuşturulması. Bu açıdan bakıldığı zaman evet, gerçekten hastalıklı halimizin gitmesi tamamen şifaya kavuşmamız manasına geliyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, bir izleyicimize dalaletten nasıl kurtulur sualine, İbadetler yapmamız lazım, Kur'an okumamız lazım ve Peygamber Efendimiz'e uymamız lazım diye söyledi. Bu izleyicimizin sözlerini yorumlar mısınız?
1: Bu Kur'an okumamız lazım, başka?
0: Namaz kılmamız lazım,
1: ibadet yapmamız lazım. Bunlar hepsi vasıta emirler. Kur'an okumamız lazım, namaz kılmamız lazım. Bunlar hepsi vasıta emirler. Ama delaletten kurtulmak, Peygamber Efendimiz'e uymamız lazım. Evet. Şimdi bir insan peygamberine uyması nasıl gerçekleşir? Kur'an-ı Kerim peygambere uymanın bir kılavuzudur. Kur'an-ı Kerim peygambere uymanın bir kılavuzudur. 14 asır evvel cahiliye dönemini yaşayan bedeviler nasıl Peygamber Efendimiz'e uymuşlar belli. İşte hemen beraberce sahabenin, cahiliye dönemini yaşayan sahabenin Kur'an'a uyarak Peygamber Efendimiz'e uymasını 7 safa evet. Sahabe 7 safayı yaşadı. Şimdi cahiliye döneminde yaşayan bir kişi Peygamber Efendimiz'e nasıl uyuyor? Onun davetini kabul ederek. Allah'a ulaşmayı diliyorum. Cariye dönemini yaşayan bir kişi ikinci safhada Peygamber Efendimiz'e nasıl uyuyor? Tabiyetini gerçekleştirerek, önde tövbe ederek. Kur'an-ı Kerim'de tövbesini gerçekleştirmiş olan kişi Peygamber Efendimiz'e nasıl uyuyor? En'am 71'de ruhunu Allah'a teslim ederek. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran 20'de kişi Peygamber Efendimiz'e nasıl yoruyor? Yani ruhu teslim etmiş, fizik ucunu Allah'a teslim ederek. Daimi zikre ulaşarak uyuyor. İhlasa ulaşarak uyuyor. İradesini Allah'a teslim ederek uyuyor. Yani evet, Peygamber Efendimiz'e uyarak ama nasıl uyarak? Kur'an'ın belirlediği kılavuzluk refakatinde uyarak. Kur'an nasıl uymamızı emrediyorsa onun gereğini yerine getirerek uyduğumuz zaman evet, yedi Kur'an sahabe yedi sıfa itibariyle Kur'an-ı Kerim'de belirtilen ayet-i kerimede Peygamber Efendimiz'e uymuştur. Bizim de aynen Kur'an'ın belirlediği şekliyle Peygamber Efendimiz'e uymamız lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki benim sahabem gökteki izler gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayet erersiniz. Şimdi Peygamber Efendimiz'e uyduğunu söyleyen kişiye diyorsun ki sen kime tabisin? O da nereden çıktı diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benden sonra nebi gelmeyecek. Ama imamlar, halifeler gelecek. Kim zamanın imamına tabi olmazsa o cariye standartına uyuyor. Sen zamanın imamı kimdir, ona tabi oldun mu, o da nereden çıktı diyor. Dolayısıyla ağızdan çıkan söz kalbinde olmayınca Allah katında bir kıymeti yok. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Bir izleyicimiz kişi namaz kılsa da kalbi kötü ise dalaletten kurtulamaz diye söyledi muhterem hocam. Bu kişilerin dalaletten kurtulup nasıl hidayete erebilir inşallah?
1: Bir daha söyler misin?
0: Bir izleyicimiz kişi namaz kılsa dahi kalbi kötü ise dalaletten kurtulamaz dedi.
1: Evet. Hocam. Yani kalben Allah'a ulaşmayı dilemediyse dalaletten kurtulamaz. Yani dolayısıyla namaz kılmak o kişiyi dalaletten kurtaran bir olay değil. Onu dalaletten kurtaran bir kalbi dilektir. Onu ikinci safa kurtuluşa ulaştıran bir kalbi dilektir. Onu üçüncü safa kurtuluşa ulaştıran bir kalbi dilektir. Onu dördüncü safaya ulaştıran bir kalbi dilektir. Onu beşinci safaya ulaştıran bir kalbi dilektir. Onu altıncı safaya ulaştıran bir kalbi dilektir. Onu yedinci safaya ulaştıran bir kalbi dilektir. O kalbi dilek olmayınca asla. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Bir izleyicimiz kişi alim de olsa son nefeste la ilahe illallah diyemez, cennete giremez. Ama bir kişi de cahil olursa onun da kurtulma şansı var dedi. Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var muhterem hocam. Hadis-i şerifinde Allah'ın rahmetiyle cennete girileceğini söylüyor. Bu hadisi açıklar mısınız?
1: Evet. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Allah'ın rahmetiyle cennete girilir. %100 doğru. O zaman bir insanın Allah'ın rahmetine mazhar olması Kur'an'da nasıl belirtilmiştir? Ona uyması gerekir. Allah Teala diyor ki Hicr 56'da ve Ankebut 23'te delalette olanlar Allah'ın rahmetine ümit kesenlerdir. O zaman delalette olanların kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Yani delalette olan kişi hangi ameli yaparsa yapsın ameliyle kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Eğer kurtuluş Allah'ın rahmetiyle ise o zaman o kişinin delaletten kurtulması lazım. La teşlemi ümmeti an delaleti. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez. Neden? Çünkü delalette rahmet yok. Ama delalette olanlar dinde fırkalara ayıranlardır. Onun için cemaat rahmettir, tefrika azaptır. O zaman eğer cemaat hidayet üzere oluyorsa o zaman hidayeti dileyen kişinin Allah'ın rahmetine mazhar olduğunu neticesine ulaşıyoruz. Nitekim Ankebut 23'te de ne görüyoruz? Ankebut 23'te gayet açık şunu görüyoruz. Lika Allah'ı ve Allah'ın ayetlerini inkar edenler, onların amelleri boşa gitmiştir. Onlar Allah'ın rahmetine mazhar olamazlar. Evvela lika Allah. Yani lika Allah hidayet noktasından değerlendirilir. Allah'ın ayetlerine, ayetini inkar etmek. Mesela kimdir Allah'ın ayetlerini inkar etmek? Mürşide tabiyet yoktur. Mürşide tabi olmak şirktir diyen kişi ne yapmış oluyor? Allah'ın ayetlerini inkar ediyor. Şimdi Peygamber Efendimiz ile sahabe arasındaki ilişkiye baktığımız zaman ne görüyoruz? Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde bütün sahabe Peygamber Efendimiz'e tabi olmuş. Yine Hud suresinin 112. ayet-i kerimesinde bütün sahabe Peygamber Efendimiz'e tabi olmuş. İstikamet üzere olmuşlar. Yine ruhun Allah'a teslimi açısından sahabenin hepsi Peygamber Efendimiz'e tabi olmuş. Fizik vücudun teslimi açısından Peygamber Efendimiz'e tabi olmuş. Daimi zikre ulaşmak açısından Peygamber Efendimiz'e tabi olmuş. Nefsin teslimi açısından Peygamber Efendimiz'e, yani Peygamber Efendimiz'e tabiyet yoksa kurtuluş söz konusu değil. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz sırat-ı müstakim nedir diye sordu kardeşimiz. Sırat-ı müstakim kıldan ince, kılıçtan keskin diye cevap verdi. Bize sırat-ı müstakimi tekrar açıklar mısın inşallah?
1: Sırat-ı müstakimi Allah Teala Kur'an'da açıklıyor. En'am suresinin 87-88. ayet-i kerimesi. Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik. Onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. Zalike hüdallahi yehdi bihi men yeşâ min ibâdi. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah dilediği kullarını bu yola hidayet erdirir. O zaman sırat-ı müstakim ne? Allah'ın hidayet yolu. Hidayet ne? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması. O zaman sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, suallerin genel anlamında Allah'a ulaşmak için namaz kılmak lazım, ibadet yapmak lazım diye söylediler. Bu yorumları açıklar mısın?
1: Hayır, bunlar vasıta emirler. Vasıta emirleri hedef emirlerden bağımsız istediği kadar kişi yapsın, hiçbir zaman o hedefe ulaşması mümkün değil. İşte şeytan zaten insanları bu tuzağa düşürmüş. İnsanlar vasıta emirleri yerine getirsinler. İnsanlar bu vasıta emirleri kurtuluşa ulaşacağını zannetsinler. Yani vasıta emirle hedefini yerine geçirsinler. Ve hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. Hedef emirleri tamamen din tatbikatından çıkarsınlar. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Bedev İslamu gariben seyaudu garibe kema bedev. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya gelecektir. Fetûbâ lirgurâbâ, o gariplere müjdeler olsun. Kimdir o garipler? Kâle lezîne yuhyûne mâ amâtehu min sünneti ve yufsidîne ve yusluhûne mâ afsâdehu min sünneti. Ortadan kaldırılan sünnetimi ihya edenler ve ifsad olan sünnetimi de ıslah edenler. Şimdi gayet açık ortada. Ne ortadan kaldırılmış Resulullah'ın sünneti? Yedi safhanın yedisi kaldırılmış. İfsad olan sünnet ne? İfsad olan sünnet vasıta emirlerinden beşi var ama ilk ikisi yok. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir yok. Bu da tamamen ifsad olmuş. Dolayısıyla din yerle bir olmuş. Böylesi bir dini anlayış hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramaz. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Bir izleyicimiz Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmak çok zor. Ben bir bayanım, dışarı çıkmam gerekiyor, çalışıyorum. Allah'a ulaşmak için izdivaya çekilmek gerekir diye söyledi.
1: Bunlar hiçbirisi doğru değil. Bunlar hiçbirisi doğru değil. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ine uymuyor. İşte bunlar, bu insanlar bu zanlarla, bu zanları söylüyor. Bunlar kendi zanları. Halbuki Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiş olsalardı, Kur'an-ı Kerim hiçbir zaman bunların zanlarını söylemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyetle hayatın her alanında Kur'an'daki İslam yaşanır. Hiç de öyle münzevi bir hayatı yaşamaya gerek yok. Çünkü Allah Resulü şöyle buyuruyor. En hayırlınız dünyası için ahiretini terk etmeyen, en hayırlınız ahireti için dünyasını terk etmeyendir. Gayet açık ortada. Şimdi İsra 45'e baktığımız zaman en hayırlınız ne diyor? Dünyası için ahiretini terk etmeyen. Yani eğer kişi dünyayı istiyorsa, ahireti istemiyorsa, ruhuna Allah'a ulaşmasını dilemiyorsa o zaman ne yapmıştır? Ahiretini dünyaya satmıştır. Ama ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra bu sefer de ahireti için dünyasını terk etmeyen. Eğer bu noktada eğer kişi başkalarını mutlu etmiyorsa ne yapmıştır? Git şu anda mağaraya çekil. Mağaradaki bir insan hiçbir zaman başkasını mutlu edebilir mi? Hiç alamaz. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Bir izleyicimiz, mürşide uysam da olur, uymasam da olur, tabi olsam da olur, olmasam da olur. Ben Allah yolunda ilerlerim dedi. Bu ifade.
1: İmkansız işte. Ben Allah yolunda ilerlerim dedi diyen kişi mürşid olmasa O sadece ilerleyebildiği şeytanın yoludur. Hangi ayette onu söylüyor? Araf suresinin 146. ayet-i kerimesi. Bakın Araf 146'da eğer bu kardeşimiz bu ayeti bilselerdi, bilseydi bunu söylemezdi. Bir daha söyle bakalım onu.
0: Mürşide uysam da olur, olmasam da olur, tabi olsam da olur, olmasam da diye söyledi muhterem hocam.
1: Ben dini yaşarım.
0: Evet.
1: İşte bu ayet onu söylemiyor. Haksız yere yeryüzünde kibirle dolaşanları, onlar bütün ayetlerimizi görseler iman etmezler. Onlar mürşit yolunu görseler yol olarak benimsemezler. Onlar gay yolundadırlar. Gay yolunda, şeytanın yolunda olmasının arkasında ne var? Allah'ın ayetlerini yalanlamaları ve onlardan gafil olmaları. Öyleyse eğer ayetlerinden gafil olmasaydı, ayetleri yalanlamasaydı ne diyecekti? Ayetlerden gafil olmayan kişi Allah'a ulaşmayı dileyecekti. Ayetleri yalanlayan kişi ne yapacaktı? Mürşidine tabi olacaktı. Ve hiçbir zaman mürşitsiz dinin yaşanmayacağını o da bilecekti. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, bazı izleyicilerimiz dalalette olduğunu kabul ediyorlar ve İslam alemi de dalalette olduğunu söylüyor. İslam alemini bu dalalete düşüren sebepler nedir muhterem hocam?
1: İslam alemini dalalette bırakan sebep Kur'an-ı Kerim'e uymaması, tabi olmaması, Allah'a ulaşmayı dilememesi ve Allah-u Teala'nın mürşidine tabi olmaması var. Şimdi şu anda ne kadar din öğreticisine sorarsanız sorun, Resulullah'ın münafıkların alameti olarak söylediği üç şey var. Emanete ihanet eden, ahde vefa etmeyen ve yalan söyleyen. Gayet açık ortada. Emanete ihanet eden, ahde vefa etmeyen ve yalan söyleyen kişi. Şimdi emanete baktığımız zaman emanet ruh. Şu anda din öğretisinde emanete ihanet mi var yoksa emanete riayet mi var?
0: İhanet var.
1: Emanete ihanet var. Çünkü dünya hayatında ruhun Allah'laşması yok. Gelelim, emanete ihanet eden kişi ahde vefa edebilir mi? Hayır, Resul'e tabi olmadan da din yaşanabilir diyor. Ben kendi dinimi yaşarım diyor. Yani her yönüyle tamamen Kur'an'daki İslam unutulmuş. İnsanlar inançlarını yaşıyorlar, dini yaşamıyorlar. İşte Birleşmiş Milletler'de olan dinle ilgili bölüm, şu an 7,5 milyar insan dünya gezegeninde yaşıyor. Dünya gezegeninde yaşayan 7,5 milyar insan arasında yapılan envanter araştırmasında birbirinden farklı 72 tane ayrı inanç türü var. Yani insanlar yanlış inançları yaşıyorlar. Ama bu 72 tane ayrı inanç türünün her birisinde küçük bir grup, %95'i diyelim, delaleti seçmiş durumda. %5 ve belki de biraz üstü. Onlar Allah'ın dinini yaşıyor. Allah'a ulaşmayı diliyor, mürşidine tabi oluyor, ruhunu teslim ediyor, fizik vücut teslimini, nefsin teslimi ve teslimi, İslam dinini yaşıyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, irşat yoluyla gay yolunu açıklar mısın? İrşat yolu nedir, gay yolu nedir?
1: Şimdi kainat slaytımızı gösterecek olursak, net olarak onu hemen anlatabilirim inşallah. Bir gün Allah yokluğa götürseydi bizi, deseydi ki ey kulum, şimdi benim senin için yarattığım kainata bir bak. 100 milyar galaksi, astrofizikçilerin tespitiyle. Her galakside 100 milyar yıldız. Bizim Samanyolu galaksimizde güneşimiz gibi 100 milyar yıldız var. Ve bizi aydınlatan güneşimiz o 100 milyar yıldızdan bir tanesi. Böylesi sonsuz bir kainatın şekli insan vücudu şeklinde ama cinsiyetsiz. Ne bir kadın ne bir erkek. Cinsiz insan vücudu şeklinde. Şimdi cinsiyetsiz insan vücudu şeklinde olan varlıklar alemin neresinde Allah-u Teala? Hiçbir noktasında değil çünkü Allah mekanı ve zamanı kullanmıyor. Zaman ve mekana bağlı varlıklar alemidir. Varlıklar alemi hem zamana bağlı hem mekana bağlı. Gayet açık. Ama Allah-u Teala zaman ve mekandan münezzeh ve arşta. Öyleyse dünya gezegeni nerededir? Yaşamakta olduğumuz dünya gezegenine, arş arasındaki ilişkine, dünya gezegeniyle Allah-u Teala'nın bulunduğu, zatının bulunduğu arş arasında 7 tane gök katı var. Bu gök katlarında 7 tanesinde hem cennetler var hem meleklerin yaşadığı alem söz konusu. Emre alemi. Öyleyse dünya gezegeninden başlayan zemin katta yükselen 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 alemi geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşan yol irşat yoludur. Sebil-i reşattır. Dikey kısmı tarik-i müstakimdir. yatay kısmı alemler itibariyle sirat-ı müstakimdir ve yokluktaki kısmı ile sirat-ı rabbike müstakimdir. Dört bölümden oluşuyor. Ama öbür tarafta dünya gezegeninden başlayan ve şeytana götüren bir yol var. İşte dünya gezegenine başlayan yolu, şeytana götüren yolu, gay yolu. Arkasından 7 tane bodrum katının inmesiyle tarik-i cehim, arkasından iblise götüren sirat-ı cehim ve arkasından şeytanın yolu. Yani şeytan, mesela bütün insan ve cin şeytanlar bir yolda mıdırlar? Elbet. İnsan ve cin şeytanların bir yolu var. O yoldadırlar. O yolda bu insan ve cin şeytanlar ne yaparlar? İnsanları gay yolunda tutarlar. İnsanları tarik-i cehime yönlendirir. İnsanları sirat-ı cehime yönlendirirler. Hedefleri bu. Yani ateşe çağıran imamlar. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Durum hocam, Kasas 50'de mürşitlerine tabi olmayanların nefslerine tabi olduğunu söylüyor Allah Teala. Mürşide tabiyetle nefs tezkiyesi arasındaki bağlantıyı açıklar mısınız?
1: Evet. Şimdi Kasas 50'de fe'lem yestecibu leke. Eğer senin davetine icabet etmezlerse fe'lem ennemâ yetibine evvâm. Bil ki onlar hevalarına tabi oluyorlar. Men delle memmen itibine evvâm bi gayri hüden minallâhi. Allah'tan bir hidayetçi olmadan hevasına tabi olan kimseden daha delalette kim vardır? İnnallâhe lâ yehdi kavmi zalimin. Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. Şimdi Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, 12 tane insanla Allah onu mürşidine ulaştırıyor. Ve mürşide tabiyetle hidayet başlıyor. O zaman kişi mürşidine tabi değilse hevasına tabi ve Allah onu delalette bırakmıştır. Delalette bıraktığı insanın kurtuluşa ulaşması mümkün değildir. Delaletten kurtulup hidayet üzere olması, hidayette olması o kişinin 12 tane ihsanla mürşidine tabi olmasını gerektiriyor. 12 tane ihsanın sahibi olması için de mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dinlemesi lazım. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Kutlu hocam, Kehf 17'de kişinin hidayete ulaşması için mürşit şart olduğunu söylediniz. Kehf 17'de mürşide tabi olduktan sonra hidayete nasıl ulaşıyoruz Muhterem Hocam?
1: Kehf 17'de kişi mürşidine tabi olduktan sonra Allah'tan 7 nimet alıyor. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor. Ekranda gösterebilirsek iyi olur. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman 4 cepheden onu koruyor. İkinci nimet, Allah onun kalbine imanı yazıyor. Kalbe iman yazılmasıyla birlikte nefs tezkiyesi başlıyor. Üçüncü nimet, o güne kadar işlenen bütün günahları Allah sevaba çeviriyor. Dördüncü nimet, emanet olan ruh vücuttan ayrılıyor. Nebe 39'a göre sırat-ı müstakim oluşuyor. Sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşıyor. Dördüncü nimet, fizik vücut. Dördüncü nimet. Dördüncü nimet, zikre başlıyor kişi. Pardon, beşinci nimet. Beşinci nimet, Sümer 23'e göre kişi zikretmeye başlıyor. Zikirle birlikte ne yapıyor? Dört çeşit nur geliyor. Ve açılan yolu takip ederek onun kalbine ulaşıyor. Altıncı nimet, daha evvelden her hayır işleyişinde biri 10 kazanırken gök katlarında yükselmeye paralel, ruhun yükselmesine paralel yüzer yüzer artıyor. Altıncı nimet, kişinin kalbindeki fazlaların birikimiyle kalp aydınlanıyor, irade güçleniyor. Yani kalpteki fazılların miktarı kadar iradesi güçleniyor. %49 fazıl birikmiş, bunun manası iradesi %49 güçlenmiştir. Ve yedinci nimet, evet yedinci nimet de iradenin güçlenmesi. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Benden size hidayetim, hidayetçim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa şakilerden olmaz buyuruyor. Burada düşman olarak birbirinize indirdik dünyaya diyor. Mürşide tabi olmak düşmanlığı yok eder mi, giderir mi Muhterem Hocam?
1: Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak diyor. O zaman şeytanın herkese düşman olduğunu hemen ayetleri gösterelim kardeşimiz ekrana yansıtsın. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şeytan sizin için düşmandır. Şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Şeytan sizin için apaçık bir düşmandır diye ayetlerde bir bir açıklıyor. Evet, dikkatle bakın, şeytanın bütün insanlara düşmanlığı. Bakara 168, şeytan adımlarına tabi olmayın, o sizin için apaçı bir düşmandır. Şeytanın adımlarına tabi olmayın, o sizin için apaçı bir düşmandır. Şeytanın adımlarına tabi olmayın, o size apaçı bir düşmandır. Şeytanın adımlarına tabi olmayın, o size apaçı bir düşmandır. Şeytanın adımlarına tabi olmamak, onun bize düşman olduğunu nasıl önleyebiliriz? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an, Allah Teala'nın bize verdiği 7 furkanla kalbimizde ihbatı koymak suretiyle bizi şeytana kul olmaktan içtinab eden bir kişi. Allah'a kul olmak isteyen, şeytana kul olmaktan içtinab eden bir noktaya getiriyor ki o zaman şeytanın şeytana kul olmaktan içtinab eden Allah'ı dileyen kişinin üzerindeki şeytanın negatif tesirlerini Allah Teala ne yapıyor? Sıfırlıyor. İşte Taha 123'te hadi siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Herkes delalette, herkes birbirine düşman. Ama benden size hidayetim gelecek. Hidayet neyle geliyor? Hidayetçiyle geliyor. Kim hidayetime tabi olursa, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o delalette kalmaz ve şakilerden de olmaz buyuruyor. Öyleyse düşmanlık bizimle şeytan arasında. Şimdi sualini bir daha sor bakalım.
0: Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde birbirinize düşman olarak aşağı inin buyuruyor Allah.
1: Siz ve şeytan.
0: Evet, şeytan. Bu düşman olan insanlar mürşitlerine tabi olmuş olsalardı bu düşmanlıklar biter miydi, kavgalar mıydı?
1: Bu düşman olan insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi kesinlikle Allah Teala onları kendisine kul ederdi ve o kul olanların kalplerini telif eder, birleştirirdi. Birbirlerine düşman olmaktan kurtulur, dost olurlardı. Allah-u Teala'ya dost olurlardı. O zaman Allah'ın dostları da birbirine dosttırlar.
0: Evet.
1: Allah'a dost olmayanlar, Allah'ın düşmanları birbirine düşmandırlar. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Buyurun hocam, mürşitlerine tabi olmayanlar 10 tane ayet-i kerime gereği delalette bu insanlar. Bu ayet-i kerimeleri bir kere daha açıklayabilir misiniz?
1: Evet, gösterelim inşallah ekranda bir bütün olarak. Mürşidine tabi olmayanların delalette olduğu sırasıyla Al-İmran 164. Bir nimet olmak üzere Tevhid İmamı'nın ruhunu onların başlarına gönderiyor. O onlara ayetleri tilavet ediyor. Bir, onların nefsini tezkiye ediyor. İki, onlara kitabı öğretiyor. Üç, onlara hikmeti öğretiyor. Dört, onlar ondan önce apaçık bir delalet içindeydiler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel onlar kesinlikle apaçık bir delalet içerisindeydiler. Araf 186. Allah kimi delalete bırakırsa artık onlar için bir hidayetçi yok. Öyleyse Allah'ın delalette bıraktığı kişi kimdir? Allah'ın delalette bıraktığı kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Nahl 36. Tebliğe muhatap olduğu zaman delalet üzerine hak olan kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Kehf 17. Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir veli mürşit yok. Taha 123. O zaman kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz. O zaman tabi olmayanlar delalette kalır manası çıkıyor. Kasas 50. Kim hevesine tabi olsa o delalette kalır. Zümer 23. Kim ulaşmayı dilemezse, nefsini ilah edinirse o delalette kalır. Câsiye 23 keza öyle. Ve Ahkâf 32. Davete icabet etmeyenler delalette kalır. Cuma 2. Onlar Resul'e tabi olmadan ama delaletteydiler. Öyleyse mürşidine tabi olmayan herkes kesinlikle delalettedir. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde deccalden, asıl deccalden ziyade ümmetimi dalalete götüren imamlardan korkarım buyuruyor. Bu hadis-i şerifteki imamlar kimler muhterem hocam?
1: Evet, bu hadis-i şerifteki imamlar Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerde zikrediliyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪ي اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِدًا. Onlar ne demiştik, delalet nedir? Delalet Allah yolunda olmamaktır. Fi sebilillah olmamaktır. E şimdi bakıyoruz ki o kişi innellezine keferu. Küfürdedir. Ama aynı zamanda seddu an sebilillahi. Allah'ın sebilinden insanları ayırıyor. Allah'ın sebilinden insanları ayıranlar uzak delalet içindedir. Yani insan ve cin şeytanlardır. İnsan şeytanlar insanları sebilillah'tan ayırıyor. insan şeytan, cin şeytanlar insanların sebile ulaşmasına engel oluyor. Yine ennellezine kefer özelemu. Onlar kafirdir ve zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez ve tariki müstakime ulaştırmaz. İle tariki cehenneme. O insan ve cin şeytanlar evvela onları delalette bırakıyor. Yani gay yolunda tutuyor. Ondan sonra gay yolundan tariki cehenneme yönlendiriyor. İle tariki cehenneme. Dolayısıyla ateşe çağıran imamlar bu. Kasas suresinin kaçıncı ayet-i kerimesiydi? 41. ayet-i kerimesi. Evet, ateşe çağıran imamlar da var mı? Elbette. Cehennem eymeten yed'une ilen nari. Biz onları emrimizle ateşe, daha doğrusu biz onları ateşe çağıran imamlar kıldık. Ateşe çağıran imamlar insan ve cin şeytanlardır. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Bakara 16'da hidayet ile dalaleti satın alanlardan bahsediyor. Bu insanlar kimler Muhterem Hocam?
1: Bakara 16'da, 216 değil, 16'da.
0: 16'da.
1: Evet, 16'da bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ulaike lezun neşteri delalete bil huda fe ma rahibet ticareti ve ma kan muhtedin. Kimseler hidayet ile delaleti satın aldılar. Bunlar hidayetle delaleti satın alanlar fıska düşenler olarak da zikredilebilir. Çünkü kişi hidayete ermiştir. Hidayete erdikten sonra zikir azalmasının içine girerek delalete düşmüştür. O zaman ne yapmış oluyor? Hidayetle bir hidayetin karşısında delaleti satın almış oluyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir de insanları delalete götüren tağutlar olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Tağutlar kimler Muhterem?
1: Tağutlar insan ve cin şeytanlar. İnsanların Allah'a ulaşmayı dinlemesine mani oluyorlar. İnsan ruhu insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhuna Allah'a ulaşması yoktur diyenler. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Araf 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimelerini açıklar mısınız?
1: Araf 27'de şeytan ve avanesi sizi görürler. Sizin onları göremeyeceğiniz yerden. İnne cealne şeyatine evliya lillezine la yuminun. Biz la yuminun. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere şeytanı dost kılarız. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hem şeytanın kuludur hem de aynı zamanda şeytanın dostudur. Araf 28'de İzâ fe'ulü fahişeten. Onlar bu şeytanın dostları fuhşiyat yaptıkları zaman. Fuhşiyat nedir? Münker nedir? Münker Allah'ın yasak ettiğini işlemektir. Fuhşiyat da Allah'ın emretmediklerini yapmak, yasak ettiği fiilleri yapmaktır. Kâlu ve cennâ aleyh abâna. Yani fuhşiyat Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyor ve diyor ki biz babalarımızı bunun üzerine bulduk. Allah babalarımız bize vallahu emrena. Allah bize bunu emretti. Kulan Allah la ya'muru fahşa. Allah Teala fuhşiyatı emretmez, yani yasak olan fiillerin işlemesini istemez. Etekulun ala Allah ma la ta'lemun. Yoksa siz Allah'a bilmediği bir şey mi söylüyorsunuz? 29. Kul emara rabbi bil kıst. De ki Rabbimiz adalet emretti. Ve akimu vucuvekum inde kulli mescidin. Ve her mescitte de vücudumuzu, fizik vücudumuzu Allah'a doğrultmamızı. وَدْعُوا مُخْلُس۪ينَ اللّٰهُ الد۪ينَ. Ve dinde ihlas sahibi kullar olmamızı emretti. كَمَا بَدَعَكُمْ تَدْعُونَ. Arap 30. فَرِيْكَنْ هَدَى وَفَرِيْكَنْ حَقَّتْ عَلِيمُ الدَّلَالَ. Bir fırka hidayete erdi. Diğerlerinin üzerine delalet hak oldu. Üzerine delalet hak olanlar şeytanı dost edinenlerdir. Ama kendilerini hidayete zannediyorlar. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir takım insanlar kendilerini hidayette zannediyorlar. İnsanlar kendilerini dalaletten kurtulup hidayette olduğunu anlayabilirler mi Muhterem Hocam?
1: Elbette kendilerinin dalaletten kurtulup hidayet üzere olması kişinin bu dünyada dünya saadetinin %51 yaşaması, ahiret saadetinin 3. kat cennetini müjdelenmesi manasına geliyor. Eğer kendisini hidayette zanneden kişi bu dünyada rahatlık yoktur, burası meşakkat yeridir, burası sıkıntı yeridir, biz sıkıntıları yaşayacağız, ölüm sonrası hayatta cennete gideceğiz dediği zaman havasını alır. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, süremiz sona erdi. Son olarak ne söylemek istersiniz?
1: Herkesin delaletten kurtulup Allah'a ulaşmayı dileyerek 12 tane ihsanla Allah-u Teala'nın kendileri için seçtiği hidayetçiye tabi olmalarını bu mübarek Recep ayında dilemek suretiyle sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
0: Allah hepinizden razı olsun. Hayırlı akşamlar inşallah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah bizleri birlikte kıldı. Bu akşam sizlerle 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 4. 7 basamağını paylaşmak istiyoruz. 4. 7 basamak. Yani 22, 23, 24, 25, 26, 27 basamaklar. Bu basamaklar 7 tane velayet rütbesi oluşturur. Velayet makamı oluşturur. Fena makamı 1, beka makamı 2, zühd makamı 3, muhsinler makamı 4, ulü'l-elbab makamı 5, ihlas makamı 6, salah makamı 7. 7 tane makam. Ne olmuştu? Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştı. Ve ilmel yakin burada tamamlanmıştı. 3 tane yakin geçiyor biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'imizde. İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. İlmel yakin, ilme yakin hasıl olmak, hasıl etmek, ilim olarak yakine ulaşmak. Aynel yakin, gözlerle görerek, kalp gözüyle görerek yakine ulaşmak. Ayn, göz. Göz dediğimiz zaman baş gözü anlamayın. Buradaki kalbinizdeki gözden bahsediyoruz. Bu aynel yakindir. İlmel yakin 3. basamakta başlar. 21. basamakta son bulur. Aynel yakin 26. basamakta başlar. 28. basamağın 4. kademesinde son bulur. Hakkul yakin 28. basamağın 5. kademesinde, son kademesinde elde edilir. Hakka, Allah'a yakin hasıl etmek. Asıl ifadesiyle Allah'ın vechini, Allah'ın zatını kalbindeki gözle görmek. Kalpteki gözle görmek, Allah'ın kendi zatını o kişinin kalp gözüne göstermesi. İşte sevgili kardeşlerim, ilmel yakin 21. basamakta sona ermiştir. Bu akşamki anlatım 22. basamaktan 28. basamağın 5. kademesine kadar olan geçen devreyi ifade edecek. 22. basamak Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Me'ab oluyor Allah'ın zatı, o kişinin ruhuna me'ab oluyor. Me'ab, sığınak demek sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki, Vallahu
indehu hüsnül meam. Yemin olsun ki, and olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Yemin olsun ki, and olsun ki yani, Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Peki Allah'ın katında başka sığınak var mı? Tabii var. Altın tahtlar. Ama o Allah'ın indindeki sığınak. Allah'ın indindeki teslim yurdu. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlara indi ilahide Allah-u Teala'nın huzurunda teslim yurdu vardır diyor. Allah'ın altın tahtları. Bu altın tahta sahip olmak için daimi zikre ulaşmak gerekmiyor. Kişi ruhu Allah'ta yok olduktan sonra yeni bir ruh oluşturuyor Allah-u Teala onun için. O ruhu da bir altın tahtla mükafatlandırıyor. Enam suresinin 120. 7. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. Zaten konularımızdan biri de bu. Ama bu netice kişinin Allah'ın zatını görmesine kadar uzanan bir seri basamak ifade eder. Tam 7 tane basamak ve 7 tane de velayet makamı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın zatında ifna olmak, sığınağa, bir sığınak olan, meap olan Allah'a ruhun ulaşıp sığınmasıdır. İşte Allah-u Teala bu sığınma işlemini Sebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde de dizayn etmiş. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَآبًا. İşte bu hak günüdür. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a doğru, Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder.

Ve Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Zalikel yevmül hakkı. İşte o gün hak günüdür.

likülli evvabin hafiz. Bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Hafiz olmak, muhafaza altına alınmak, bir muhafızın beraberliğinde bulunmak anlamına geliyor. Fakat diğeri evvab müessesesi meaba ulaşanlara has bir ifade. Kimin ruhu Allah'a geri dönmüş, vücudundan ayrılmış, Allah'a geri dönmüş ve Allah'a ulaşmışsa o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmış olan birisi olur. Onun ruhu meaba, sığınağa ulaşmış ve sığınmıştır. Aynı konu Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde de anlatılıyor. Allah'ı yedü Darüsselam'ı yehdi sırat-ı müstakime men yeşâ'ı diyor Allah Teala. Yehdi men yeşâ'ı ila sırat-ı müstakim. Allah dilediği kişiyi, yani kendisine ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sonra diyor ki lillezine ahsenül hüsna ve ziyade. Onlara ahsenül hüsna vardır diyor. Güzellerin en güzeli, yani Allah'a ulaşmak vardır, ruhun Allah'a ulaşması vardır ve ziyade ve onun da ötesi Allah'ın zatını görmek vardır, buyuruyor Allah-u Teala. Kimin ruhu Allah'a ulaşır da Allah'ın zatında yok olursa o kişi evvab olmuştur, meaba sayılmıştır ve fena fillah makamının sahibi olmuştur. Fena, ifna olmak, yok olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde, Allah'ın zatında yok olmak. Ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olması. Burası 22. basamak. Bundan sonra 23. basamağa ulaşıyoruz. Fena fillah makamından sonraki beka billah makamına ulaşıyoruz. Burada Allah Teala Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince bir taht ihsan ediyor kulunun ruhuna ve o ruh Allah'ın zatında ifna olmak değil, Allah'ın katında, Allah'ın indinde, huzurunda bir tam

Taht sahibi yapılıyor. Tahtlar yerden yaklaşık 4 metre yükseklikte dururlar. Boşlukta dururlar. Arşı tutan melekler onları tutarlar. Ama onlar orada görünmezler. Tahtlar görünür ama onları tutan arşı tutan melekler görünmezler. Güneşin en çok aydınlattığı gün kadar aydınlıktır ortalık ama ışığın kaynağını göremezsiniz. Orası indi ilahidir. Huzur namazı orada kılınır. Yani oradaki altın tahtlardan birisi kime verilmişse o kişi beka makamının sahibi olmuştur. 22. basamakta fena fillah makamında kişinin zikri sebebiyle kazandığı dereceler %61'e kadar yükselir. %61 olduğu zaman nefsin kalbindeki nurlar o zaman o kişiye söylediğimiz gibi taht ihsan edilir. Beka makamının sahibi olur. Beka billah makamının sahibi olur. Ve zikri artmaya devam eder. Zikir sayısı arttıkça kişi için daha güzel bir dünya söz konusudur. Çünkü nefsin kalbindeki afetler devamlı azalmaktadır. Azalınca da buna paralel olarak mutluluk artmaktadır. Ve ne zaman o kişinin artan zikri 24 saatlik her zaman parçasında günün yarısını aşarsa, aşmaya başlarsa, o zaman o kişinin kazandığı, o kişinin zikri yüzde nefsinin kalbini %71'den fazla nurla doldurmaya başlar. Burası züht makamıdır. Allah Teala zühtü negatif züht olarak bir tek ayet-i kerimede açıklıyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler diyor ve onu bu sebeple az bir bedele, birkaç dirheme sattılar diyor. Negatif züht bir şeye değer vermemek demek. Onun zıttına değer vermek demek. Onlar Yusuf'a değer vermiyorlardı. Onun için onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah Teala. Peki pozitif züht nedir? Gün 24 saatten oluşur. Kim her gün 12 saatten daha fazla zikrederse, böyle bir zikri gerçekleştirmesi halinde o kişi pozitif zühdün sahibidir. Yani her gün günün yarısından daha fazla olan bir zaman parçasını Allah'ı zikretmekle geçirmektedir. Ve her gün Allah'ı ispat etmektedir ki onun Allah ile ilişkili olduğu zaman parçasının toplamı dünya ile ilişkili olduğu zaman parçasının toplamından fazladır. Yani bu kişi Allah'a değer veriyor. Allah'ı değerli buluyor. Öyleyse böyle bir dizaynda 24 saatlik bir zaman parçasının daha ötesinde bir dizayn bu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, %71'in ötesine geçmesi nefsimizin kalbindeki fazılların, nurların %2 rahmet, %69 fazıl, %71 nuru ifade eder. Bu noktanın ötesi kişinin zühte ulaştığını, zahit olduğunu, Allah ile birlikte geçen, Allah için harcadığı zaman parçasının, dünya için harcadığı zaman parçasından mutlaka her gün
daha fazla olmasını ifade eder.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir güzelliği yaşıyoruz beraberce. Allah'tan bahsediyoruz. Ve makamlar birer birer geliyor. Burada zühd makamı velayetin üçüncü makamıdır. Fena fillah ve kavillah zühd. Ve %71 zikrin ötesi zahit olan bir kişiyi ifade eder. Bu kişi zahittir artık. Ne zaman zikrin artışı sebebiyle nefsin kalbindeki nurlar %81'e ulaşırsa o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Nefsin kalbinde hala %19 afet vardır. Bu sebeple nefsin rezistansı da mutlak olarak vardır. Hayırların işlenmesine karşı çıkacaktır. Ama fizik vücut nefsin bu karşı çıkışına hiç aldırmaz. Netice itibariyle %81'e karşılık %19 bir mukavemet söz konusudur. Dörtte birinden de daha az, %25'ten daha az bir, %24 bir karşı koyma olayı. Sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada kişinin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Burada önemli olan fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmesi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememesidir. Bu fizik vücudun teslimidir. Fizik vücudun teslimini Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi anlatıyor. فَمَنْ اَحْسَنُ د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ buyuruyor Allah Teala. O kişi ki veçhini, yani fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen olan kim vardır diyor fizik vücudu. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim edildiği, fizik vücudumuzun bütün amellerinde, davranış biçimlerinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememesi hali söz konusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişinin Allah'ın bir farz emrini daha yerine getirdiğini görüyoruz. Fizik vücudu teslim etmek farz mıdır? Allah Teala buyuruyor ki: Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve in buduni. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. He, bana kul olacaksınız diye ben sizlerden ahd almadım mı? İşte bu fizik vücudumuzun Allah'a kul olması halidir. Bunun sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmak olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, birinci sırat-ı müstakim üzerindesiniz.
mürşidinize ulaşıyorsunuz. İkinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. Üçüncü sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Dördüncü sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Nefsi teslim etmek 5. sırat-ı müstakim. İrşada ulaşmak 6. sırat-ı müstakim. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7. sırat-ı müstakimi ifade eder. Böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir güzelliğin yaşanması söz konusu ve fizik vücut Allah'a teslim oluyor. Peki bundan 14 asır evvel farz olan bu fizik vücut teslimini sahabe gerçekleştirmiş mi? Hepsi sevgili kardeşlerim. Allah Teala buyuruyor. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi fizik vücutlarımızı şu fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Fizik vücudunu Allah'a teslimi farz. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra ne oluyor? Sonraki şey daimi zikre ulaşıyor. Daimi zikirle birlikte aynel yakin başlar. Kişinin aynel yakine ulaşması söz konusu olur. Daimi zikir o kişinin 7 tane vasıf kazanmasına imkan verir. Bir, bu kişi daimi zikirdedir. İki, bu sebeple nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Zikir hiç bitmediği için zülmani kapının üzerine örten nur kapısı devamlı olarak o kapıyı örtmeyi sürdürecektir. Böylece karanlıkların nefsin kalbine girişi zikir boyunca engellendiği cihetle bu kişi daimi zikirde olduğuna göre hiçbir zaman kapı açılmayacaktır. Nefsin kalbine karanlıkların girmesi de bu sebeple mümkün değildir. Bu sebeple kalp hep nurlardan oluşacaktır. Kalbin her tarafı nurla kaplanmıştır. O kişinin içinin nur olması halidir. Kalp tamamen %100 nurlarla dolmuştur. Dolmuşsa ne olmuştur? Afet kalmamıştır kişide. Afet kalmazsa ne olur? Şerri emreden hiçbir emir ve kumanda merciği artık orada yoktur. O kişinin içinde hiçbir zaman şerre dayalı bir talep oluşmayacaktır. Hep nefsin kalbini bütünüyle kaplayan %2 rahmet, %98 fazıl hep Allah'ın emirlerini emredecektir. Yasak ettiği fiilleri de yasak etmeyi emredecektir. Böylece Allah'la kul arasında tam bir paralellik kurulur. Bu daimi zikir nefsin afetlerinin sona ermesi sebebiyle o kişiye Allah-u Teala'nın kalp gözünü ve kalp kulağını bir nimet olarak vermesini sonuçlandırır ve kişinin iç dünyasında bu olay tahakkuk eder. Allah onun kalp gözünü ve kalp kulağını açar. Allah'ın gösterdiği her şeyi görür.
söylediği her şeyi işitir. Böyle bir olay bu kişinin üç tane de vasıf şartı kazanmasına sebebiyet verir. Bu kişi ehli tezekkür olmuştur, ehli hayır olmuştur, ehli hikmet olmuştur, ehli hüküm olmuştur yani. Ehli tezekkür olmuştur ne demek? Allah ile her konuyu tezekkür edebilecek, karşılıklı konuşabilecek olan bir noktaya ulaşmıştır kişi. Zikir ehli olmuştur. Allah'tan sormak yetkisinin sahibi kalınmıştır. Her seferinde sorar, Allah Teala cevap verir. Anlayamadığı yeri bir defa daha sorar. Ya da aklına yatmayanı bildirir Allah Teala'ya, açıklama ister. Ve kişi her an Allah ile karşılıklı bir konuşmanın içine girmiştir. Bu kişi ehli tezekkürdür. Ehli zikir olmuştur. Burada ehli tezekkürdür. Her an Allah ile konuları müzakere eder, tezekkür eder. Sonra bu kişinin başka bir özelliği devreye girer. Ehli hayırdır. Çünkü bu kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için her saniye mutlaka derecat kazanmaktadır. Hayır, derecat kazanmadır. Bu kişi her saniye derecat kazanıyor. Bu sebeple ehli hayır adını alır. Daimi olarak derecat kazanan birisi. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alimin uykusu cahilin namazından daha çok kazandırır diyor. Evladır diyor. Allah'ın daha çok tercih ettiği bir şeydir diyor. Öyleyse düşünün, bir kişi namaz kılıyor, daimi zikrin sahibi değil. Namaz boyunca bu kişi ne kadar derece kazanmışsa namazdan, onun 10 katını kazanır. Ama öteki her saniye 700 derece kazanmaktadır. Uyumasına rağmen zikirde olduğu için, zikir ona her saniye bir derece kazandırır. Ama bu kişi 1:700 olan bir seviyede olduğu için her bir derecesinin karşılığını 700 olarak almaktadır. Namaz kılan kişi ise namazın bir saniyesinin 10 derece olduğunu düşünün. 10 katını alsın, 10 katını alacaktır. 100 eder. Öteki uyuduğu yerde bunun kazandığı 100'e karşılık 700 kat, 700 derece kazanmaktadır. Yani bu kişinin kazandığının 7 katı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in alim dediği kimlerdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in alim dediği insanlar daimi zikrin sahipleridir, ehli zikirdir. İşte burada kişi ehli zikir olmuştur. Ullelbap makamının sahibi olmuştur. Bu kişiye Allah Teala yerlerin melekûtunu gösterecektir. 7 kat yerler, yani zemin katın altındaki 7 kat. Burası 7 kat cehennemi ifade eder. Zeminin altındaki 7 kat cehennem ve zemin kattaki devrin imamının dergahı gösterilir. Nasıl gökler 7 katsa yerler de 7 kattır. 7. kat bu dünyadır. 7 kat dünyadan aşağıda, zemin kattan aşağıda 7 tane yer katı, zemin kattan yukarıda 7 tane gök katı söz konusudur.
Ve Ulu'l-Elbab makamındaki kişi daimi zikrin sahibidir. Ona zemin katın sırları da gösterilir. Bu sırların en büyüğü devrin imamının dergahındaki durumdur. Devrin imamının dergahındaki altın para kümesi, bir küme altın söz konusudur. Sonra oradaki sıralar söz konusudur. Onarlık sıralarla insan ruhları önlerindeki rahlelerle devamlı olarak ders görürler. Önde erkekler, arkada hanımlar olmak üzere. Sesler, fizik olarak bu tarzda bir ses söz konusu değildir. Kalpler konuşur, herkes aynı anda duyar. Oradakiler ruhlardır. Onun için sıra ne kadar uzun olursa olsun herkes aynı anda mutlaka duyar, işitir ve itaat eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün sahabenin ulul elbab olduğunu anlatıyor. Ulul elbab lüplerin sahipleri demek. Lüpler de fiziğin ötesindeki gerçekleri görebilme, işitebilme, temiz edebilme kabiliyeti. Bu noktada sahabenin ulul-elbab olduğunu görüyoruz. Evvela ulul-elbabın ne demek olduğuna bakalım. Allah Teala Ali İmran 190 ve 191. ayetlerinde buyuruyor ki li ulul-elbab yeskürallâhe kıyamen kuvuden ve alâ cunubihim. Ulul-elbab için, ulul-elbab kullarım için diyor Allah Teala, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. İster ayakta olsunlar, ister oturur olsunlar, isterse yatıyor olsunlar, üç halde bulunabilirsiniz. Bu hallerin üçünde de kişinin zikir halinde olması o kişinin adının ulul-elbab olduğunu ifade ediyor. Peki bütün sahabe ulul-elbab olmuşlar mı? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi aynen şöyle sahabe için konuşuyor Allah Teala. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ya kalbine Allah'ın yazdığı Kur'an'ı okuyor, söylüyor oradakilere ya da Allah'ın kendisine söylettiklerini, her ikisi de ahsen sözler, ona uyarlar diyor. O ahsen olan sözlere uyarlar. Onlar ulul-elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe ulul-elbab olmuş. İhlas makamı o kişinin sabırsızlık afetinin yok olduğu makamdır. Ama sabırsızlık afeti yok olduktan sonra 7 mertebe müzeyyen olur kalp. O kişi sabrın sahibi olmak yolunda kendisine gerekli olan 19 kademe, 19 mertebe müzeyyen olmanın 7'sini bu noktada alır. 7 mertebe kalbi müzeyyen olur kişinin. Ulul-elbab makamı burada tamamlanır. Bu basamak 26. basamaktır ve ihlastan bir evvelki kademedir. Kişi ulul-elbab olmuştur, lüplerin sahipleri olmuştur. Yani fiziğin ötesini müşahede etmenin, idrak etmenin muhtevası içindedir artık o. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ulul-elbab makamı burada sona eriyor. Yedi kat yerlerin melekûtu, zemin kattaki ana dergâh.
ve bu kişiye göklerin melekûtu gösterilmeye başlanır. Göklerin melekûtu bütün gök katlarının gösterilmesidir. Birinci kat gösterildiği anda o kişi ulvelbab makamından ihlas makamına geçmiştir. O kişi artık bir muhlistir. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Hanifler olarak onun Allah'ın dininde muhlisler, halis kullar olmakla emrolundular. Hanifler olarak Allah'ın dininde muhlis kullar olmakla emrolundular. İşte muhlis olmak, halis olmak demek. Nefsin kalbindeki bütün afetlerin temizlenmesi ve adım adım 14 mertebe o kişinin kalbinin nurlanması, 14 mertebe müzeyyen olması söz konusu. 7 mertebe ulvelbab makamında, 7 mertebe de ihlas makamında. İhlas makamı nefsin kalbinin halis olduğunu gösterir. Bu demektir ki kişi nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Bu ayet-i kerime, Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesi, bunun bir emir olduğunu söylüyor. Herkesin mutlaka ihlasa ulaşması gerekir diyor Allah-u Teala. Emredildikleri şeyin bu olduğunu söylüyor dinde. Kişilerin kalplerinin halis olduğunu söylüyor ayet-i kerime. Emrolunmaları nefsin kalbinin halis olmasını gerçekleştirebilen bir hüviyet taşıyor. Her kişinin bu istikamete ulaştığı yer bu muhtevayı tamamlamış olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bakıyoruz ki bütün sahabe muhlisler olmuşlar. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle yazmış Kur'an-ı Kerim'de: deyin ki nahnu lehu muhlesin. Biz onun için, Allah için muhlis kullarız. Muhlis olanlarız. Nefslerinin kalbini halis kılanlarız. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Hepsi Sitre-i Müntaha'ya kadar bütün gök katlarını görmüşler. Yedinci gök katında yedi alemini görmüşler. Zikir hücelerini görmüşler, kader hücelerini görmüşler önce. Sonra Ümmül Kitabı, sonra Kudret Denizi'ni, sonra Makam-ı Mahmud'u, sonra Divan-ı Salih'ini, sonra zikir hücelerini ve nihayet İndi İlahi. Ve İndi İlahi'de ne zaman bu İhlas makamının sahipleri Sitret-i Müntaha'yı görürlerse en sondaki ağacı, işte o ağacı gören kişi İhlas makamını bitirmiş olur ve Salah makamına geçer. Salah makamı
velayetin yedinci makamıdır. Bir defa daha söyleyelim. Fena makamı, fena fillah bir, beka billah iki, zühd üç, muhsinler makamı dört, ulu'l-elbab makamı beş, İhlas makamı altı, salah makamı yedi. Yedi tane makam ve kişi İhlas makamından salah makamına geçiyor. Ne zaman? Kendisine Sitretül Müntaha gösterildiği zaman. O kişi artık İhlas makamını aşmıştır, salah makamına geçmiştir. Ve salah makamı Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesiyle dizayn ediliyor. Gördük ki muhlis olmak farz, gördük ki bütün sahabe muhlis olmuşlar. Şimdi salah makamına geliyoruz. Ve Allah-u Teala Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki, öyle bir tövbe ile tövbe edin ki bu tövbe nasuh tövbesi olsun. Bu bir farz hükümdür. Tövbe-i nasuhla tövbe etmek, Allah'ın söylediklerini tekrar etmek demek. Sadece Allah'ın söz olarak kendisine ulaşıp da tövbe-i nasuhla tövbe et, sözlerimi tekrarla dediği kişi nasuh tövbesinin sahibidir. O kişi mutlaka ihlası bitirmiştir. Ve tövbe-i nasuh'a muhatap olmuştur. Yani tövbe-i nasuh'a emrolunmuştur. Tövbe-i nasuh bir farz doğurur. Kim için? İhlası bitiren herkes için. Farz mıdır? Farzdır. Diyor ki Allah Teala, o gün diyor Allah peygamberlerini, nebilerini ve o nebilerle beraber olanları utandırmayacaktır. Ayet-i kerime öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun diye başlıyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi. Ve böyle başlayan bu ayet-i kerime devam ediyor. Allah o gün peygamberlerini, nebilerini ve onlarla beraber olanları utandırmayacaktır. Onların günahlarını örtecektir. Ve onlar diyeceklerdir ki, onlar nurları önlerinde ve yanlarında olarak yürürler ve derler ki, ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla. Yani burada o kişilerin başlarının üzerinde zaten devrin imamı vardı, devrin imamının da başının üzerinde nur vardı tabiatıyla, salah nuru. Bu salah nuru o kişinin üzerinde var çünkü tövbe etmiş, devrin imamının ruhu başının üzerine gelmiş. Ama burada salah makamında ona bir nurun daha verilmiş, salah nuru. Bu salah makamının üçüncü kademesidir. Birinci kademede tövbe-i nasuh, ikinci kademede o kişinin günahlarının örtülmesi, üçüncü kademede o kişiye salah nurunun verilmesi, böylece o kişinin başının üzerinde ve sağ tarafında iki nur olmak üzere yürümesi söz konusu. Başının üzerindeki devrin imamının ruhudur, ruhun üzerindeki nurdur. Solunda olan onun salah nurudur. Ve derler ki diyor Allah Teala onlar, ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret eyle. Allah Teala onlara mağfiret ediyor orada. Onların günahlarını sevaba çeviriyor. Ve günahlarının sevaba çevrildiği noktada salah makamının irşada ulaşma noktası tamamlanıyor. Bütün sahabe
irşada ulaşmışlar mı? Tahrim 8'e göre irşada ulaşmaları gerekiyor. Aynı zamanda Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesine göre irşada ulaşmaları emrolunuyor. Ve bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesini söyledik. Bakara 186'ya göre durum ne? Allah Teala buyuruyor ki kullarım sana beni sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Bana dua edenin davetine icabet ederim ama şarta bağlı icabet ederim. Onlar da bana karşı amini olurlarsa, bana ulaşmayı dilerlerse icabet ederim ve isterim ki onlar irşada ulaşsınlar buyuruyor Allah-u Teala. Böylece irşada ulaşmanın bir farz hüküm burada doğurduğunu görüyoruz. Diğerinde de Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Ve bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ey sahabe, bilin ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin dediklerinize uysaydı, yani benim sözümü değil de sizin sözünüzü dinleseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi ve kalbinize yazdığı iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır buyuruyor Allah Teala. Bütün sahabe kendi üzerlerine farz olan irşada da ulaşmışlar. Salah makamının 4. kademesi burada tamamlanıyor. Ve Allah Teala bu noktaya gelen kişinin iradesini teslim alıyor. Kişinin iradesi Allah'ın iradesine, kişinin cüz'i iradesi Allah'ın ilahi iradesine bağlanıyor. Ve o noktadan itibaren külli irade o kişinin üzerinde hüküm ferma oluyor. O güne kadar daimi zikrin sahibi olan bu kişi bu noktadan itibaren zikrin ötesine geçiyor. Çünkü artık kendi iradesini kullanamıyor. İlahi irade onun zikirlerini, onun iradesi dışındaki bir hükme bağlıyor. Artık o zikreden birisi değildir, tesbih sahibidir. Kendi iradesiyle değil, külli irade vasıtasıyla zikir yapmaktadır. Kendi iradesiyle olmadığı için Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini tekrarı, bu onun için tesbih hüviyetini ifade ediyor. Ve bütün sahabenin irşada ulaştığını da görüyoruz. İrşada ulaşmak farz mı? Allah Teala diyor ki Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde, o bir hakkın takva sahibi olanlar, hakka tukati takvanın sahibi olanlar nasıl bir takva ile takva sahibi oldularsa, ey insanlar siz de öyle takvanın, bu takvanın sahibi olun. Böylece 7. takva da devreye giriyor. Bir hakkın takva, hakka tukati takva, hakkın yakin takvası hepsi aynı şeydir. İrşada memur ve mezun kılınan birinin sahip olduğu takva derecesidir bu. Bütün sahabe irşada memur ve mezun kılındın cümlesinin muhatabı olarak irşat makamının sahibi olmuşlar. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu hakikati anlatıyor hepimize. Bu Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala'nın bir muradı oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
muhtevaya baktığımız zaman bütün sahabenin bir hakkın takvanın sahibi olduklarını, irşat makamının gereklerini yerine getirdiklerini görüyoruz. Tövbe yüzde diyor ki Allah Teala o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirinden de, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Açık ve kesin, ister ensar olsun ister macirin, hepsine tabi olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İster ensar olsun, ister macirin, hepsine tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Ve de gidecekleri yer adın cennetleri ve de Fevzül Azim'in sahipleri. Tövbe yüz, onların en üstün cennetlerin sahibi olduğunu ve gidecekleri yerin ve onların o en üstün makamın Fevzül Azim'in sahibi oldukları ifade buyuruluyor. Fevzül Azim, Hazül Azim, Ecrül Azim ve Hazül Azim dört tane azim kelimesi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu dört azim kelimesi sadece bu makamı ifade eder. Salah makamının beşinci kademesini, iradenin teslimini. Peki, gördük ki hakka tukati takva da farz. Bütün sahabe bu takva seviyesine de ulaşmış. Ve 14 asır sonra bunların hepsinin unutulduğunu görüyoruz. 28 basamağın 28'i de yok artık. Bütün insanlar artık birinci ve ikinci basamaklarda yaşar olmuşlar. Hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemiyordu. Böyle bir kavramın varlığından bile haberdar olmadıklarını söylüyorlardı. Ve aslında onlara tebliğ yapılmıştı. 1997 yılında ceviz kabuğu olayında herkese bu tebliğ yapılmıştı. Allah'a ulaşmayı dileme tebliği. Ve sonuca ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bundan 14 asır evvel sahabe iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Fevzül Azim'in sahibi olmuşlar. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinize selam olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, bizler bir sevgi halesi içinde yaşamaktayız. Hepimiz sevenler ve sevilenleriz. Evvela birbirimizi seviyoruz. Bu Allah'ı sevenlerin daha yüksek boyutlu birbirlerini sevme konusundaki ulaştıkları merhaledir. Sizin sevginiz sizden bize direkt olarak ulaşmıyor sevgili kardeşlerim. Eğer bizi seviyorsanız önce Allah'a, oradan bize ulaşıyor. Artarak geliyor. Bizim de sevgimiz size gene önce Allah'a, sonra size ulaşarak yolunu tamamlıyor. Öyleyse her zaman kalplerimizi birbirine telif eden Allah var. Gerçekten Allah Teala sevgiyi kendisinden geçirerek sevgiyi telif mi eder, birleştirir mi? Birleştiren Allah mıdır? Çok net sevgili kardeşlerim. İşte Âl-i İmrân suresi 103. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle söylüyor. Ya eyyühellezine amenu, ey aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşanlar, ruhlarını teslim edenler, fizik vücutlarını teslim edenler, nefslerini teslim edenler, iradelerini teslim edenler, amenu tabiri hepsini birden kaplıyor sevgili kardeşlerim. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Amin olmak, ikinci kademede mürşide ulaşıp tabi olmak demek. Amin olmak, üçüncü kademede ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim etmek demek. Amin olmak, dördüncü kademede fizik vücudunu Allah'a teslim etmek demek. Amin olmak, beşinci kademede nefsini Allah'a teslim etmek demek. Altıncı kademede irşada ulaşmak demek. Yedinci kademede de iradesini de Allah'a teslim edip seriyi tamamlamak demek. Aminular serisi. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? İşte bu Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ey amini olanlar, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve böylece fırkalara ayrılmayın. Demek ki Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar bir tek fırkayı oluşturanlar. Ne hatırlatacak bu size? Bu ayet-i kerime size bir başka ayet-i kerimeyi hatırlatmalı. Ya da iki ayet-i kerimeyi hatırlatmalı. Evet, tamam. Söylediğiniz gibi. Hangi ayet, hangi sure? Evet, Rum suresi 31 ve 32. ayetler. Hay Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah Teala? Allah Teala diyor ki Allah'a yönelin ve takva sahibi, Allah'a karşı takva sahibi olun. Münibine ileyhi ve yettekûhu,
Allah'a yönelin ve takva sahibi olun. Ve ekumus salat ve namaz kılın. Ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olmayın. 31. ayet-i kerime. 32. ayet-i kerime. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar o tek fırkanın içinde bulunanlar, diğer bütün fırkaları oluşturanlar değil. Sadece o tek fırkayı oluşturanlar, Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse fırkalara ayrılmayın diyor Allah Teala. Âl-i İmran 103. Fırkalara ayrılmayın. Allah Teala'nın indinde hedefe ulaşın. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. Anlıyoruz ki Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler fırkalara ayrılmayanlardır. Diyor ki Allah Teala, siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da Allah sizi o ateş çukurundan kurtardı. Siz birbirinizin can düşmanıydınız da Allah kalplerinizi telif etti, sizi can dostları yaptı. Ne diyor Allah Teala? Allah kalplerinizi telif etti de size birbirinizi sevdirdi, birbirinizin can dostu yaptı. Öyleyse demek ki Allah Teala kalpleri telif ediyor, birleştiriyor. Onun için sevgi kalbin mahsulüdür. Ve sizden bize ulaşacak olan sevgi önce Rabbimize ulaşır. Yüce Rabbimize, Allah'a ulaşır. Ve Allah'tan bizim kalbimize ulaşır. Ama bu aynı zamanda bir sevgi halesinin bizden de Allah'a gittiğini ve oradan sizlerin kalbine ulaştığını ifade eder. İşte bu bizi seyrettiğiniz bilgisayar mı, televizyon mu? Hangisinden bize bakıyorsunuz? Nereden bize bakıyorsanız, bizi görüyorsanız, biz sizinle bileyiz. Sizinle bile olmak, sizinle beraber olmak Osmanlıca'da bir süre böyle kullanılırdı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yalnız değiliz. Sevinmek için, mutlu olmak için o kadar çok sebebimiz var ki Allah bizlerle beraber. Kalplerimizi telif eden o. Sizin sevginiz ondan dolaşarak bize ulaşıyor. Bizim sevgimiz ondan dolaşarak size ulaşıyor ve ona ulaştığı için de kat kat güçlenerek ulaşıyor. Daha çok seviyoruz birbirimizi. Sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın olmanın en güzel nişanesi sevgidir. Sevgi mutluluktur. Sevgi eğer Allah'ın dostları arasında bir sevgi ise o muhteşem bir olaydır. Sadece mutluluğa yelken açarsınız. Allah'ın yolunda sevmek mutluluktur. Allah'tan dolaşan bir sevgi ailesi sizi bütün benliğinizi kaplayarak kuşatır.
her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? İşte

Arzunun üst seviyesi ihtiras adını alır. Ve şeytanın da devreye büyük puntolarla girdiği bir kesimi içerir. Sevginin dışında farklı bir yerde nefsinizin afetlerinden birisi odur, ihtiras. Hırs. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde her an sizden ona, ondan bize, bizden ona, ondan size bir sevgi akımı içerisindeyiz. Bu öylesine muhteşem bir olay ki sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok sevdiğimizi ifade etmek istiyorum. Elbette bu sevgiyi bizim kalbimize koyan o Allah ve sizden gelen sevgiyi bize göndererek kalbimizi size karşı, sizlere karşı sevgiyle dolduruyor. İşte öyle bir dünyada yaşıyoruz ki başkaları nefretle, kinle yoğrulmuş, düşmanca davranışların içinde milyonlarca hırsız dolaşıyor Türkiye'nin sokaklarında. Bizim aramızda hiç hırsızlık müessesesi oluşmaz sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın sevgilileriyiz. Kalplerimizde Allah var. Sevgili kardeşlerim, birbirinizi sevmeniz size çok şey kazandırır. Nefret sadece kaybettirir. Nefret ettiğiniz insandan intikam almak istersiniz. İntikam aldığınız zaman büyük bir hatayı işlediniz demektir. Neden nefret ediyorum ben ondan diye düşünün. Size falanca falanca falanca şeyleri yapmıştır. Ve tabii siz nefret etmekte haklısınız. Kendinizi öyle görürsünüz. Peki, a benim canım kardeşlerim. Hiç düşündünüz mü o kişinin nefretini kazanmak için siz ona ne yaptınız acaba? Hiç kimse bedavadan, hiçbir şey olmadan başkasına karşı nefret duymaz. Sizin de ona karşı nefret duymanız size yaptığı haksızlıklar sebebiyle. Ama o haksızlıkların her birinden evvel acaba siz ona ne yaptınız? Hı? Hadi cevap verin bakalım. Neler yaptınız? Öyleyse her şeyin bir müsebbibi var. Vücuda getirici faktörü. Rüzgar esmeden yapraklar kımıldamaz ağaçlarda. Ağaçlardaki yaprakları kımıldayan rüzgardır. Hani bir atasözü var, yer esmeden çöp sallanmaz. Bu rüzgar esmeden ağaçların dalları sallanmazın, ağaçların yaprakları sallanmazın kısaltılmışı, atalar sözü haline getirilmişi. Gerçekten öyledir. Her şey bir sebep ve netice ilişkisine tabidir. Sebepler neticeleri doğurur ama her netice yeni bir sebebin oluşmasında amildir. Siz birisine bir kötülük yaptıysanız, kötü bir davranışta bulunduysanız, onun kalbini kırdıysanız, onun sizin ona yaptığınız bir kötü davranış sebeptir. Neyin sebebi? Onun kalbinin kırılmasının sebebi. Kalbinin kırılması bir neticedir, sonuçtur. Sizin yaptığınız kötü davranışın sonucu onun size kalbinin kırılmasıdır. Ama bu sonuç yeni bir sebep oluşturacaktır. O da sizden, sizin ona yaptığınız kötülüğün hesabını sormak, size negatif bir davranışla mukabele etmek isteyecektir. Evet, size
negatif

kötü bir davranışla mukabele etmesi yanlış bir şey tabii. Ama ya sizin yaptığınız doğru mu? Hep kendimizdeki hatayı görmezden geliriz. Neden sevgili kardeşlerim kendi kendinizi yargılamıyorsunuz? Eğer bunu yapabilirseniz içinizden çıkarak tarafsız bir hakim olarak kendinizi mazlum yani zanlı mevkiine koyun, sanık mevkiine koyun. Bir hatayı yaptınız veya yapmadınız ve kendinizi kendinizden taraf olmadan yargılayın. Göreceksiniz ki hep hatalarınız var. Mazeretiniz hazır tabii ama o da bana şöyle şöyle şöyle yaptığı için ben onu yaptım. Tamam. Aynen iştirak ediyoruz. Söylediğiniz doğru. Doğru ama haklı değilsiniz. Başkalarının size kötülük yapması, sizin de ona kötülük yapması hakkını doğurmaz. Bunun o sonuca gidebilmek için vicdanınızdan vize almanız lazım. O ise Allah'ın vizesidir. Sizin kazanmanızı ister. Derecat kazanmanızı. Çünkü ancak kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olursa Allah'ın cennetine gidebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki duyabileceğiniz bir tek şey vardır. Allah'ın dizaynına sadece hayranlık. Ama hayranlığa ulaşmak için kademe kademe Allah ile ilişkilerinizi geliştirmeniz lazım. Önce Allah'tan hoşlanırsınız, sonra Allah'ı seversiniz, sonra Allah'a aşık olursunuz, en sonunda da hayran olursunuz. Artık siz sadece en üst seviyede seven birisisiniz. Rabbinize hayransınız. Ve size öyle mükafatlar verir ki, bu mükafatlar karşısında layık olmadığınızı mutlaka düşünürsünüz. O kadar çok şeye ben layık olamam diye düşünürsünüz. İşte o öylesine cömerttir. Karşılıksız verendir. Bütün hazinelerin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, ah şu insanlar bir bilseler. Vermeden alınmayacağını, mutluluk isteyenin önce mutluluk vermesi lazım geldiğini. Para kazanmak isteyen kişinin önce paraya karşı talebini yok etmesi lazım geldiğini. Allah'ın yolunda bir süre gittikten sonra artık para sizin için bir değer ifade etmez. Sizin için Allah vardır. İşte o zaman Allah Teala tahmin etmeyeceğiniz kadar fazla para verir size. Acaba anlatabiliyor muyum? Allah Teala'nın sizi çok paraya gark etmesi için önce paradan vazgeçmeniz lazım sevgili kardeşlerim. Acaba anlatabiliyor muyum? Bunlar Allah'ın kanunları. Ya Allah'ın verdiği o helal parayı en güzel standartlarda kazanacaksınız. Bunun için sizin hedefiniz para kazanmak olmayacak. Allah'ın yolunda hizmet etmek olacak. O zaman beklemediğiniz yerlerden her şey gelecek. Allah Teala size çok para verecek. Düşüneceksiniz, ben bu kadar parayı hak etmedim diyeceksiniz. Ama hak etmediyseniz Allah Teala size helal olarak o parayı katiyen kazandırmazdı. Allah'ın kanunu iktisap kanunudur. Hak etmeniz muktesap hak olarak onu almanız söz konusu. Neyi hak ederseniz sadece onu alırsınız.
Ne zaman paradan vazgeçerseniz paranın sahibi olursunuz. Deneyin. Nefsinizin bu konuda ne kadar büyük bir engel olduğunu göreceksiniz. Vazgeçemezsiniz. Vazgeçemezseniz öyle bir hedefe, %100 helal bir kazanca ulaşamazsınız sevgili kardeşlerim. Mutlaka şeytan size haramı da devreye sokarak bir yol çizecektir. Azıcık daha zengin olmak için birazcık kenarından köşesinden yontacaksınız. Sevgili kardeşlerim, hayırla para kazananlar için kazandıkları parayla kazanmadıkları para birbirinden farklı değildir. Kazandıkları Allah'ın nimetidir. Öyleyse Allah'ın vermesi için sizden bir şey alması lazım. Bu sevgidir. Allah'ı sevmeniz, aşık olmanız ve neticede hayran olmanız gerekiyor. Zaten bu olaylar birbirinin arkasından gelir. Arka arkaya hepsi oluşur. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı bir defa dileyin. İlk adım, bir bebeğin emekleme devresinden sonra ilk attığı adım işte odur. Allah'a ulaşmayı dilemek, nasıl bir bebek ilk adımını attıktan sonra adım adım yürümeyi öğrenecektir, sonra koşmayı öğrenecektir, sonra yarışlara girmeyi öğrenecektir. Eğer hedef koşmaksa ve Allah'ın yardımıyla skorlar elde edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler sizi sonsuz bir ummana götürür. Sevgi okyanusunda kendinizi kaybolmuş bulursunuz. Herkesi seversiniz. Herkes de sizi sever. Bunun arkasında sadece Allah vardır. Allah'tan dolaşıp gelen bir sevginin ve Allah vasıtasıyla başkasına gönderdiğiniz bir sevginin sahibi olursunuz. Sevgi çağlayanı. O zaman belki siz de aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Hiçbir şey size ümidinizi kaybedemez, kaybettiremez. Sevginizi azaltamaz. Her geçen gün daha büyüyen bir sevginin sahibi olursunuz. Herkesi seversiniz. Bilirsiniz ki o adam size düşmandır. Elinden gelse öldürecek. Ama sizin umurunuzda bile olmaz. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Ölüm hiç de korkulacak bir şey değil. Şu birileri tarafından öldürüleceklerini zannedip de bundan korku duyanlar, sizlere sesleniyorum. Korkunuz boşunadır. Hepinizin bir hayatı var. Bir yerde mutlaka noktalanacak. Hiç kimse bu dünyada sonsuza kadar yaşayamaz. Öyleyse hayatınız bir gün mutlaka sona erecek. İşte Allah Teala o hayatınızın sona ereceği koordinatı hem zaman ordinatı itibariyle hem de mekan apsisi içerisinde apsis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği noktada sizin hayatınızın son bulacağını Allah Teala biliyor. Diyelim ki birisi birisini öldürdü. O kişi onu öldüremeseydi, ölen kişi var ya, o kişi başka bir sebeple
aynı anda ve aynı noktada mutlaka ölmüş olacaktı. Öyleyse ne demek istediğimizi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Ne demek istiyoruz? İnsanlar hep bir şeylerden korkarlar. Zannederler ki bu dünyadaki hayat matah bir şeydir. Allah Teala size oraları gösterecek, gök katlarını. O zaman bu dünyadaki hayatın bir hiç olduğunu göreceksiniz. Allah Teala size cenneti gösterecek. O zaman bu dünyadaki hayatın bir hiç olduğunu göreceksiniz. Mutluluk sizin için sevgili kardeşlerim. Her şey bekliyor. Ölümü düşünen insanlar ölümden sonra vücutlarının toprağa gireceğini vesaireyi düşünürler. Bilmezler ki vücutları toprağa girecek ama o vücudun artık hissiyatı yoktur. Ve kıyametten sonra canlandıklarında zaman zaten kendi yaşadıkları noktaya geri dönmüş olacaktır. Yani o toprağın altına girip de orada çürümeden evvelki noktaya geri döneceklerdir. Ve nasıl toprağa sokulmuşlarsa oradan aynı bütünlükle çıkarılacak ve tekrar hayata geri döneceklerdir. Çünkü hemen arkasından onların canlandığı noktada onlar zaten yaşıyor olacaklardı. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki o toprağın altında hayat nasıldır diye mi soruyorsunuz? Hayat yok ki. Siz orada yoksunuz. Siz oradan ayrıldınız. Evvela ruh olarak ayrıldınız. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Öldüğünüz zaman da nefs olarak ayrıldınız. Hani her gece ayrılıyorsunuz ya. Aynı şey. Eğer bir tek defa kendinize baktıysanız ayrıldıktan sonra ölümü yaşadınız demektir. Onun içinde olmadığınızı görüyorsunuz. Siz onu görüyorsunuz. Ve yatıyor orada. Orada yatan sizin şu bedeniniz, kalıbınız. Bu bir kalıp sevgili kardeşlerim. Bu dünya hayatında şu alemi, zahiri alemi tanımanız için, burada yaşamanız için, buna ait olan tecrübeleri kazanmanız için size verilen bir vasıta. Onun içindeki nefs ve onu idare eden akıl. Bu müesseseler önemli. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmadan ruhunuz Allah'a kavuşan ruhunuz. Öyleyse burada dünya adı verilen bir gezegende doğdunuz. Bir tecrübe kazanıyorsunuz. Buradaki hayatı tanıyorsunuz. Hayatın kanunlarını tanıyorsunuz. Ve bu hayatta mutlu olmak için buraya gönderildiniz. Ölümden sonra da tekrar bu dünyada defaatle yaşayacağınızı sakın zannetmeyin. Reenkarnasyona Kur'an-ı Kerim'de geçit yoktur. Hiç kimse öldükten sonra bir defa daha bu dünyada yaşayamaz. Sevgili kardeşlerim, sadece bir defa geldiniz, yaşayacaksınız ve hayatınız bitecek. Öyleyse o tek hayatınızın mutlu geçmesi için size düşen vazifeyi neden yapmadığınızı sorabilir miyim? Yani ne demek istiyorsunuz? Bu diyorsunuz. Eğer mutsuzsanız arkasında başkası yok ki sevgili kardeşlerim. Size diyorum ki aranızda en mutsuz kim? Hani şu dünyada benden daha mutsuz bir insan olabilir mi? Herhalde şu dünya üzerinde en kötü durumda olan benim. Hiçbir kurtuluş ümidim yok. Bütün ümitlerimi yitirmişim. Yaşasam da yaşamasam da aynı diye düşünür mü bu insan? Düşünmez. Ölümden korkar o insan. Ölüm onun için korkunç bir şeydir. Çünkü nefsinin eseri olduğu için dünyadaki en mutsuz insanlardan biridir.
Bir akıl etse ben başkalarına mutluluk verebildiğim sürece asıl ben mutlu olurum. Kanun bu. Sevgili kardeşlerim, birisini memnun edecek olan bir davranışta bulundunuz. Mesela bir tanıdığınıza bir hediye aldınız, götürdünüz, verdiniz, ona teslim ettiniz. Daha o hediyeyi almayı düşündüğünüz andan itibaren Allah-u Teala sizinle beraberdir. Allah'ın mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Neden? Çünkü halis bir niyetiniz var. Maksadınız başka bir insana mutluluk ulaştırmak. Öyleyse burada ruhunuzun Allah'ın ve işlediğiniz hayır sebebiyle kazandığınız derecelerin oluşturduğu üç kenarı, bu üç esastan oluşan bir dünyada yaşarsınız. Mutluluk üçgeni. Onu, o düşündüğünüz şeyi, hediyeyi alıp da o kişiye teslim ettiğiniz ana kadar siz mutlu bir insansınız. Başkalarının mutluluğu için yaşıyorsunuz. Peki mutsuz da olabilir misiniz? Elbette. Eğer bir başkasından intikam almayı düşünüyorsanız, onu nasıl yere vuracağınızı, ona nasıl acı çektireceğinizi, onu nasıl mahvedeceğinizi düşünüyorsanız, birinin bir malına göz dikmişseniz, haksız bir kazanç elde ediyorsanız, her kötülüğün arkasında sadece mutsuzluğu bulursunuz. İnsanlar zannederler ki, ben çok fakirim. Bir zengin olsam benden mutlu insan olmaz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, ne kadar isterdim Allah-u Teala böyle söyleyen bu zavallılara şu parayı alabildiğine versin de görsünler bakalım para sahibi olmakla mutlu olabiliyorlar mı? En zenginlerin hayatlarına bir bakın bakalım mutlular mı? Sevgili kardeşlerim, mutluluk müessesesi ve para birbirinin eşi de değillerdir. Birbirinin tamamlayıcısı da değillerdir. Söylediğim gibi ona ihtiyacınız kalmadığı zaman Allah Teala size tahmin etmediğiniz kadar para verir. Ama evvela siz ondan vazgeçmelisiniz. Vazgeçebilir misiniz? O zaman vazgeçtiğiniz zaman zaten dünyada parayla mutluluğun olmayacağını, o mutluluğun sahibi olarak siz yaşamışsınızdır. Ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın dünyasında haramlardan birisi içkidir. Bir diğeri kumardır. Bir diğeri başkalarına kötü davranmaktır. Siz zaten bunlara ihtiyacı olmayan, bunları hiçbir zaman gerçekleştirmeyecek olan bir yapıya ulaşmışsınız. Sizi mutsuz edecek olan bütün kavramları birer birer eleyerek devre dışı bırakmışsınız. Kendinizi o zaman başka insanlara adayacaksınız. Sizin için mutluluk başka insanlara mutluluk vermenizden geçecek. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. O zaman diyeceksiniz ki şu dünyada her şey ne kadar güzelmiş. Ömrümün bunca senesini hep başkalarından üstün olayım diye, onlara üstünlüğümü ispat edeyim diye, onları ezeyim diye geçirdim. Hiç mutlu olamadım. Hiç kimse o standartlarda mutlu olamaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun yolu başkalarını ezmek, onlardan üstün olmak değildir. Başkalarına yardıma kendinizi adadığınız yerde bulacaksınız onu. Neden gene insanların %90'dan fazlası bunu hiç yapmazlar? Çünkü şeytan devamlı onların kafasını çekişler. Hep onlara yanlışları doğru diye yutturur. Başkası ona ters mi davranmış? Ben ona, onun bana davrandığından daha ters davranırım der kişi ve kaybı başlamıştır. Sevgili kardeşlerim,
Neden mutsuz insanlar? AB'ye kötü davranıyor. Başlangıcını araştırmayalım. Diyelim ki böyle başladı olay. Sadece AB'ye kötü davrandı. Ve ne hisseder? Aşağılanmıştır. Huzursuz olmuştur. Başka biri tarafından hakaret görmüştür. Öyleyse üzüntülü bir durum var. Bu huzursuzluktan kendini kurtarması için kendisine bu hakareti yapan kişiden intikam alması lazım. Şeytan bunu telkin eder ona. O seni küçük görüyor. Görmüyor musun davranışları sana karşı nasıl? Seni adam yerine koymuyor. Sen de ona karşı aynı şekilde davranmalısın. Sen de onu adam yerine koyma. Elinden gelirse hemen ona bir kötülük et. O da senin ne güçlü bir insan olduğunu görsün. O sana nasıl kötülük ettiyse sen de ona etmelisin ki adalet yerini bulsun. İşte iblisin tuzağı budur. Hem de en korkuncu adaletin arkasına gizlenerek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Halbuki o kişi, o annenin yaptığını yapsa, hani delikanlı annesini öldürmüş, kalbini kesmiş, çıkarmış, elini almış, kaçıyor. Ama ayağa takılıp yere düşmüş. Kalp, annenin kalbi sesleniyor oğluna. Evladım diyor, ayağın çok mu acıdı? Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim beni? Size birazcık yaklaşabildim mi? Siz başkalarına kendinizi adamadıkça, karşılıksız hizmet etmedikçe, o karşılıkların en büyüğünü, hesapsızını Allah-u Teala'dan alamazsınız. Diyor ki Allah-u Teala, herkesin rızkı göklerde tanzim edilir diyor. Göklerde taksim edilir diyor. Göklerde bölünür diyor. O rızkın en hayırlısı ve en çoğu Allah'a en yakın olanlarındır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden gayretiniz, mutsuzluk gayretiniz, şeytan hepinizi aldatıyor, farkında değilsiniz. Sizi başkalarına düşman olmanız konusunda kışkırtan iblis, iki tarafa da aynı kışkırtmayı yapar. Herkesi mutsuz etmek için elinden gelen bütün gayretleri sarf eder. Arkasında hep o egosu vardır. İnsanları birbirine düşman edecek, birinin diğerini incittiğini görecek, bundan memnuniyet duyar. İkincisini kışkırtır birincisine karşı, o da ona bir kötülük ettiği zaman gene bundan memnuniyet duyar. İnsana karşı bir nefretin sahibi, korkunç mahluk, yalnız nefsiyle hareket eder, zaten ruhu yok. Tamamen negatife dönük bir dünyada yaşar. Cinlerin de nefsi yoktur, affedersiniz, ruhu yoktur. Şeytan gibi, şeytan da cinlerdendir. Ama kim Allah'a yönelmişse, Allah'a ulaşmayı dinlemişse, mürşidine, cin olan mürşidine tabi olduğu andan itibaren, başının üzerinde devrin imamının ruhu gelişir, oluşur. İşte o, eğer ruhu olsaydı nasıl davranacaksa, öyle davranır o kişiye. O zaman o cin dengeye gelmiştir. Cinlerin hiçbirinin başının üzerinde bir cinin ruhu yerleşemez. Çünkü cinlerin ruhu yoktur. Tabiyet gerçekleştiği an, o devirde kimse devrin imamı, onun ruhu o cinin de başının üzerine yerleşir. Sevgili kardeşlerim, ne diyorsunuz? Mutluluk varken
Neden mutsuzluğu seçtiğinizi sorabilir miyim? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Değişin. Biliyorum kolay değil sizin için. Değişemezsiniz. Ama anahtarın bu olduğunu bilin. Belki bir gün aklınız başınıza gelecek. Diyeceksiniz ki bunca seneyi ben boşuna kaybettim. Zengin olunca mutlu olacağımı sandım. Zengin oldum, mutlu olamadım. Başka sebepler bulmuşsunuzdur kendinize mutlu olmak için ama mutlu olamamışsınızdır. Olamazsınız. Hani bir baba hep oğluna dermiş, oğlum sen adam olamazsın, oğlum sen adam olamazsın, oğlum sen adam olamazsın. Oğlan vali olmuş. Hem de o şehre tayin edilmiş, babasının şehrine. İlk işi babasını huzuruna çağırmak olmuş. Gel bakalım demiş baba. Hani demiş bana demiş, sen adam olamazsın, sen adam olamazsın deyip duruyordun. İşte oğlun bu şehrin, senin bulunduğun şehrin valisi oldu. Adam olmuş muyum? Babası cevap veriyor. Evladım diyor, sen vali olmuşsun diyor. Ama adam olamamışsın. Adam olsaydın eğer diyor, gelip beni evimde sen ziyaret ederdin diyor. Ben senin babanım diyor. Babalarını unutan evlatlara, onu layık olduğu yere oturtamayan evlatlara hep acımışımdır. Ama Allah hiç kimseye karşı zor kullanmaz. Unutanlar, unutkanlıklarının cezasını öderler Allah'a karşı. Mutluluklarının neden eksik olduğunu ancak o zaman anlarlar. Gerçek anlamda yola girip de Allah'ın dostu oldukları zaman, kaybettikleri zaman parçasına hüzünle bakarlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sakın sevginizi nefretle kirletmeyin. Sevgiyle nefret bir arada olmaz. Eğer sizden başkalarına onları rahatsız edecek sonuçlar ulaşıyorsa, siz onları sevdiğinizi boşuna zannetmeyin. Seven sevdiğini üzmez. Seven sevdiğinin sadece mutlu olmasını ister. Bakın, gerçek anlamda sevenler, sevdiklerinin yaptıkları o büyük yanlışlıklardan, nefretle dolu dünyalarında başkalarını kırarak mutluluğa ulaşabileceklerini zannedenlerden hesap sormazlar. Sadece onların değişmesi için ellerinden gelen bütün gayreti gösterirler. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdakilere dikkatle bakın. Neden sizden korkuyorlar? Neden size, sizin istediğiniz biçimde sevgiyle yaklaşamıyorlar? Siz onlarla beraber olduğunuz zaman neden bundan huzur duyamıyorlar, mutluluk duyamıyorlar? Oradan ayrıldığınız zaman tekrar huzurları yerine geliyor. Neden? Sevgili kardeşlerim, zanlarla yaşamayın. Çevrenize dikkatle bakın, onlar sizin ailenizdir. Ve göstermelik sevgilerden kaçın. Gerçekten sevenler sizin arınmanızı, en güzele ulaşmanızı isteyenlerdir. Onlardan düşmanlık göremezsiniz. Sevgili kardeşlerim, insanlarla olan ilişkilerinize dikkatle bakın.
Sahte sevgilerle etrafınızda oluşan insanlara acıyın. Onlar sadece acınacak durumda olanlardır. Öyleyse her işin başında şu soruyu sorun kendisine, kendinize. Seviyor musunuz? Gerçekten seviyor musunuz? O zaman istemeniz lazım gelen şey sevdiğinizin mutluluğu değil mi? Bunun için çalışıp çalışmadığınızı en iyi Allah bilir. İnsanlar sizin istediğiniz forma girmiyorlar diye sizin düşmanınız olmamalıdır. Sizin mutluluğunuz için yapılan her hareketin manasını anlamaya çalışın sevgili kardeşlerim. İnsanları boşuna suçlamayın. Aslında kendinize ait olan her noksan müesseseyi başkalarında aramayın. Siz değişeceksiniz. Güzele dönmesi lazım gelen sizsiniz. İnsanları üzerek, onlara tahakküm ederek, her davranışınızla insanlara eza vererek bir yere gidemezsiniz. Nerede olursanız olun, etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Sizden korkuyorlar mı? Çekiniyorlar mı? Siz onlara ulaştığınızda onlara ulaştırabildiğiniz şey mutluluk mu yoksa eza mı? Cefa mı? Kendinizi tanımaya çalışın. Bugüne kadar tatbik ettiğiniz metotlarla mutlu olamadıysanız, a benim canlarım, sevgili kardeşlerim, o zaman neden söylediklerimizi tatbik etmiyorsunuz? Bu kadar zor mu şeyler söylüyoruz? Bu söylediğimizi kendi mutluluğunuz için yapacaksınız. Ama bileceksiniz ki sizin mutlu olmanız, sizin başkalarını mutlu etmenizden geçer. Öyleyse nereye varıyoruz? Hani insanlar vardır, mutsuzluğunun sebebini hep başkalarına yıkarlar. Ben mutsuzum ama falancanın bana böyle davranması dolayısıyla mutsuzum. Feşmekan da zaten hep ona hak veriyor. Bana böyle yanlış davranışlarda bulunana hak veriyor. Olur mu bu? Adalet mi? A benim canlarım, ciğerlerim. Adalet Allah'ın değil mi? Adaletsiz davranabilir mi? Ne diye kendinize zulmediyorsunuz? Davranışlarınıza dikkatle bakın. Etrafınızdaki insanlar sizi hangi ölçüde seviyorlar? Sizin onlara gösterdiğiniz sevgi ölçüsünde. Öyleyse neden mutsuzsunuz? Çevrenizde dostlar var mı? Bir sualimiz var sevgili kardeşlerim, hepinize. En büyük dostunuz biz değil miyiz? Sizin üzerinize devamlı Allah'ın yardımlarını davet eden, ama davetin kabulü sizin liyakatinize paraleldir. Onu biliyorsunuz inşallah. Biz hepinizin mutlu olmasını isteriz. Ama mutluluğunuzun hacmi
sizin layık olabildiğiniz kadarıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Aslında hayat o kadar güzel ki. Ah, onu Allah-u Teala'nın emrettiği gibi yaşayabilseniz. Allah'ın sizin için verdiklerini yeterli görseniz, o size mükafat olarak çok daha fazlasını verir. Ama siz hep kendi ölçülerinize göre davranırsanız, muhakemenizi başkaları tarafından size tahsis edilenlere, reva görülenlere dayatırsanız, kendinizi devre dışı bırakmışsanız, neden falanca size öyle davrandı, bunu sadece onların yanlışına bağlarsanız, asıl büyük yanlışı siz yapmış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, özetle, etrafınızdaki insanlar değil, mutlu olmak istiyorsanız, siz değişeceksiniz. Biz size ne kadar yardım etsek, ne yaparsak yapalım, siz kendinizi değiştiremezseniz, mutlu olamazsınız. Bu mümkün değildir. Eşyanın tabiatına ters düşer. Ah sevgili kardeşlerim, hepinizin mutlu olmasını ne kadar çok istediğimizi biliyor musunuz? Ama mutlu olamıyorsunuz. Arkasında biz yokuz. O mutsuzluğunuza sebebiyet verdiğini zannettiğiniz insanlar yok. Siz varsınız. Ah benim canlarım, ciğerlerim, sevgili kardeşlerim, siz varsınız. Hepinizin mutlu olmanız için şu hayatımızı derhal vermeye hazırız. Unutmayın, biz dağlarda açan ahlat ağacıyız. Dileyenler onun meyvelerinden faydalanırlar. Bu, o isteğe bağlıdır. Doğru bina edilen bütün muhteva Allah'ın mutluluk kapılarını teşkil eder. Ama şeytan nefsleri kullanarak hep yanlış adımlar attırır insanlara. Ve insanlar hep mutsuzdur. Ne olur sevgili kardeşlerim, biraz bizim söylediklerimizi dinleseniz, birazcık söylediğimiz gibi davransanız ve mutlulukları yaşamaya başladığınızdan itibaren onu söyleseniz, meğer dünya yaşamaya değer bir yermiş. Meğer dünya yaşamaya değer bir yermiş. Meğer dünya yaşamaya değer bir yermiş. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Ben küçük bir kızım. Adım Meryem. Benim küçük bir kalbim var. Anneannem diyor ki, insanın kalbi boş kalmamalı. Allah hep kalplere bakar. Orada dostluk ve sevgi şarkıları söylensin ister. Epey düşündüm. Sonra beni güzel bir çocuk olarak yaratan, hep yanımda olan Allah'a hediye etmeye karar verdim. Kalbimin tamamını ona verdim. Dönüp kalbime baktım. İçim sevgiyle doldu. Ama kalbimin yarısı hala boş duruyordu. Bu boşluğa Resul dedemi yerleştirdim. İçim daha çok sevgiyle doldu. Baktım kalbimde hala boş yer var. Annemi, babamı, abimi, kız kardeşim, dedem, anneannem, dayım, güzel huylu amcamı da kalbime sığdırdım. Şimdi kalbimin içi epey kalabalık oldu. Kalbime bakınca kendi kendime Allah, Allah deyip durdum. Baktım ki kalbimde hala boş yer var. Şimdi sıra kimde? Ağaçlara, kuşlara, dağlara, balıklara. Küçücük bir kalp nasıl hiçbir zaman dolmuyor? Ama şu anda kalbimde boş yer bulunduğu sürece onu iyi insanlara hediye edeceğim. Çünkü orada ne kadar çok insan olursa ben o kadar mutlu olurum. Allah'ım, seni çok ama çok seviyorum. Kalbimi çok geniş yaptığın, bütün sevdiklerimi içine sığdırdığın için ve de beni mutlu bir çocuk yaptığın için.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir aradayız. Kayseri'den bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, okuldaki öğretmen cennete giden bir kişi beraberinde bir kişiyi cennete götürme hakkının olduğunu söyledi. Bu bilgi Kur'an'da geçiyor mu, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın şöyle bir kanunu var. Ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur. İşte kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, etrafındaki en yakın olan kişinin de ulaşmayı dilemesine engel oluyor. Tersi de söz konusu. Kendisi Allah'a ulaşmayı diliyorsa, o dileği de diğer etrafındaki insana anlatması söz konusu. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ama birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Öyleyse iman eden, cennete giren kişi, o sevdiğini de birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Sevdiğini de kendisini cennete götürüyor. Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim. Aranıza selamı yayın. Öyleyse Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, arkadaşını söyle sana dini söyleyeyim. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Arkadaşı gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen cennetliklerden sonra arkadaşlık yapıyorsa, o zaman onu da o istikamette besliyor, teciz ediyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehennemliklerden biri ise, o zaman da o noktada o kişi ondan beslendiği için iblis ona arkadaş oluyor ve onu cehenneme götürüyor. Allah razı olsun. Aksaray'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Allah'ın en çok sevdiği varlık olan insanın cenneti hak etmesi için hangi emirlere uyması gerekiyor? Sevgili kardeşlerim, dinin temeli ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ölüm haktır. Herkesin ruhu ölümle mutlaka Allah'a ulaşır. Ama marifet hayattayken bunu ulaştırmaktır. Nitekim Nevilat Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bu ümmet için, daha doğrusu ümmetim için açıkçılıktan korkmuyorum. Onlar güneşe, aya, yıldızlara tapmazlar. Elleri yontuklara tapmazlar. Bu ümmet için en çok doğru şey gizli şirk. Riya gizli şirktir. İşte Allah Teala indirdiği Kur'an-ı Kerim'de emirlerini vermiş. Farzlar vardır. Bir, bu farzları yerine getirenlerin mükafatı cennet var. İki, bu farzları yerine getirmeyenlerin cezası cehennem var. Üç, dört, sahabenin hepsi bu farzları yerine getirmişler ve örnek insanlar olmuşlar. O zaman bizlerin de ne yapması lazım? Sahabe yerine getirmişse onların ayak izini takip ederek bizlerin de bu farzları yerine getirmesi gerekir. Farzları yerine getirmek, mutlaka kurtuluştur. Allah'ın cennetine gitmek demektir. Allah en çok insanı seviyor. Cenneti hak etmesi için de mutlak surette herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. İşte bu noktada katından gönderdiği Resullerle insanları hep kendisine, zatına davet ediyor. İşte 7 sefa davet. Aynı zamanda Allah'a davet eden Resuller. Aynı zamanda 7 sefa sırat-ı müstakime davet. Yine sırat-ı müstakime davet eden Resuller diyebiliriz. Çünkü Resuller aynı zamanda sırat-ı müstakime davet ediyor. Allah'a davet, Allah bir hedeftir. Hedef Allah'ın zatı. Sırat-ı müstakime davet, hedefe giden yola davet demektir. Sırat-ı müstakime davet eden Resuller. Mu'minun 73'te Münekele tedum ila sirat-ı müstakim. Yasin 4'te ve ana ala sirat-ı müstakim. Sen sirat-ı müstakimdesin. Vesaire. Yusuf 108'de ben ve bana tabi olanlar görerek basiretle Allah'ın zatına davet ettiğimiz yol, işte o bizim yolumuzdur. Allah razı olsun. Öyleyse Allah-u Teala'nın zatına davet eden Resuller, sırat-ı müstakime davet eden Resuller ve daveti kabul edenler, onlar ilim verilenler ve Allah'ın o kişilerin ruhunu kendisine ulaştırdığı durumuyla karşı karşıyayız. Muğla'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, şeytan Allah'ın güzelliklerini bize nasıl çirkin gösteriyor, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliği. Nefsimizin talepleriyle şeytanın talepleri çakışıyor. Ve nefsimizin 19 afeti dünyayı istiyor. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz de her kötülüğün başı dünya sevgisi. Yani her afet dünyayı istiyor ve her kötülüğün başı dünya sevgisi. İblis de insanları dünyaya davet ediyor. Nereden biliyoruz? Allah Resulü insanları Allah'a davet ederken İblis de insanları dünyaya davet ediyor. İşte Hicr 39. 13 Hazreti Ömer, şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şeytanı biliyor, itaat ediyor. Dünyayı biliyor, ona meylediyor. Nefsin afetleri dünyayı talep ediyor. Şeytan da insanları dünyaya davet ediyor. Ve 7 tane ayet-i kerimede kim bizden dünyayı isterse biz ona veririz ama onun ahirete nasibi yok. 7 ayet. Ama kim Allah'ı dilerse biz ona hem dünyayı hem ahireti veririz. Hem ahireti hem dünyayı veririz. Allah'ın niyeti önce ahiret olana dünyayı verir. Dünyayı da verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. İşte 7 tane ayet-i kerime Allah'a yönelmeyen, dünya hayatına yönelen, bize dünyada ver diyenler. Allah Teala veriyor ama onların ahirette bir nasibi yok. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Alimler 14'te dünya hayatını söyledikten sonra Allah Teala ama bundan daha iyisi, güzeli Allah'ın katında en güzel sığınak Allah'ın zatı. Öyleyse bir tarafta Allah'ın zatına ulaşmak var, bir tarafta dünya hayatı. Dünya hayatını isteyenlere Allah dünyayı veriyor ama onların ahirete nasibi yok. Fakat kim ahireti ister, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala hem dünyayı hem de ahireti birlikte veriyor. Ve daima ahiretin dünya hayatından daha hayırlı olduğu ifade ediliyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, Allah'a ulaşma dileği Tevrat ve İncil'de de var mı? Bu konuyu bizlere açıklar mısınız?
1: Evet.
0: Allah'a ulaşma dileği Tevrat'ta da var. Allah'a ulaşma dileği İncil'de de var. Kur'an-ı Kerim'de de var. İşte Tevrat'ta Allah'a ulaşmayı dilemek, eğer bütün yüreğinizle Rab'be dönmeye istekliyseniz yabancı ilahları, aşrutun putlarını aranızda kaldırın. Kendinizi Rab'be adayıp yalnız ona kul edin. Rab de sizi Filistinlerin elinden kurtaracak. İncil, sizce kutsal yazı boş yere mi şöyle diyor? Allah içimizde koyduğu ruhu kıskançlık derecesinde özler. Yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması.

0: savuşturmayı dilemez. Öyleyse Tevrat İncil'de de bu konular anlatılıyor. Tevrat'ta 7 safa, İncil'de 7 safa, Kur'an-ı Kerim'de 7 safa farz. Allah'a ulaşmayı dilemek Tevrat, İncil, Kur'an, mürşide tabi olmak, Tevrat, İncil ve Kur'an, ruhun Allah'a teslimi, ruhun Allah'a teslimi, Tevrat, İncil ve Kur'an, fizik vücudun Allah'a teslimi, Tevrat, İncil ve Kur'an, nefsin Allah'a teslimi, Tevrat, İncil ve Kur'an, ihlasa, irşada ulaşmak, Tevrat, İncil ve Kur'an ve iraden Allah'a teslimi, Tevrat, İncil ve Kur'an. Hepsinde var. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüm Muhterem Cabbar Hocam. Sizleri çok ama çok seviyor. Hasretle ve hürmetle gür kokan ellerinizden öpüyoruz inşallah. İzniniz olursa Muhterem Hocam sizlere bir soru arz etmek istiyorum. Allah'ın adamı olmak, Allah'ın dostu olmak ne demektir? Bu noktaya nasıl ulaşabiliriz inşallah? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalpten inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Allah adamı olmak, Allah'ın dostu olmak ne demektir? Bu noktaya nasıl ulaşabiliriz? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala İnsanı üç vücut serbest irade aklın dizaynı içerisinde yaratmıştır. İşte Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah Teala bizi bir fizik bedenle, Hicr suresinin Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bizi bir nefse dizayn etmiş ve secde 9'da da zatından bize ruhu üfürmüş. Bu üç vücut aynı zamanda bize bir serbest irade vermiş, cüz'i irade. Dinde zorlama yok. Ama dinde irşat yoluyla gay yolunu açıklamak var. Gay yolu şeytanın yolu, irşat yolu Allah'ın yolu. Ama akıl bulunduğu ortamda şuur sahibi olur, çevre. İşte doktorun hastaya reçete vermesi yeterli değil, kendi gayreti ve çevre koşulları. Hani beslendiği ortam, akıl şuurlandığı çevre Allah'ın bütün emirlerine isyan eden yasakları işleyen bir yapıdaysa, o zaman şeytanın taleplerine, nefsin taleplerine evet diyecektir. Ama akıl Allah'ın emirlerinin yerine getirildiği yasakları işlenmediği bir ortamda şuurlanmışsa, o zaman da ruhun talebine evet diyecektir. İşte Allah'a dost olmak bir dilektir. Ruhun talebine uymaktır. Allah-u Teala 12 kere ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılıyor. Bu farzları yerine getirenler, onlar Allah'a dost olanlardır. Allah'ın adamı olmak, Allah'ın dostu olmak, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Buna ortaya nasıl ulaşılır? Allah Resulü'ydü ama insanlar Allah'a davet ederler. Daveti kabul edenler onlar Allah'a alışmayı dileyenlerdir ve onlar bir dilekle Allah'ın dostu olanlardır. Allah'a dost olmak bir dilektir ama ermiş evliya olmak üçüncü safhaya ulaşıp ruhu Allah'a teslim etmektir. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam din de ileri gelenlerin Allah'ın dostları hakkında olumsuz konuşmalarına şahit olduğumuz zaman nasıl bir davranış biçimde olmamız gerekiyor açıklar mısınız? Evet, dinde ileri gelenlerin, Sadat ve Küberaların Allah'ın dostları hakkında olumsuz konuşmalarına ayetlerle cevap vereceksiniz sevgili kardeşlerim. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنُ وَعَلَّمَهُ En hayrınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Ümmetimin en hayrısı Mehdi Aleyhisselam'dır. Öyleyse siz Kur'an-ı Kerim'i öğrendiyseniz Onlara da öğretmekte var.

0: vazifelisiniz. Çünkü Kur'an'ı bilmeyenler, onlar şeytanın dostlarıdır. Kur'an'ı bilenler, onlar da Allah'ın dostlarıdır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde hamele-i Kur'an olanlar Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın dostuna dost olanlar Allah'ın dostudur. Allah'ın dostuna düşman olanlar onlar da Allah'ın düşmanıdır buyuruyor hadis-i şerifte. Öyleyse Allah'ın dostları hakkında olumsuz konuşmalar yapanları gördüğünüz an yapmanız gereken şey ne? Ayetlerle bunun kesinlikle doğru olmadığı, yanlış olduğu ve doğruların mutlaka Kur'an'dan öğrenmeniz gerektiğini onlara açıklamak. Onları Allah'ın güzelliklerine davet etmek hedefimiz olması lazım. Allah bizden bunu istiyor. Ağrı'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, ömür sermayemiz kadar dünya hayatında yaşamak durumundayız. Bu süre zarfında dünyaya kendimizi kaptırmamayı nasıl başarabiliriz? Zikirle. Sevgili kardeşlerim, dünya ve dünya engelini aşanlar Allah'a dost olanlar. İki tane düşmanımız var. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Şeytan nefs vasıtasıyla insanları dünya hayatına kilitliyor. İşte Enfal 28'de o "Alemu enne ma amwalukum ve evladukum fitne." Biliniz ki çocuklarınız ve mallarınız sizin için bir fitnedir, imtihandır. Dünya hayatı Allah onun katında azim bir ecir vardır. Tekabın 15 وَعَلَمُوا اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ اَوْلَادِكُمْ فِتْنَةً اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ اَوْلَادِكُمْ فِتْنَةً وَاللّٰهُ اُنْدُوَ اَجْرًا عَظِيمٌ. Oysa sizin mallarınız ve evlatlarınız fitnedir. O ve Allah ki اَجْرًا عَظِيمٌ, en büyük mükafat onun indindedir, katındadır. Mal ve çocuklar dünya hayatıdır. Kehf 46'da وَعَلَمُوا El mal vel benune zinetil hayatı dünya. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir. Öyleyse şeytanın insanı dünya hayatına yönetmesi söz konusu. Allah da kendi zatına davet ediyor. Sonuçta kişi bir tercih yapar. Ya dünya hayatını talep edecek veya Allah'ı. Allah'ı talep edenler ondan imtihanı geçenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala bu talebi kimin kalbinde görürse onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Dolayısıyla dünya sevgisini kalbinden söküp atmadıkça Allah ve Resul sevgisi gelmek yarışmaz. Ama dünya sevgisini kalbimizden söküp nasıl atacağız? Zikirle. Zikir ibadetlerinin sultanı. Tabiyette birlikte iki çift nur zikirle göğsümüze gelir. Açılan yolu takip ederek fazlalar kalbe iman kelimesi harfinden birikmek suretiyle yerleşir. Kalbe giren fazıl miktarı kadar şeytanın üzerimizdeki negatif etkisi azalır ve fazlaların artış miktarı kadar da irademiz güçlenir. İşte Allah'ın istediği bu. Nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmek. Nefs tezkiyesiyle şeytanın vücuda giriş yolları daralıyor. Nefs tasfiyesiyle şeytanın kapısı kilitleniyor. Bursa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, tasavvuftaki insanların en çok dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Şeytan en çok hangi hususlarda bizi kandırıyor? Şeytan en çok bize zikri unutturuyor. Zikir ibadetlerin sultanı. İşte Zürub 36. Men yakşuhan zikri rahmanin nukayitlehu şeytanen. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı müsaret ederiz. Araf 27'de biz amin olanlara, olmayanları şeytanı dost kılarız. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve zikri unutanları. Şeytan onları kuşattı. Allah'ın zikrini onlara unutturdu. İşte onlar hüzbü şeytandır. Hüzbü şeytan olanlar, onlar hüsranda olanlardır. Görüyoruz ki kesinlikle zikir ibadetlerin sultanı ve iblis zikri insanlara unutturuyor. Zikrin unutulması noktasında bizi kandırıyor. Ankara'da bir kardeşim Muhterem Hocam, sadece Müslümanlarda değil, tüm dinlerde de dünya ülkelerinde kaosun sürekli artmasını nasıl idrak etmeliyiz? Bunun sebebi ne olabilir? Sevgili kardeşlerim, insan insandır. Ama Allah Teala yarattığı insandan bu dünya içinde yapması gereken görevleri vardır. Ruhunu Allah'a teslim edecek, fizikunu teslim edecek, nefsini teslim edecek, iradesini teslim edecek. Yani Allah'ın tüm insanlar için farz kıldığı din, teslim dini, İslam dini. Arapça ile İslam ama babamız İbrahim'in Hanif dini. Şimdi insanlar, çoğu hangi ülkede yaşarsa da yaşasınlar, çoğunluğu insanlar Allah'a teslim olmuyorlar. İblisin yolunda, hegemonyasında bir dünya hayatı yaşanıyor. Öyle olunca da iblis insanları devamlı birbiriyle düşman ediyor. Kaos yaşanıyor. İşte Maide 91'de اِنَّمَا يُرِدُ شَيْطَانُ اَنْ يُكَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَى وَيُسَدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَنَسَلًا. Şeytan şarap, kumar, içkiyle kin sokmak ve sizi Allah'a, birbirimize düşman kılmak ve sizi Allah'a zikretmekten, namaz kılmaktan alıkoymak ister. Demek ki Allah Resulü zikir ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Kim İblis insanları zikirden de namazdan da alıkoyuyor ki onların kalplerinin katılaşmasına ve onların birbirine düşmanlık yapmasını sağlıyor. Ama biz eğer uyanık olabilirsek ona mani olabiliriz ve kaosun önüne geçebiliriz. Neyle? Ulaşmayı dileyip tabiyetimizi gerçekleştikten sonra yaptığımız zikirlerle inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili Cappar Hocam. Hürmetle aset ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İzninizle bir sualim olacaktı. Peygamberlerden başkasına Allah vahyetmez sözü emaneyin uydurduğu bir tuzak mıdır? Yoksa Kur'an-ı Kerim'e göre bir aslı var mıdır? Bizi aydınlatabilir misiniz? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Peygamberlerden başkasına Allah vahyetmez sözü emaniyenin ürettiği bir tuzak mı? Evet. Yoksa Kur'an-ı Kerim'e göre aslı var mıdır? Hayır. Bizleri aydınlatabilir misiniz? Evet sevgili kardeşim, Nisa suresinin 119. ayet-i kerimesinde İblis diyor ki onları delalette bırakacağım. Zaten başlangıçta herkes delalette. Onlara mutlaka emaniyeyi kuruntuya düşüreceğim. İşte bu iblisin insanları kuruntuya düşürmesi, Bakara 78'de, 79'da, 80'de bu çok güzel ifade ediliyor. Onlar diyor ümidirler, kitabı bilmezler, sadece insanların yazdıkları emaniyeyi biliyorlar. Kişilerin yazdığı kitapları. O kitapları iblis taraftarları elleriyle yazıyorlar ve diyorlar ki bunlar Allah'ın katındandır. Onunla bir dünyalık menfaat elde ediyorlar. Ne diyorlar bunlar? Sayılı günlerin dışına bize ateş dokunmaz. bidatleri üretiyorlar. Günümüzdeki bir bidat da İslam alemi, günahlarımız karşılığında biz cehennemde yanarız. Sonra Allah bizi oradan çıkartıp cennetine alacak. Yani herkes iblisin ürettiği şu zanna inanıyor. Biz evvela cehennemde ceza çekeceğiz. Sonra Allah bizi cennetine alacak. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de de 58 tane ayet-i kerime cehennemlik olarak cehenneme giren kişi cehennemde ebedi kalacak. Cennetlik olarak cennete giren kişi cennete ebedi kalacak. Mükafat da ebedi, mücazat da ebedi. Ama insanlar Kur'an-ı Kerim'den din öğrenmedikleri için kendi zanlarına tabi olarak iblis de onları zanlara konutuya düşürerek onlara hayatı zehir ediyor. Kur'an-ı Kerim'e göre aslı var mı peygamberden başkasına alava etmez? Hayır. Allah-u Teala vahiy ayetlerine baktığımız zaman tam 10 ayet ayet kerimede herhangi bir adama vahiy ediyor, havarilere vahiy ediyor, ayet, ömrü sünlerine vahiy ediyor, Arya vahiy ediyor, Hazreti Musa Aleyhisselam annesine vahiy ediyor, göklere vahiy ediyor, yere vahiy ediyor, beşere vahiy ediyor, Hazreti İsa Aleyhisselam annesine vahiy ediyor. Yani Allah'ın beşerle konuşması vahiyledir. Öyleyse vahiy almak için illa peygamber olmak şart değil. Bütün kavim resulleri Allah'tan vahiy alıyorlar. Bütün verilmiş de Allah'tan vahiy alıyorlar. Bütün salihler, bütün muhlisler, bütün ulelbab bunlar Allah'tan vahiy alıyorlar. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an Mutluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Yüce Rabbimiz bizleri bir defa daha bir sohbette birlikte kıldı. Sizlerle birlikteyiz. Bu sohbet sizleredir. Sevgili kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki Allah Teala bütün insanları bir hedefe dayalı olarak onların mutluluğu için yarattı. Bu dünyada Allah'ın bizi yaşatmasından muradı bizim mutluluğumuzdur, huzurumuzdur. Bu mutluluğu yaşamakla Allah Teala tarafından vazifeli kılındık. İnsanlar görürsünüz mutsuzdurlar. Huzursuzdurlar, sıkıntılıdırlar. İnsanlar görürsünüz mutludurlar, huzur içindedirler. Sülh ve sükun içinde yaşarlar. Kimseyi incitmezler. Öyleyse iki ayrı grup insan yaşıyor. Bunlardan birinci gruba baktığımız zaman onların mutsuz olduklarını görürüz. Huzursuz, sıkıntılı, kavga içinde, dövüş içinde bir hayat yaşarlar. Bu dövüşten muradımız kişinin kendi içindeki kavgadır her şeyden evvel. Sonra da etrafındaki insanlarla o standarttaki kişilerin uyuşamaması, her zaman başka insanlarla tartışmaları, anlaşmazlıklara düşmeleridir. Bir diğer kesimde herkesi sever. Herkes de ya da insanların çoğu da demek daha doğru. Etrafındaki insanların çoğu da onu severler. Öyleyse sevgi sevginin aynasıdır. Nefret de nefretin aynası. Sevgili kardeşlerim, aynanın yüzü aynanın tersi. Eğer tersi karşı karşıya getirirseniz, tersi hiçbir şeyi aksettirmez. Aynalar, önemli olan onlardır. İşte sevgili kardeşlerim, her zaman etrafınızdaki aynalara dikkatle bakın. Onlar, çevrenizdeki insanların yüzleridir. Size nasıl bakıyorlar? Öfkeyle mi bakıyorlar? Nefretle mi bakıyorlar? Sevgiyle mi bakıyorlar? Söylediklerinizi zevkle dinliyorlar mı? Herkesin gözlerinden onların hakkınızda ne düşündüğünü bir bakışta derhal anlarsınız. Gözler doğruyu söylerler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şimdi gözlerimize bakın. Orada sevgiyi görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizleri ne kadar çok sevdiğimizi, onu görüyor musunuz? İşte o sevgi, Allah'ın kalbimize verdiği sevgi gözlerimizden size yansıyor. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizlerle konuştuğumuz zaman, sizlerden bize ulaşanlar olduğu zaman en çok üzüldüğümüz şey ne olur biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Aranızdaki anlaşmazlıklar. Sevgili kardeşlerim, 32 yıldır
Sizlere sevgiyi öğretmeye çalışıyoruz. Bu sevgi gözlerinizden fışkırmalı. Birbirinizi çok ama çok sevmelisiniz. Böyle olması lazımken hala sizlerden aldığım bazı telefonlara bıraktığınız notlardan şunu anlıyorum ki hayır, sevememişsiniz. Taraflar oluşturmuşsunuz. Ve taraflardan birinin tarafında olanlar diğer tarafı sevgiyle yad etmiyor. Ona dost olarak bakmıyor. Onun mutluluğunu kısıtlayan bir faktör olduğunu düşünüyor ve sözleriyle onu yaralıyor. Sevgili kardeşlerim, neden? Hani bize sözler vermiştiniz, birbirinizi sevecektiniz, birbiriniz için yaşayacaktınız. Herkes diğerlerini üstün tutmak için çaba harcayacaktı. Hani nerede verdiğiniz sözler, nerede yaptığınız şey? Allah Teala bir olunuz, beraber olunuz, fırkalara ayrılmayınız diyor. Bir onbaşının etrafında 10 kişi vardır. Bir çavuşun etrafında 100 kişi vardır. Bir yüzbaşının etrafında 100 kişi vardır. Binbaşının etrafında 1000 kişi vardır. Her biri o onbaşılarla, çavuşlarla ayrı ayrı grupların bir araya getirilmesinden teşekkür eder. Ve sonunda büyük kuvvetler çıkar ortaya. Bölük, tümen, ordu. Sevgili kardeşlerim, her şey hepiniz için yaratıldı. Nedir paylaşamadığınız şey? Arkasında nefsiniz yok mu? Üstün olmak hırsı, insanların sizinle olan ilişkilerinde davranış biçimleriniz onların kalbine girmek istikametinde olmalıdır. Kendinizi sevdirmelisiniz. Onun için Allah Teala nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor. Sevgili kardeşlerim, sizler her tarafta grup grup toplantılar yapıyorsunuz. Bundan daha tabii de bir şey olamaz. Her mıntıkada oturanlar bir araya geleceklerdir. Allah'ın sohbetini yapacaklardır.

Öyle bir topluluk oluşturmalısınız ki her gece toplanabilsin. Keşke böyle bir şey mümkün olsa. Böyle bir hususun tahakkuku halinde bizim istediğimiz şey her gece başka birisinin o grupta konuşma yetkisinin sahibi olmasıdır. İşte aranızda çekememezlik burada başlıyor. Neden sevgili kardeşlerim? Neden? Pekala hepiniz sevgiyle aynı gruba en güzel şeyleri anlatabilirsiniz. Neden üstünlük? Neden? Burada konuşma yapanların en üstünü benim demek istikametinde bir gayretin sahibi olmak. O zaman Allah için hizmet etmiş oluyor musunuz? Böyle bir üstünlüğünü size Allah verir mi? Başkalarından üstün olmak hırsı şeytana ait bir müessesedir. Başkalarını bastırmak ve üstünlüğünüzü herkese kabul ettirmek. Dünyada yapabileceğiniz en büyük yanlış budur. Yetmez. Ne zaman bunu çevrenizdeki insanları aşılamaya kalkarsanız, onların da sizin gibi düşünmesini isterseniz, orada gelip sohbet yapmak imkanına bizim tarafımızdan ulaştırmış olan insanların orada sohbet etmesini, oradaki üstünlük hissiyatınıza bir darbe sayarsanız, o zaman siz doğruyu yapmış olur musunuz? Hani sevgi? Hani ruhunuzda bulunan tevazu hissi? Hayır, onu yok etmişsiniz. Onun yerine nefsinizin üstünlük afetini koymuşsunuz. Sevgili kardeşlerim, biz size her zaman sadece Allah'ın emrini, Allah'ın emirlerini tebliğ etmekle vazifeliyiz. Bu vazifede Allah-u Teala'nın aradığı şey birbirinizi sevmenizdir. Sohbet dinleyen kardeşlerimiz, sohbet edenleri, sohbet yapanları seveceklerdir. Sohbet yapanlar da sohbeti dinleyenleri. Allah Teala herhangi bir topluluğa birden fazla sohbetçi vazifeli kılarsa o bizim ağzımızla gerçekleşir. O zaman onların hepsi Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınmışlardır. Günlerin tayinini beraberce tayin ederler. Beraberce hazırlarlar. Birbirlerine danışırlar. Veya Allah Teala bir emir gönderir, onları sıraya koyar. Orada sohbeti dinleyen insanları yalnız beni sevin. Yalnız benim sohbetimi dinleyin tarzında
bir hisle yönetmeye kalktığınız zaman siz nefsinizin bencillik afetine tabi olursunuz. Hele hele bunu sizi dinlemekte olan insanların kafasına da sokarsanız, kalbine de ulaştırırsanız, o zaman onları da şeytanın yolunda teşvik etmiş olursunuz. Çünkü tefrika şeytandandır. O zaman insanları bölmüş olursunuz. Nefs en çok kendisine saygı gösterilmesini ister. En çok kendisinin sevilmesini ister. Aslında bu, buradaki duygu sevilmekten çok sayılmaktır. Çünkü eğer sevgi söz konusu olsaydı, o zaman en çok fedakarlık yapan sevilirdi. Bu açıdan meseleye baktığınız zaman, siz bir yerde sohbet yapıyorsanız, eğer biz oraya başkalarını da vazifeli kılmışsak, o zaman o başkalarını sevmekle vazifeli değil misiniz? Kalbinizin size bunu ilham edememesi hele bu oluşumu başkalarına da etrafınızdaki insanlara da mal etmeniz ve onlardan diğerlerine tarizler gelmesi onları küçültmek maksadıyla bir şeyler söylenmesi, sevgili kardeşlerim, bu açık bir şekilde böyle bir şeye sebep olanın nefsine tabi olduğunu gösterir. Allah ile olan ilişkilerinizi en güzele ulaştırabilmeniz, insanlarla ilişkilerinizi en güzele ulaştırmanıza bağlıdır. Yoksa Allah-u Teala tarafından sevilemezsiniz. Siz insanları en az kendiniz kadar sevmedikçe, başka insanlar tarafından da sevilemezsiniz. Bizim tarafımızdan da. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hangi topluma neyi ve kimi uygun bulduysa veya kimleri uygun bulduysa, hangi sırat altında nasıl sohbet edileceğini vurgulamışsa, Allah'ın emirlerine hepimiz itaat etmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Hiç kimse bir toplum üzerinde bir hakkın sahibi değildir.

Kendinizi sevdirmek için yarışın. Bir topluluğa sohbet veren birkaç kişi varsa, onlar o topluma, sohbeti dinleyen topluma ve sohbeti yapan diğer kardeşlerine kendilerini en çok sevdirmek mecburiyetinde olanlardır. İnsanlara yaptığınız telkinler, diğer sohbet verenleri devre dışı bırakmak istikametinde veya onlara huzursuzluk vermek istikametinde bir davranış biçiminin içindeyseler, o zaman bundan sorumlu olan sohbetçilerdir. Sevgili kardeşlerim, sevgi varken hepinizin sevgiyle bir diğer kardeşine Allah razı olsun. Allah Teala seni de gönderdi. Bu seçkin topluma hitap etmen için. İşte Allah Teala'nın verdiği emin istikametinde günleri birbirimize paylaştıralım. Sizler de sohbet yapın. Biz de sohbet yapalım. Hadi gelin. Sohbet yapacak olan 3-4 kişi hepimiz bir araya gelelim. Birbirimizi ne kadar sevdiğimizi söyleyelim birbirimize. Dost alalım. Kalplerimiz birleşsin. Bizi görenler, bizleri görenler, bizlerin hepimizin birbirini ne kadar çok sevdiğini görsünler. İşte burada çok önemli bir faktör devreye giriyor. Eğer aranızdan biriniz diğerlerini yadırgıyorsa topluma da onların aleyhinde bir şeyler söylüyorsa yanlışlık burada başlar sevgili kardeşlerim. Bunun adı kıskanmadır. Allah Teala her şeyin en güzelini sizlere ulaştırmış. Sohbet yapmak bir zevktir. Sohbet dinlemek de bir zevktir. Sohbet yapmak o konuda vazifeli kılınanlara aittir. Sohbet dinlemekse herkese aittir. Kim dilerse başka başka gruplardan da gelip her grubun sohbetini dinleyebilir. Bütün kapılar herkese açıktır. Sevgili kardeşlerim, her zaman Allah Teala'nın sizler için olduğunu bilin. Hiç kimseye hükmetmeye kalkmayın. Hükmetmek Allah'a aittir. Kim bu konuda İnsanlara hükmetme konusunda bir gayretin sahibi olursa sohbet yapanlardan o Allah'ın bize öğrettiği yolun dışında bir yolu, tahakküm yolunu seçmiştir. Onlar
toplumun kendilerine gösterdiği saygıyı bir mutluluk kaynağı olarak görürler. Oysa ki o nefsin bir talebidir. Nefs sayılmak ister, hürmet edilmek ister. Üstün olduğunun herkes tarafından kabulünü ister. İşte bir yerde yapılan bir sohbete eğer biz başka sohbetçiler de göndermişsek ve onlar birbirlerini istemiyorlarsa o zaman mutlaka nefsin kibir afeti, gurur afeti devreye girmiştir. Bir toplumda o güne kadar o topluma hakim olan, üstünlüğünü kabul ettiren bir insanın başkalarının da sohbet edecek bir noktaya gelmesi halinde durumu nasıl değerlendirdiğinin, nasıl negatif olarak değerlendirdiğinin işaretini taşır. Hani bizim sizlere öğrettiğimiz şey sevgiydi? Hani birbirinizi sevecektiniz? Gerek başlangıçta sohbet yapanın, sonradan gelenlere karşı tutumu negatifse, gerek sonradan sohbete katılanların, sohbet vermek üzere gelenlerin başlangıçta tek başına sohbet yapana karşı tutumları negatifse, o zaman Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmiş olur muyuz? Bizim istediğimiz şey daha da öteye gidiyor. Biz diyoruz ki her topluluğun içinden de sohbetçiler çıksın. Sohbeti yapan kişinin dışında aynı topluluktan, topluluğun içinden birileri adım adım sohbet yapmaya iletilmeli, ulaştırılmalı. Ve onların her birisi başka topluluklara gidip sohbetler yapmalı ki o insanları da kurtarabilmemiz mümkün olsun. Sevgili kardeşlerim, sizlerin kurtulması, toplumun kurtulması değildir. Sizler toplumun çok küçük bir parçasısınız. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlar. İnsanların kurtuluşları mümkün değil ama herkes cehennemde biraz kaldıktan sonra cennete gireceğini zannediyor. Büyük toplumları iblis böyle korkunç bir kandırmayla kandırmış. Allah'ın hakikati ise ondan çok daha kolay bir yöntem. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın cennetine ehildir ve cennete girerse ebediyen orada kalır. Öyle cennete, cehenneme girip de bir süre kaldıktan sonra cennete girmek söz konusu değildir. Cehenneme giren, cehenneme girer ve ebediyen orada kalır. Cennete giren, cennete girer ve ebediyen orada kalır. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren cennetin sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, sizlere ulaştırmak istediğimiz mutluluk sadece cennet mutluluğu değildir. Allah-u Teala dünyada da mutlu olmanızı istiyor. Dünya mutluluğu ise nefs tezkiyesine bağlı bir vetiredir. Nefsini tezkiye eden ve daha ötelere geçen insanlar için kıskanmak hiçbir zaman söz konusu olmaz. Bir kişi bir toplumda sohbet veriyorsa, o toplumlara biz başka sohbetçiler de gönderiyorsak, o zaman evvelce tek başına olan kardeşimizin onları bağrına basması söz konusu olmalıdır. Tıpkı o toplumdan çıkacak olanları
sohbetçi olarak yetiştirmesi gibi. Bütün sohbetçiler yeni aday sohbetçileri oluşturmak için gayret sarf etmelidirler. Sık sık dinleyenlere söz imkanı vermelidirler. Küçük zaman parçalarında da olsa 5 dakika 10 dakika gibi onlara herhangi bir konudaki hususiyetleri, özellikleri anlatma imkanını tanımalılar. Gayeniz tek başınıza bir topluma hükmetmek olmamalı. O toplumdan başka insanları aydınlatacak olan yeni sohbetçiler çıkarmak istikametinde olmalı. Herkes ayrı bir cepheden dinleyenlerin suallerine ve açıklamalarına bakacağı için her birisi o toplumun içinden başka birisinin, başka birilerinin daha sohbet yapabileceğine hükmeder. Ve de aynı kişiler çıkmaz ortaya. Farklı insanlar çıkar. Herkes kendi cephesinden baktığı için. O zaman bir toplumda daha fazla sohbet yapabilecek olan insanın devreye girebilmesi, farklı anlatım biçimlerinin farklı kişilerle devreye konulmasına bağlıdır. Bunun için biz isteriz ki her toplumda birden fazla sohbetçi gelsin, sohbet yapsın. Her biri orada kendi canlılarına göre, kendi standartlarına göre yeni sohbetçiler yetiştirsinler. İşte bu söylediklerimizi dikkatle yerlerine oturttuğunuz zaman Allah-u Teala'nın neyi, neden istediği hakkında bir hükme varırsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hep söylemiyor muyuz size, seviniz diye? Herkesi seviniz. İnsanlar arasında ayrılığı, nizayı, yani kavgayı, anlaşmazlığı oluşturacak davranış biçimlerini terk ediniz.

Seçim hakkı Allah'ındır. O çeşitli insanları bir topluma gönderir ki o toplumda farklı yapıda olan insanların da sohbet yapabilme yeteneklerini arttırabilsinler. Allah'ın yolunda her şey sevgi üzerine kurulur.

Hiç kimse Allah'ın koyduğu bu muhteşem uyumu bozmaya kalkmamalıdır. Kim dostluğu değil de düşmanlığı körükleyici bir şeyler söylerse, nizaya sebebiyet veren, ayrılıklara sebebiyet veren imalarda bulunursa, hedefinin bu olduğu çıkar ortaya. Bu da öyle bir insanın bunu Allah için değil, şeytan için yaptığını gösterir. Şeytanın onun nefsi üzerindeki hakimiyeti, onun dostluğu değil, ayrılığı seçmesine sebebiyet vermiştir. Nizayı seçmesine, kavgayı seçmesine, anlaşmazlığı seçmesine sebep olmuştur. Sevgili kardeşlerim, hiçbiriniz başka insanların sözlerine bakmayın. Haddi aşmayın. Allah Teala'nın emirlerini yerine getirin. Allah abesle iştigal etmez. O en güzeline hedefler. Ve de herkesin mutlu olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, şiarınız, hedefiniz herkesi mutlu edecek olan bir sohbet dizaynıdır. Hem insanlara öğreteceksiniz, hem o öğrettiğin insanlardan sohbet yapabilecek olan insanları yetiştireceksiniz. Tek başına öğretmek onların öğrenmesini temin edebilir. Ama hedefiniz o kadar da bitmiyor. Her biriniz kendi cephenizden o toplulukta kimlerin sohbet yapabileceği incelemesinde ayrı ayrı gözlüklerle baktığınız için olaylara, ayrı ayrı insanların seçimine sebep olacaksınız. Her sohbet yapan farklı bir yapıya sahiptir. Farklı bir pencereden gözlemlemede bulunup, o pencerenin gerektirdiği vasıfları taşıyan insanları seçer. Başkalarına sohbet yapma yeteneğini herkes farklı bir insanda görür. Onların konuşmalarından, sordukları suallerinden ve dinlerken gösterdikleri isticalden, gösterdikleri dikkatten çok şeyler çıkarırlar. Sohbet yapan bütün kardeşlerimize bizim uyarımız odur ki, oraya kuru kuruya sohbet yapmak için gitmiyorsunuz. Her gittiğiniz yerde yeni sohbetçiler oluşturmakla görevlisiniz. Ve onlar başka topluluklara gidip sohbet yapmak niteliğinin sahibi olabilmeliler. Böylece toplumun her ferdi ayrı bir topluluğa gidip oradaki şartların standartları içinde onlara sohbet yaptıkça başka topluluklar kendilerinde olan büyük eksiklikleri görebilecektir. Türkiye'de birçok toplum var ve hepsi Kur'an-ı Kerim'i, başka bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim'in kurtuluşa ulaştıran hükümlerini unutmuş durumdadırlar. Onların çoğu İslam'ın beş şartıyla cennete girebileceklerine inanırlar. Çünkü onlara öyle öğretilmiş.
Kur'an hakikatlerini bütün insanlara öğretmekle mükellefsiniz. Öyleyse aranızda nizâ etmeyin, kavga etmeyin, birbirinizi sevin. Allah Teala'nın hakkınıza verdiği hükmü, o hükmü değiştirmek çabaları içinde değil, o hükmün standartları içinde en iyiye ulaşarak değerlendirin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hadi gelin sizinle sohbet edelim. Allah'tan bahsedelim. Mutluluktan bahsedelim. O güzel gelecekten bahsedelim. Bütün dünyanın sulh ve sükûne ulaşacağı önümüzdeki günlerden. Sevgili kardeşlerim, bu harfler bitecek. Dünyayı bir sulh ve sükûn devresi kaplayacak. İnsan olmanın mutluluğunu yaşayacak insanlar, huzurunu yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, şu anda ayrı ayrı dinlerin mensuplarını oluşturan askerler, siviller birbirlerini öldürüyorlar. Aslında ayrı ayrı dinler yok. Onlar öyle zannediyorlar. Bu zanları onları harplere kadar sürüklüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünya yaşanmaya değer bir yerdir. Burada dünyada verilen bu gezegende Allah Teala bizlere hayat vermiş. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Dünyayı sulh ve sükûnla doldurabildiğimiz gün, o zaman dünya yaşanmaya gerçekten değer bir yer olacak. Şu anda da bize göre öyle. İnsanlar her türlü şartların içinde mutlu olabilirler. Ama insanlar mutluluğu bilmiyorlar. Mutluluğun bir sulh ve sükun hali olduğunu, mutluluğun insanın nefsiyle ruhu arasında bir denge kurmakla mümkün olduğunu, mutluluğun insan ruhunu Allah'a göndermekle, Allah'a ulaştırmakla yarı yarıya ulaşacağını, ki bunun adı nefs tezkiyesidir, nefs tasfiyesinde de, yani nefsin afetlerinin bütünüyle yok olduğu noktada da o kişinin mutlak saadete ulaşacağını insanlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim,

Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki insanları en güzeli ulaştıracak olan bir muhteva söz konusu. İnsanlar Allah Teala'nın sadece onların mutluluğunu istediğini, her şeyi buna göre dizayn ettiğini ama insanın serbest iradesini kullanma imkanını gene insana verdiğini unutuyorlar. Allah Teala bütün insanları kendi serbest iradeleriyle yaratmıştır. Kişi bütün kararlarını kendisi verecektir. Serbest düşünce standartlarında ve serbest iradesiyle. Hem serbestlik kelimesini kullanacağız, hem de diyeceğiz ki ama asıl mutlu olabilen insan Allah'a kul olandır. Daha çok mutluluk istiyorsa Allah'a köle olacaktır. İşte o kölelerden birisi şu anda karşınızda sizinle konuşuyor. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Ömrümüz boyunca bu kölelikten vazgeçmeyiz. Ve Allah'a her gün, her an hamd ederiz, şükrederiz. Bizi köleliğine kabul etti diye ve azatsız kölesi kıldı diye. Ondan sonra size soruyoruz. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kölesi olmak, iradesini tamamen hür iradesini ilahi iradeye, Allah'ın iradesine bağlamak. Allah'ın yaşattığı, yön verdiği Allah'ın bir mahluku olmak. Allah Teala bütün insanları sever. Ve istediği şey bütün insanların mutlu olmasıdır. Tabloyu da ilahi bir dizayn içinde çizmiş. Senin diyor mutluluğun teslimlerinle gerçekleşen bir vetiredir. Ruhunu bana teslim ettiğin gün nefsinin kalbindeki afetler %51 azalacaktır. Bu yarı yarıya mutluluğu yaşamaktır. %51 oranında mutlu olmandır. Ve ben sana diyor bunu hibe ediyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse ben o kişiyi mutlaka kendime ulaştırırım. Ulaştırdığım zaman da o kişinin nefsinin kalbinde %51 nurlar dolar. %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuru. Faziletleri oluşturacak olan nurlar. Bu diyor benim sizlere hediyem. Bu diyor benim sizlere verdiğim, sizleri ne kadar çok sevdiğimi gösteren bir işaret. Biz insanları Allah Teala o kadar çok seviyor ki bir tek dileğimizle yani Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilediğimiz takdirde bize dünya mutluluğunun yarısını garanti ediyor.
nefsimizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok etmeyi garanti ediyor. Yeter mi? Yetmez. Öldükten sonra da üçüncü kat cennete gireceğimizi garanti ediyor. Allah Teala ile olan ilişkilerimizde sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın bizi ne kadar çok sevdiğini buradan çıkartabilirsiniz. Herkese garanti veriyor Allah Teala. Sen diyor, şu dünyada en çok huzursuz olduğunu söyleyen, umutsuz olan, mutsuz olan sen, bana ruhunu, zaten bana ait olan, sana üfürdüğüm benim ruhumu bana ulaştırmayı sadece dileyeceksin. Şuradan kalbinden bir dilek ulaşacak bana. Ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Hepsi bu kadar diyor. Ruhunu o zaman ben kendime ulaştıracağım. Her şeyi ben yapacağım diyor. Sen namazı sevmiyorsun. Ben sana namazı sevdireceğim. Ben bunu garanti ediyorum. Sen oruç tuttuğun zaman baygınlıklar geçiriyorsun. Ben sana oruç tuttuğun zaman hiçbir sıkıntı çekmeyeceğini garanti ediyorum. Ben sana zikir yaptığın zaman sadece huzur ve mutluluk duyacağını garanti ediyorum. Ben sana 33 bin zikri en az veya 41 bin zikre kadar bu konu ulaşabilir. 41 bin zikri bir hedef olarak ulaştırıyorum. Sen bu hedefe mutlaka ulaşacaksın diyor Allah Teala. O hedefte ben varım diyor Allah Teala. Bana ait olan ruhunu sana emanet olarak verdiğim ruhunu bana ulaştıracaksın. Allah Teala buyuruyor Nisa 58'de, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahiplerine değil, lütfen dikkat buyurun. O emanetlerin sahibine tevdi edin, teslim edin. Teslim etmenizi emreder diyor Allah. Öyleyse Allah Teala'nın sizlerden istediği çok açık ve kesin. Allah'a ona ait olan emaneti, size üfürdüğü ruhunu geriye vereceksiniz. Son derece kolay. Hangi probleminiz varsa o çözecek. Siz sadece dilek makamındasınız. Dileyeceksiniz. Allah da bu dileğin üzerine size bütün güzellikleri birer birer teslim edecek. On dördüncü basamakta sizi mürşidinize ulaştıracak. Yirmi birinci basamakta da ruhunuz yedi tane gök katını aşarak Allah'a ulaşacak. 28 basamaklık dine ait olan bütünü ifade eden bir merdivenler dizisinde 28 basamaklık bir merdiven. Eğer yolunuza devam etmek isterseniz
daha fazla zikir yapmak suretiyle ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edebilirsiniz. Nefsinizi de teslim edebilirsiniz. İradenizi de teslim edebilirsiniz. Unutmayın. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ki biz onun ayağının tozu olamayız. Bütün sahabe hepsi sahabe dediğimiz kişiler ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah-u Teala'ya teslim edip adın cennetini hak edenlerdir. İşte o ve onun sahabesi bunu başarmışlar. Daimi zikre ulaşmışlar. Ve iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Hepsi irşat makamının sahibi olmuş. Sevgili kardeşlerim. Öyleyse her şeyi en güzel standartlarda dizayn ediyor Allah Teala. Allah Teala sizlerden sadece mutluluğunuzu istiyor. Siz cehd ederseniz ben mutlaka Allah Teala bana yardım edeceğine göre ben mutlaka ruhumu Allah'a ulaştıracağım. Mutlaka fizik vücudumu Allah'ın bütün emirlerine itaat eden bir hale getirip Allah'a teslim edeceğim. Mutlaka nefsimdeki bütün afetleri yok edeceğim. Daim zikre ulaşacağım. İrademi de Allah'a teslim edeceğim. Eğer diyorsanız, bunun için gerekli dizaynı gerçekleştirmekte kararlıysanız, Allah Teala'nın size ne kadar büyük yardımlar yaptığını birer birer yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biz bu makama kendi irademizle gelmedik. Kesbi olarak büyük gayretlerle zikirlerimizi artırarak gelmedik. Bizi bu makama Allah oturttu. Ve kesbi olarak oturtmadı. Vehbi olarak oturttu. Bu makamı biz hak etmedik. Allah bizi buraya oturttu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizi seçmiş. Bize bu görevi verdi bugünün, bu devrin imamlığını. Bu devrin huzur namazının imamlığını. Öyleyse sizlere herhangi birisi seslenmiyor. Sizi buradan seyreden biz herhangi birisi değiliz. Allah'ın seçtiği, Allah'ın en bahtlı kullarından biriyiz. Sevgili kardeşlerim, karşımıza hangi güçlük çıkarsa çıksın, Allah'ın bize yardım edeceğini biliyoruz. Dostlarımız olacak, düşmanlarımız olacak. Biz onlara mutlaka dost olacağız. Düşmanlarımız da olsalar, şahsen Allah-u Teala bizi kimseye düşman etmez. Herkes için biz dostluğu temsil ederiz. İşte bütün güzellikler bu minber üzere geliyor sevgili kardeşlerim. Allah için olmak, Allah için gayret etmek,
Allah'ı sevmek, ona aşık olmak, Allah'a hayran olmak, o safhaların hepsini hamdolsun ki Allah Teala bize yaşattı. Biz Allah'a hayranız. Sadece onun için yaşıyoruz. Ona sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bizi yaratmış. Dünyadaki en önemli görevi vermiş huzur namazının imamlığı. Ve de bize her açıdan yardım ediyor. Bu yardım neyi sağlar? Bu yardım dünya sulhunu sağlar sevgili kardeşlerim. Dünya bir sulh ve sükun devresine doğru yaklaşacak. Gideceği yer sulh ve sükun insanların. Harpler olacak ama bitecek. Ve bütün dünya sulh ve sükuna mutlaka ulaşacak sevgili kardeşlerim. İşte bütün dünyanın huzur içinde olacağı bir yeni sulh ve sükun devresi mutlaka gelecektir. Dünya mutlaka bir sulh ve sükun devresine, huzur devresine ulaşacaktır. Dünyada savaşlar bitecektir. Düşmanlıklar bitecektir. Ve savaşlara harcanan o muazzam paralar insanların sulhu için, onların refahı ve mutluluğu için kullanılacak. Önümüzdeki yıllarda bunları göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Dünyada, bütün ülkelerde refah süratle artacak. Savaşlar bittikten sonra. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle güzel ki. O kadar güzel dizayn etmiş ki Allah-u Teala. Söylediğimiz gibi biz ona hayranız. Hayranlık duymamak mümkün mü? Onu bir tanısanız, bir görseniz. Hayır, bu gözlerinizde değil. Buradan. Kalbinizdeki gözle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dünyaya Allah-u Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye gönderiyor. Bu dünyada doğuyor insanlar. Mutluluğu yaşamak üzere Allah'ın dizaynı bu. Şeytansa Allah'ın mutluluğu yaşamak üzere gönderdiği insanları mutsuz etmek için onların nefslerine tesir ediyor. Ruh sever. Nefs nefret eder. Ruhta sükunet vardır. Nefste öfke. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala her şeyi en güzele ulaştıracak bir dizayn içerisinde insanları yaratmış. Onlara ruh vermiş. Bütün güzellikleri sinesinde toplayan Allah'ın ruhu. Ama denge unsuru olarak onlara da nefs de vermiş. Yani nasıl Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne kadar aydınlık kelimesi geçmişse, o kadar karanlık kelimesi koymuşsa, ne kadar gündüz kelimesini kullanmışsa, o kadar gece kelimesini de kullanmışsa,
her şeyin dengede olduğunu, vücuda getiren bir kitabı oluşturmuşsa, öylesine muhteşem bir denge ki sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı öğrendikçe sadece Allah'a hayran olursunuz. Ondan hoşlanırsınız, onu seversiniz, aşık olursunuz, neticede de hayran olursunuz. O Rabbinizdir. Bizim sahibimiz. Ne mutlu Allah'ın kölelerine. İşte o kölelerden birisi konuşuyor. En köle olan, en çok köle olan, hudutsuz köleliğin sahibi, aynı zamanda azatsız bir kölelik. Bir ömür boyu böyle olacak. Allah'ın azatsız kölesi olacağız. O bizi yarattı. O bizi söyletir. O bizi insanların kurtuluşu için, refahı için, harplerin biteceği bir güne dünyayı ulaştırmak için kullanır. Sevgili kardeşlerim, kişisel mutluluk nefsinizin afetlerini tezkiye etmekle yarı yarıya mutlaka yaşanır. Allah-u Teala o kadarını zaten herkese hediye etmeye hazır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka nefsinin kalbindeki afetlerin yarısını Allah hem de 7-8 ay gibi bir devrede mutlaka alacaktır. Onu mutlaka mutluluğun dünya saadetinin yarısına Allah ulaştıracaktır. Dik yokuş ondan sonra başlar. Kişi bu noktada 41 bin zikre ulaşsın diyelim. Güç olan bu 2-3 saat süren zikri günde en az 18 saate ulaştırmaktır. Bu fizik vücudun teslimidir. Ve insanın Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın yardımı kesileceği cihetle kendi gayretiyle oluşturduğu bir sonuçtur. Onun için Allah-u Teala buna dik yokuş diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bu baptaki muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah ile ilişkilerinizde Allah'ın istediği şey sadece sizin mutluluğunuz. İblisin de en çok çekemediği şey bu ve nefsinize tesir ederek sizi mutsuz edebilmek konusunda her şeyi yapar. Başarır mı? Ne yazık ki evet. Çünkü insan serbest irade sahibi olarak yaratıldı. Allah Teala insana emirler verir. Şunu yapın, bunu yapmayın tarzında emirler. Ama serbest iradenin sahibi olan insan Allah'ın yapmamasını söylediği şeyleri yapmak yetkisinin sahibidir. Eğer yaparsa kaybedenlerden olur. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak yetkisinin de sahibidir. Serbest iradesi sebebiyle. İşte bütün mesele burada sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala kimseyi zorlamaz. Peki
Allah'a teslim olanlar için durum nasıl? Bir insan ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman o teslim etmemiştir. Allah onun ruhunu teslim almıştır. O sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ama fizik vücudunu teslim ettiği zaman o teslim etmiştir. Dik yokuşu tırmanmayı başarmıştır. Zikrini belki 2 saatten, 3 saatten 18 saate çıkarmıştır. 20 saate çıkarmıştır. 22 saate çıkarmıştır. Sevgili kardeşlerim, burada mutluluk yaşanır. Nefsinizin afetleri mutsuz olmanızın temel sebebidir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için sizi şeytan onlara tesir etmek suretiyle devamlı rahatsız eder. İşte beyaz zehir kullananlar, işte bir sürü yanlış alışkanlıklar edinip bundan vazgeçemeyenler hep şeytanın tuzağına düşmüş zavallılardır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzelinin biz insanlar için Allah Teala tarafından vücuda getirildiğini hiç unutmayın. Allah Teala en çok insanı sever yarattığı bütün mahlukat arasında. Ve onun insanın mutlu olmasını ister. Sadece mutlu olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Her şeyin en güzelini Allah gerçekleştirir. İşte hepiniz için her şeyin en güzel olduğu bir hayat var mı diye sorarsanız, var tabii. Daimi zikre ulaştığınız zaman her şeyin en güzelini yaşayacaksınız. Nefsinizin afetleri tamamen yok olacak. Ruhunuzun hasletlerinin aynı olan fazıllar nefsinizin kalbinin hemen hemen tamamını kaplayacak. Biraz daha rahmet nuruyla nefsinizin kalbi %100 nurla dolacak. Yani siz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen çok özel bir insan olacaksınız. Allah'ın büyük dostlarından birisi olacaksınız. Mutluluk bir insanın iç dünyasında sulh ve sükunu sağlayabilmesidir. Bu nefsiyle ruhu arasındaki sulh ve sükundur. Zaten ruhunu Allah'a gönderdikten sonra kişi nefsinin kalbini %51 nurla Allah doldurana kadar huzursuzluğu yaşamaz. O hep Allah Teala tarafından mutlu kılınacaktır seyri sülük sırasında. Allah'a ulaşmayı dilediğinden ruhunu Allah'a ulaştırana kadar o kişi mutludur. Hatta pencereleri açıp içinden bağırmak gelir mutluyum diye. Bu mutluluk onun tarafından kazanılmış bir şey değildir.
Bu Allah-u Teala tarafından ona verilir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hepinize sesleniyoruz. Dileyin. Dileyin ki Allah'ın sizin için ne kadar büyük mutluluklar vermeye hazır olduğunu görün, yaşayın. Yaşamamanız mümkün değildir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ve nefsinizi tezkiye edecektir. Yani nefsinizin kalbini %50'den daha fazla %51 nurla dolduracaktır. Bu Allah'ın garantisidir. Hepiniz bu garantinin içindesiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse niçin bu sohbeti yapıyoruz? Size Allah'ın garantisini belirtmek için. Siz sadece Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz. Geri kalan her şeyi O yapacak, Allah yapacak. Sizi, yani sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracak. Nefsinizin kalbini %50'den fazla, %51 nurla dolduracak. O yapacak. Siz sadece onun yaptırdıklarını yaparak mutluluğu yaşayacaksınız. Ondan sonraki devrede eğer iradenizi kullanırsanız, aynı seviye zikri devam ettirebilirseniz, dünya hayatınız %50'den fazla mutlu olarak geçer. Ahirette de mutlaka üçüncü kat cennete Allah-u Teala sizi ulaştırır. Eğer devam ettiremezseniz o zaman düşersiniz. Ve yaşadığınız 7-8 aylık mutluluk sadece o kadar bir saadeti yaşamış olursunuz ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar. Ve ondan sonra ne kadar kendinizi koruyabilirseniz o kadar süre. Ama eğer devam ettiremezseniz ki şeytan sizin zikrinizi o seviyede devam ettirememeniz için elinden gelen her şeyi yapacaktır. En büyük düşmanınız odur. Sizin mutluluğunuzu hiç çekemez. Ve sizi alaşağı etmek için bütün vasıtaları kullanır. Sevgili kardeşlerim, gayret sizden, himmet bizden, ama nusret, yardım o Allah'tan, himmet Allah'tan size yardım istemektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte karşınızda bizi ilk defa dinleyenlerin hiç duymadığı bir husus. Allah size yardıma hazır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı Allah gerçekleştirecek, size şevk verecek, heyecan verecek içinize. İbadetlerinizi en güzel şekilde yapmanızı sağlayacak. Allah'ın dostu olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren. Allah'ın cennetini kazanacaksınız. Mürşidinize 14. basamakta ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennet sizin olacak. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennet sizin olacak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Bu güzellikleri anlamanızı
ve yaşamanızı ne kadar çok isterdik biliyor musunuz? Hepiniz bizim kardeşimizsiniz. Karşımızda olsanız da gene kardeşimizsiniz. Bizden nefret bile etseniz gene kardeşimizsiniz. Siz bizi sevmeyebilirsiniz. Ama biz sizi severiz. Bizi sevmeyen birileri olursa biliniz ki onlar Allah'ın bizim ağzımızdan söylettiği Kur'an hakikatlerinden haberleri olmayanlardır. Allah onlara acısın. Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki kalbinize sorun. Kalbiniz bizi iyi tanır. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da, bir nefse dizayn etmiş Şemsiyedi'de ve secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da İnsan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasretleri arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşiyor ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de İnsanlarla barışık bir durumda, Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik vücudunda da Allah-u Teala'yı teslim ederse, o zaman iç dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır, nefsini Allah'a teslim ederse, işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sırf-ı sükun halini yaşamaya başlar. İç dünyasında mutluluk, diyalektik kavganın sona ermesiyle, dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlar için yaşamak suretiyle, Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişiyi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır.

Mülk Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Mülk elinde, kudretinde olan o Allah mübarektir ve o her şeye kadirdir. Sizin hanginizin en güzel ameli yapacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Ve O azizdir, gafurdur. Gökleri 7 tabaka, 7 kat olarak yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Haydi, bakışını çevir, tekrar bak. Bir yarık, çatlak görüyor musun? Sonra 2 defa daha bakışını çevir, bak. Bakışın aciz ve yorgun olarak sana geri döner. Ve andolsun ki, dünyanın semasını kandillerle süsledik ve onları şeytanlar için atılacak taşlar kıldık ve onlar için alevli ateşin azabını hazırladık ve Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır ve o ne kötü varış yeri. Oraya cehenneme atıldıkları zaman onun kaynayan korkunç sesini, gürlemesini işittiler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Oraya her bir grup atılışında onun, cehennemin bekçileri onlara, size nezir, uyarıcı gelmedi mi diye sordu. Onlar, cehenneme atılanlar dediler ki, evet, bize nezir gelmişti. Fakat biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir dalalet içindesiniz dedik. Ve eğer biz işitmiş veya akıl etmiş olsaydık, alevli ateş halkı arasında olmazdık dediler. Böylece günahlarını itiraf ettiler. Artık ateş ehli Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Muhakkak ki onlar gaybda Rablerine huşu duyarlar. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Ve sözünüzü gizleyin veya onu açıklayın. Muhakkak ki o Allah, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Yaratan, yarattığını bilmez mi? Ve o, latiftir, habirdir, haberdar olandır. Arzı size zelil kılan, boyun eğdiren O'dur. Artık O'nun omuzlarında, üzerinde, dağlarda, ovalarda dönüp dolaşın ve O'nun rızkından yiyin. Ve neşir, yeniden var olup, huzurunda toplanma O'nadır. Gökyüzündeki kişinin Allah'ın o yer sallandığı zaman sizi yere geçirmesinden, geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Veya gökyüzünde olan kişinin Allah'ın sizin üzerinize taş yağdıran fırtına göndermesinden, göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? O takdirde uyarım nasılmış, yakında öğreneceksiniz, bileceksiniz. Ve andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladılar. O zaman azabım nasıl oldu? Onlar üstlerinde sıra sıra süzülerek kanat çırpan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Muhakkak ki o her şeyi en iyi görendir. Veya Rahman'dan başka size yardım edecek olan bu askerler kimdir? Kafirler sadece gurur, aldanma içindeler. Ya da eğer Allah rızkını tutarsa keserse, sizi rızıklandıracak olan bu kişiler kimlerdir? Hayır, onlar haddi aşmada ve haktan uzak olmakta ısrarla devam ettiler. Öyleyse yüzüstü sürünerek yürüyen kimse mi daha çok hidayete ermiştir? Yoksa sırat-ı mustakim üzerinde düzgün, dimdik, seviyeli yürüyen mi? De ki, sizi inşa eden, yoktan yaratıp var eden ve size işitme, görme ve idrak etme hastalarını veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz? De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Ve O'na haşrolunacaksınız. Huzurunda toplanacaksınız. Ve eğer siz sözünüzde sadıksanız, bu azap vaadiniz ne zaman derler.
De ki, bu ilim ancak Allah'ın indindedir. Ve ben sadece Allah'ın azabını açıkça bildiren bir nezirim, uyarıcıyım. Fakat onu, azabı yakın olarak gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri karardı. Ve onlara, bu sizin kendisini davet ettiğiniz ne zaman diye sorduğunuz azaptır denildi. De ki, gördünüz mü? Şayet Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse veya bize rahmet etse, bundan sonra kafirleri elim azaptan kim kurtarır? De ki, o Rahmandır, ona iman ettik, aminu olduk ve ona tevekkül ettik. Artık açıkça dalalette olan kimdir? Yakında bileceksiniz. De ki, gördünüz mü? Şayet sizin suyunuz yerin altına geçse, o zaman size akarsuyu kim getirir? Kalem Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun. Rabbinin nimetiyle sen mecnun değilsin. Ve muhakkak ki senin için elbette kesintisi olmayan mükafat vardır. Ve muhakkak ki sen mutlaka çok büyük bir ahlak üzeresin. Artık yakında sen göreceksin ve onlar da görecekler. Sizin hanginiz meftun, şaşkın? Muhakkak ki senin Rabbin, o kim kendi yolundan saptı çok iyi bilir ve o hidayete ermiş olanları da çok iyi bilir. Öyleyse yalanlayanlara itaat etme. Onlar senin müsamaha göstermeni temenni ettiler, istediler. O zaman onlar da müsamaha göstereceklerdi. Lüzumsuz yere çok yemin edenlerin hiçbirine itaat etme. Devamlı kusur arayanlara, laf taşıyanlara itaat etme. Hayrı devamlı engelleyenlere, haddi tecavüz eden günahkarlara itaat etme. Kötülük yapan zorbalara, bundan başka haram yiyen günahkarlara itaat etme. Mallara ve oğullara sahip olmaları sebebiyle onlara itaat etme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, bunlar evvelkilerin masalları dedi. Biz yakında onun burnu üzerine damga basacağız. Muhakkak ki biz onları belaya uğrattık. Bostan mahsulünü mutlaka sabah erkenden fakirlere göstermeden devşirmek için yeminleşen bostan sahiplerini belaya uğrattığımız gibi. Ve bir istisna yapmıyorlar. Fakat onlar uyuyorken Rabbin tarafından gönderilen bir afet onun bostan mahsullerinin üzerinde dolaştı. Böylece mahsul simsiyah oldu, bahçe kara toprak gibi oldu. Nihayet sabah olunca birbirlerine seslendiler. Eğer devşirecekseniz tarlanıza sabah erken gidin. Bundan sonra aralarında gizlice konuşarak evden ayrıldılar. Sakın bugün oraya, bostana, sizin yanınıza bir yoksul girmesin. Ve yoksulları men etmeye güçleri yetecek diye sabah erkenden gittiler. Fakat onu, bostanın halini görünce, muhakkak ki biz gerçekten dalalette olan kimseleriz dediler. Hayır, biz mahrum olan kimseleriz. Onların en makul düşüneni, ben size eğer Allah'ı tesbih etmiyorsanız olmaz, tesbih etmeniz gerekir demedim mi? Dedi. Bizim Rabbimiz Sübhan'dır, yücedir, her şeyden münezzehtir. Muhakkak ki biz zalim kimseler olduk dediler. Bunun üzerine birbirlerine kınayarak karşılık verdiler. Yazıklar olsun bize. Muhakkak ki biz haddi aşan kimseler olduk. Rabbimizin bize onun yerine ondan daha hayırlısını bedel olarak vermesi umulur. Muhakkak ki biz Rabbimize rağbet eden kimseleriz. Azap işte böyledir
ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Muhakkak ki takva sahipleri için Rablerinin yanında naim cennetleri vardır. İşte böyle Müslümanları teslim olanları mücrimler, suçlular gibi kılar mıyız, bir tutar mıyız? Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan ders mi okuyorsunuz? Gerçekten onun içinde, o kitapta beğenip seçtiğiniz şeyler mutlaka sizindir mi yazılı? Yoksa sizin için kıyamete kadar sürecek olan üzerimizde yeminler mi var? Ne hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye. Onlara sor. Onların hangisi bunun savunucusudur? Yoksa onların ortakları mı var? Öyleyse ortaklarını getirsinler, eğer doğru söyleyen kimse iseler. Gerçeklerin açığa çıktığı gün secde etmeye davet olunurlar. Fakat secde etmeye güçleri yetmez. Gözleri korkudan ürpermiş halde onları bir zillet kaplar. Onlar salimken, sağlıklı ve selametteyken secde etmeye davet olunmuşlardı. Artık bu sözü yalanlayan kişileri bana bırak. Yakında onları bilmedikleri bir yerden tedricen yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ve ben onlara mühlet veriyorum. Muhakkak ki benim tuzağım çok kuvvetlidir. Yoksa onlardan ücret mi istiyorsun? Böylece onlar ağır bir borç altındalar mı? Veya gayb, bilinmeyen alemler, onların yanında da artık onlar mı yazıyorlar? Artık Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi Yunus aleyhisselam gibi olma. O çok hüzünlü, gamlı olarak Rabbine nida etmişti. Eğer onun Rabbinden kendisine bir nimet yetişmeseydi, mutlaka o zemmolunmuş, kınanmış olarak boş araziye atılmış olacaktı. Fakat onun Rabbi kendisini seçti, böylece onu salihlerden kıldı. Ve inkar edenler, zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman gerçekten seni neredeyse gözleriyle devirirler. Ve muhakkak ki o gerçekten mecnundur, delidir derler. Ve o Kur'an, alemlere zikirden, öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat, vuku bulması gerçek olan. Hakikat, gerçek olan, vuku bulacağı mutlak olan nedir? Ve hakikat olanın, vuku bulacak olanın ne olduğunu sana bildiren nedir? Kâri'ayı, korkunç olayı, Semud ve Ad kavmi yalanladılar.

kalan bir şey var mı? Görüyor musun? Ve Firavun ve ondan öncekiler ve şehirleri altüst olan kimseler o büyük hata ile geldiler. Kıyameti, hesap vermeyi, ceza görmeyi inkar etmişlerdi. Böylece Rablerinin Resulüne isyan ettiler. Bunun üzerine onları şiddetli bir yakalamayla yakaladı. Muhakkak ki tufanda su taştığı zaman sizi akıp giden gemide biz taşıdık. Onu sizin için bir ibret kılalım ve işiten kulaklar onu bellesin diye. Artık sura tek bir üfleyişle üflendiği zaman ve yeryüzü arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp tek bir çarpışla parçalandığı zaman. İşte izin günü o vakıa büyük olay vuku bulmuştur ve sema yarılmıştır. Artık o izin günü zaafa uğramıştır, dengesi bozulmuştur. Ve o melek onun göğün çevresi üzerindedir. Ve izin günü Rabbinin arşını üstlerinde taşıyanların sayısı 8'dir. İzin günü Rabbinize arz olunacaksınız. Sizden size ait hiçbir şey sır olarak gizli kalmaz. O zaman kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise o zaman alınız, kitabımı okuyun der. Muhakkak ki ben hesabıma mülaki olacağımı, hesabımla karşılaşacağımı biliyordum. İşte o, razı olduğu bir yaşayış içindedir. Onlar yüksek bir cennettedirler. Onun olgunlaşmış meyveleri yakınlaşmış, aşağı sarkmış durumdadır. Geçmiş günlerde yapmış olduğunuz şeyler sebebiyle mükafat olarak afiyetle yiyin ve için. Ve kitabı, hayat filmi solundan verilen kimse ise o zaman, keşke bana kitabım verilmeseydi der. Ve hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke o ölünce hayatım bitmiş olsaydı. Malım bana bir fayda vermedi. Benim saltanatım, mal gücüm helak oldu. Onu tutun, sonra da onu bağlayın, kelepçeleyin. Sonra onu alevli ateşe, cehenneme atın. Sonra uzunluğu 70 arşın zira olan bir zincir içinde öylece onu cehenneme sevk edin. Muhakkak ki o azim olan Allah'a inanmıyordu, iman etmiyordu. Ve yoksullara yemek vermeye teşvik etmiyordu. Artık o gün onun burada yakın bir dostu yoktur. Ve kanlı irinden başka bir yemek yoktur. Onu günahkarlardan başkası yemez. Artık hayır, gördüğünüz şeylere yemin ederim ve görmediğiniz şeylere de yemin ederim. Muhakkak ki o gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az iman ediyorsunuz. Ve bir kahinin de sözü değildir. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Ve eğer bazı sözleri bize karşı uydurmuş olsaydı, elbette onu sağından tutup alırdık, yakalardık. Sonra mutlaka onun can damarını keserdik. Ayrıca sizden hiçbiriniz ondan men edici olamaz, buna mani olamaz. Ve muhakkak ki o Kur'an, gerçekten muttakiler, takva sahipleri için bir öğüttür. Ve muhakkak ki biz, sizden İçinizde tekzip edenler olduğunu, yalanlayanları elbette biliyoruz. Ve muhakkak ki o Kur'an, kafirlere elbette hasrettir. Ve muhakkak ki o Kur'an, gerçekten hakkul yakindir, kesin olarak hakkı bilmektir. O halde Rabbini azim ismiyle tesbih et. Me'aric suresi Mekke'de nazil olmuştur. 44 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Talep sahibi birisi vuku bulacak vakayı, azabı istedi. Kafirler için onu geri çevirecek kimse yoktur. O azap
Me'ariç

yüksekliklerin, yüksek derecelerin sahibi Allah tarafındandır. Melekler ve ruh ona süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir. Artık güzel bir sabırla sabret. Muhakkak ki onlar onu kafirler için vuku bulacak azabı uzak bir ihtimal olarak görüyorlar. Ve biz onu yakın olarak görüyoruz. O gün azap günü gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Ve dağlar atılmış rengarenk yün parçaları gibi olacak. Ve o gün hiçbir dost başka bir dostu sormaz. Onlar birbirlerine gösterilirler. Günahkar olan izin günü azaptan kurtulmak için oğullarını fidye olarak verebilmeyi temenni eder. Kendi eşini ve kardeşini ve kendisini barındıran aşiretini ve yeryüzünde kim varsa hepsini versin de sonra kendisini kurtarsın. Hayır, asla. Muhakkak ki o kurtulmak istediği alev alev yanan ateştir. O ateş baş derisini yakıp kavurucudur. Kim arkasını döner ve imandan yüz çevirirse onu çağırır. Ve mal, servet toplayıp sonra da onu biriktireni. Muhakkak ki insan sabırsız ve tamahkar olarak yaratıldı. Kendisine bir şer dokununca feryat edicidir. Ve kendisine bir hayır dokunduğu zaman cimrilik edendir. Namaz kılanlar hariç. Onlar namazlarına devam edenlerdir. Ve onlar mallarında belirli bir hak bulunanlardır. İsteyenler ve mahrum olanlar için. Ve onlar ki din gününü tasdik ederler. Ve onlar Rablerinin azabından korkanlardır. Muhakkak ki onların Rabbinin azabı gayri memundur, ondan emin olunamaz. Ve onlar ırzlarını muhafaza edenlerdir. Zevcelerine ve ellerinin arasında sahip olduklarına, cariyelerine karşı durumları hariç. Çünkü muhakkak ki onlar kınanmış değildir. Artık kim bunun arkasını ararsa, fazlasını isterse, o takdirde işte onlar haddi aşmış olanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Ve onlar şahitliklerinde kaim olanlardır, şahitliğe doğrulukla devam edenlerdir. Ve onlar namazlarını muhafaza edenlerdir, devamlı kılanlardır. İşte onlar cennetlerde ikram olunan kimselerdir. İnkar edenler, şimdi niçin senin tarafına doğru hızla koşar oldular? Sağdan ve soldan dağınık gruplar halinde. Onlardan hepsi naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla. Muhakkak ki biz onları bildikleri şeyden yarattık. Artık hayır, öyle değil. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim. Muhakkak ki biz elbette kadiriz. Öyle ki onlardan daha hayırlısı ile değiştirmeye, onların yerine getirmeye. Ve biz önüne geçilebilecek, engellenebilecek değiliz. Artık onları terk et. Vaad olundukları güne kavuşuncaya kadar dalsınlar ve oynasınlar. Kabirlerinden süratle çıkacakları gün sanki onlar bir hedefe koşuyor gibidir. Onların bakışları korkulu bir haldedir. Onları bir zillet kaplar. İşte bu onların vaad olundukları gündür. Nuh Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz Hazreti Nuh'u kendi kavmine, kavmini onlara elim azap gelmeden önce uyar diye Resul olarak gönderdik. Hazreti Nuh kavmine şöyle dedi. Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Öyle ki Allah'a kul olmanız, ona karşı takva sahibi olmanız için ve bana itaat edin,
tabi olun. Allah da sizin günahlarınızı mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin ve sizi belirlenmiş bir zamana kadar tehir etsin, ömür versin. Muhakkak ki Allah'ın eceli, onun belirlediği an gelince tehir edilmez. Keşke siz bilmiş olsaydınız. Hazreti Nuh Rabbine şöyle dedi. Rabbim, muhakkak ki ben kavmimi gece ve gündüz ruhlarını sana ulaştırmayı dilemeye davet ettim. Fakat benim davetim benden kaçışlarından, uzaklaşmalarından başka bir şeyi artırmadı. Ve muhakkak ki benim onları senin mağfiret etmen için her davet edişimde duymamak için parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve görmemek için elbiselerine büründüler ve bu davranışlarında ısrar ettiler ve kibirlenerek büyüklük tasladılar. Sonra muhakkak ki ben onları cehren açıkça davet ettim. Daha sonra da muhakkak ki ben onlara aleni olarak ilan ettim ve onlara sır olarak tek tek çağırarak gizli gizli de bildirdim. Nuh aleyhisselam ve dedim ki artık Rabbinizden mağfiret dilediğinizi söyleyin. Muhakkak ki o gaffardır, mağfiret edendir. Üzerinize bol yağmurlu olarak semayı göndersin. Ve size mal ve erkek çocuklar vererek yardım etsin. Ve sizin için cennetler, verimli bahçeler yapsın ve sizin için nehirler akıtsın. Nuh aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Siz niçin Allah'tan bir vakar, azamet, izzet ve kudret ummuyorsunuz? Ve o sizi halden hale, çeşitli hallerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz? Allah 7 kat semayı, 7 gök katını nasıl yarattı? Ve ayı, onların arasında semalarda bir nur kıldı ve güneşi de bir sirac, çırağı kıldı. Ve Allah sizi yerden, topraktan bir nebat gibi yetiştirdi, yarattı. Sonra sizi oraya toprağa döndürecek ve bir çıkarışla sizi oradan çıkaracak. Ve Allah arzı sizin için geniş bir mekan kıldı. Sizin yolculuk etmeniz için ondan geniş yollar yaptı. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki onlar bana asi oldular, isyan ettiler. Ve malı ve evladı kendisine hüsrandan başka bir şeyi artırmayan kimselere tabi oldular, dedi. Ve büyük hileler kurdular. Ve birbirlerine şöyle dediler. Sakın kendi ilahlarınızı, putlarınızı bırakmayın. Ve Veddi, Suva'yı, Yagus'u ve Yavuka'yı ve Nesra'yı sakın terk etmeyin. Ve böylece pek çoğunu dalalette bırakmış oldular. Ve Nuh aleyhisselam, zalimlerin dalaletten başka bir şeyini artırma, zalimlerin sapıklıklarını artır. Onlar hatalarından, büyük günahlarından dolayı boğuldular. Sonra ateşe sokuldular. Artık kendileri için Allah'tan başka bir yardımcı bulamadılar. Ve Hazreti Nuh, Rabbim, yeryüzünde kafirlerden dolaşan bir kimse bırakma, dedi. Muhakkak ki eğer sen onları yeryüzünde bırakırsan, senin kullarını dalalete düşürürler ve facir kafirden başka evlat doğurmazlar. Rabbim, beni, annemi, babamı ve evime mümin olarak girenleri ve mümin kadınları ve mümin erkekleri mağfiret et. Zalimlere helakından başka bir şeyi artırma. Cin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an dinlediği, sonra biz gerçekten harika, güzel bir Kur'an işittik dedikleri bana vahyedildi. O Kur'an irşada ulaştırır, artık biz ona iman ettik ve artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayız. Ve bizim Rabbimizin şanı çok yücedir.
Onun bir sahibe, eş ve oğul edinmediğine iman ettik. Ve o bizim sefih, ahmak olanımızın, iblisin Allah'a karşı asılsız, saçma sapan şeyler söylemiş olduğuna inanıyoruz. Ve gerçekten biz, insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemediğini zannettik. Ve insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınıyorlardı. Böylece onların, cinlerin azgınlıklarını artırdılar. Ve onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi yeniden diriltmeyeceğini zannettiler. Ve gerçekten biz semaya elbette dokunduk. O zaman onu çok güçlü bekçiler ve şihaplarla, yakıcı ışınlarla doldurulmuş bulduk. Ve gerçekten biz meleklerin sözlerini dinlemek için orada oturma yerlerine otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse onu gözleyen, izleyen bir şihap, ateş şulesi bulur. Ve gerçekten biz bilmiyoruz. Yeryüzünde olan kimselere bir şer mi murad edildi? Yoksa Rableri onların irşad olmalarını mı diledi? Ve gerçekten biz bir kısmımız salihleriz ve bizden bir kısmımız bunun dışında. Biz ayrı ayrı yollarda olan topluluklar olduk. Ve gerçekten biz yeryüzünde Allah'ı asla aciz bırakamayacağımızı anladık ve ondan kaçarak da onu asla aciz bırakamayız. Ve gerçekten biz hidayeti işittiğimiz zaman ona iman ettik. Artık kim Rabbine iman ederse bundan sonra hakkının verilmemesinden ve zulme uğrayacağından korkmaz. Ve gerçekten bizden Allah'a teslim olanlar da var ve bizden kasitun, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Artık kim Allah'a teslim olmuşsa, ruhunu teslim etmişse, işte onlar irşad olmayı, nefsin ve iradenin teslimini arayanlardır, dileyenlerdir. Ve lakin kasitun olanlar, kalpleri zikirsizlikten kasiyet bağlayanlar, işte onlar cehenneme odun oldular. Ve eğer onlar tarikat üzere olarak Allah'a yönelselerdi, onları mutlaka bol su, rahmet ile sulardık, bol bol rahmet ulaştırırdık ki onları bu konuda imtihan edelim diye. Ve kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, onu çok şiddetli azaba uğratır. Ve muhakkak ki mescitler Allah içindir. Artık Allah ile beraber başka birine dua etmeyin. Ve muhakkak ki o, Allah'ın kulu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah'a dua etmeye, Kur'an okumaya kalktığı zaman onun etrafında neredeyse üst üste birikip toplanıyorlardı. De ki, ben sadece Rabbime dua ederim ve hiç kimseyi ona ortak etmem. De ki, muhakkak ki ben size bir zarar verme ve sizi irşad etme gücüne malik, sahip değilim. De ki, muhakkak beni hiç kimse Allah'tan bir şeye karşı asla koruyamaz. Ve ben asla ondan, Allah'tan başka sığınacak yer bulamam. Bu sadece Allah'tan olanı tebliğ ve onun risaletidir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne asi olursa, bundan sonra muhakkak ki onun için içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi vardır. Nihayet vaad olundukları şeyi gördükleri zaman artık kimin yardımcısı daha zayıf ve sayı bakımından daha az yakında bilecekler. De ki, eğer bilseydim size bildirirdim. Vaad olunduğunuz şey yakın mı yoksa Rabbim ona uzun bir müddet mi verir? O Allah gaybı bilendir. Fakat o gaybını hiç kimseye izhar etmez, açıklamaz. Resullerden razı oldukları tasarruf rızasına ulaşmış olanları hariç. O takdirde muhakkak ki o Allah onların önünden ve arkasından gözetenler sevk eder ki Rablerinin risaletlerinin tebliğ edilmiş olduğunu bilsinler diye. Ve Allah onların yanlarında olanları ilmiyle ihata etmiştir, kuşatmıştır.
ve her şeyin adedini sayıp tespit etmiştir. Muzzemmil Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey örtünüp gizlenen! Az bir kısmı hariç olmak üzere gece kalk. Onun gecenin yarısı veya ondan yarısından biraz eksilt. Veya onu daha arttır. Ve Kur'an'ı tane tane güzel bir şekilde oku. Muhakkak ki biz sana yakında ağır bir söz ilka edeceğiz, ulaştıracağız. Muhakkak ki gece kalkışı meşakkatli fakat tesir bakımından daha kuvvetli ve okuyuş bakımından daha sağlamdır. Muhakkak ki senin için gündüzleyin uzun meşguliyet vardır. Ve Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. O Allah doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Ve onların söyledikleri şeylere sabret. Ve güzel bir ayrılış ile onlardan ayrıl. Nimet sahibi olup yalanlayanları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Muhakkak ki bizim yanımızda ayaklara bağlanan ağır zincirler ve alevli ateş vardır. Ve boğazı tıkayıp orada kalan yemek ve elim azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılmış kum yığını olmuştur. Muhakkak ki biz size üzerinize şahit olacak bir Resul gönderdik. Firavun'a Resul gönderdiğimiz gibi. Fakat Firavun Resul'e asi oldu. Bunun üzerine onu çok ağır bir yakalayışla ahzettik, tutup aldık. Eğer inkar ederseniz, o takdirde çocukların saçlarını korkudan ağartan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? Sema onunla o günün şiddetiyle yarılıp çatlamıştır. Onun Allah'ın vaadi yapılmıştır, yerine gelmiştir. Muhakkak ki bu hatırlatmadır, öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine ölmeden önce ruhunu ulaştıran bir yol ittihaz eder, yol edinir.

Muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun gecenin üçte ikisinden daha azında, bazen onun yarısında ve bazen de onun üçte birinde Kur'an okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazı kılmak için kalktığını biliyor. Ve geceyi ve gündüzü Allah takdir eder, onu sizin asla hesaplayamayacağınızı, gecenin zaman dilimlerini doğru tayin edemeyeceğinizi bildi. Bu sebeple sizin tövbenizi kabul etti. O halde Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Sizden bir kısmınızın hasta olacağını, diğerlerinin yeryüzünde Allah'ın fazlından rızık isteyerek dolaşacaklarını ve diğer bir kısmının da Allah'ın yolunda savaşacaklarını bildi. Artık ondan, Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Namazı ikame edin, zekatı verin ve Allah için güzel bir şekilde borç verin. Ve nefsiniz için hayır olarak ne takdim ederseniz, onu Allah'ın indinde daha hayırlı ve daha büyük bir ecir olarak bulursunuz. Ve Allah'a istiğfar edin. Tövbe edip Allah'tan mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muddessir Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 56 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey esvabına bürünmüş olan veya ey dizarını giymiş olan, kalk artık inzar et, uyar. Ve o senin Rabbin, öyleyse onu tekbir et, yücelt. Ve elbiseni artık onu temiz tut. Ve azap ona sebep olacak şeylerden artık uzak dur. Ve daha çoğunu isteyerek, karşılık bekleyerek iyilik yapma. Ve Rabbin için artık sabret. Artık nakura, sur borusuna üflendiği zaman. İşte o izin günü zor gündür. Kafirlere kolay değildir. Tek başına yarattığım kişiyi bana bırak. Ve onu devamlı çoğaltarak mal sahibi yaptım. Ve her zaman yanında olan oğullar verdim. Ve ona bol bol nimetler vererek geniş imkanlar sağladım. Sonra daha da artırmamı ister. Hayır, asla. Muhakkak ki o, bizim ayetlerimize karşı inkar etmekte inatçı oldu. Yakında onu sarp bir yokuşa, ateşten bir dağa süreceğim. Muhakkak ki o, Kur'an hakkında tefekkür etti, düşündü ve karar verdi. Artık kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl karar verdi? Sonra kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl da karar verdi? Sonra baktı. Sonra da kaşlarını çattı, yüzünü ekşitti. Sonra da arkasını döndü ve kibirlendi. Sonunda, bu sadece olsa olsa nakledilen bir büyüdür, dedi. Bu olsa olsa ancak bir insanın sözüdür. Yakında ben onu alevli ateşe yaslayacağım, atacağım. Ve sakarın alevli ateşin ne olduğunu sana bildiren nedir? Yakıp tüketir etinden bakiye bırakmaz ve ölüme de terk etmez, azapları devam eder. Sekar, insanın derilerini yakıp kavurucudur. Onun üzerinde 19 vardır. Ve biz, ateş ehlini, cehennem bekçilerini, meleklerden başkası kılmadık. Ve onların sayısını kafirler için fitneden başka bir şey kılmadık. Kitap verilenler yakın sahibi olsunlar ve amenu olanların da imanı artsın. Ve kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Ve de kalplerinde maraz, şüphe bulunanlar ve kafirler desinler ki, Allah bu mesele ile ne murad etti, ne demek istedi. İşte böyle Allah dilediğini dalalette bırakır ve dilediğini de hidayete erdirir. Ve Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Ve o,
insanlar için zikirden başka bir şey değildir. Hayır, aya yemin olsun. Dönüp gittiği an geceye and olsun. Ağarmaya başladığı zaman sabaha and olsun. Muhakkak ki o cehennem gerçekten büyüklerden, büyük musibetlerden biridir. İnsanlar için bir uyarı olarak. Sizden öne geçmek isteyen veya geride kalmak isteyen kimseler için. Bütün nefsler iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler sebebiyle karşılığı olarak rehinedirler, bağlıdırlar. Yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler hariç. Onlar cennetlerdedir. Diğerlerine sorarlar. Mücrimlerden, suçlulardan. Sizi sekarın içine, alevli ateşe sevk eden, sürükleyen nedir? Biz namaz kılanlardan olmadık dediler. Ve biz yoksulları doyurmuyorduk. Ve biz batıla dalanlarla beraber batıla, boş şeylere dalıyorduk. Ve biz din gününü yalanlıyorduk. Bize yakın gelene kadar, ölüm anı gelinceye kadar. Artık şefaat edenlerin şefaati onlara fayda sağlamaz. Buna rağmen onlara ne oluyor da zikirden yüz çevirenler oldular. Sanki onlar ürkmüş yabani merkepler gibidir. Arslandan korkup kaçmıştır. Hayır, onların hepsi kendileri için yazılmış sahifeler gelmesini ister. Hayır, bilakis onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, muhakkak ki o bir zikirdir, öğüttür. Artık kim dilerse onu zikreder. Allah'ın dilediğinden başkası onu zikredemez. O, onun dilediği kimse takva sahibidir ve mağfiret ehlidir, günahları sevaba çevrilmiş olan kimsedir. Kıyame Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim. Ve hayır, levvame, kınayan nefse yemin ederim. İnsan öldükten sonra onun kemiklerini asla bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Hayır, biz onun parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye kadiriz. Hayır, insan önündeki zamanı fısk ve fücur ile geçirmeyi ister. Kıyamet günü ne zaman diye sorar. Artık bakışlar dehşetle kamaştığı zaman ve ay karardığı zaman ve güneş ve ay birleştirildiği zaman. İzin günü insan firar edilecek yer nerede diyecek. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. İzin günü karar kılınan yer senin Rabbinin huzurudur, Rabbinin katıdır. İzin günü insana takdim ettiği, yaptığı ve tehir edip yapmadığı şeyler haber verilir. Hayır, insan kendi nefsine basirdir, şahittir ve mazeretlerini beyan etse bile, ona Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek onunla Cebrail aleyhisselam ile beraber dilini hareket ettirme. Muhakkak ki onun toplanması ve okunması bize aittir. Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun, Kur'an'ın okunuşuna tabi ol. Sonra onun beyanı, açıklanması muhakkak ki bize aittir. Hayır, bilakis siz çabuk geçeni, dünya hayatını seviyorsunuz ve ahireti terk ediyorsunuz. İzin günü pırıl pırıl yüzler vardır Rablerine bakan ve izin günü çatılmış, kararmış yüzler vardır. Anlar ki kendisine çok kötü muamele yapılacak. Hayır, can köprücük kemiğine geldiği zaman, can boğaza gelince, ölmek üzereyken ve kurtaracak kimdir denir. Ve o, dünyadan ayrılacağını, öleceğini anlamıştır. Ve ayakları birbirine dolaşmıştır. İzin günü,
sevk senin Rabbinedir. Fakat o tasdik etmedi ve namaz kılmadı. Ve lakin yalanladı ve yüz çevirdi. Sonra böbürlenerek ehlinin, ailesinin yanına gitti. Sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır, sen hak ettin. Sonra sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır. Sen hak ettin. İnsan başıboş, sorumsuz bırakılacağını mı zannediyor? O, dökülen meniden bir damla değil miydi? Sonra bir embriyo, cenin oldu. Bundan sonra Allah onu halk etti, yarattı. Daha sonra da dizayn etti, düzenledi. Sonra da ondan dişi ve erkek olarak iki eş kıldı. İşte bunları yapan, ölülere hayat vermeye kadir değil midir? İnsan, Dehr Suresi, Medine'de nazil olmuştur, 31 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın üzerinden henüz anılmaya değer bir şey değilken, anılmaya değer bir varlık olana kadar uzun bir zaman geçmedi mi? İlk defa tek hücre olarak yaratılmasının üzerinden anılmaya değer bir varlık haline gelmesine, doğmasına kadar geçen süre. Muhakkak ki biz insanı iki hücrenin birleşimi olan bir nutfeden yarattık. Onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işiten, gören bir varlık kıldık. Muhakkak ki biz onu Allah'a ulaştıran yola hidayet ettik. Fakat o ya Allah'a ulaşmayı diler şükreden olur ya da Allah'a ulaşmayı dilemez küfreden olur. Muhakkak ki biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli ateş hazırladık. Muhakkak ki ebrar olanlar içinde kafur bulunan kadehlerden içecekler. Allah'ın kulları içtikleri o pınarı fışkıra fışkıra gürül gürül akıtırlar. Nezirlerini, adaklarını ifa ederler, yerine getirirler. Ve şerri her yere yayılan günden korkarlar. Ve sevdiği taamı, yemeği miskinlere, fakir ve yoksullara, yetimlere ve esir olanlara yedirirler. Biz sadece Allah'ın vechi için sizi doyuruyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür istemiyoruz. Muhakkak ki biz, yüzlerin asık olduğu belalı, zor günde Rabbimizden korkuyoruz. Oysa Allah onları işte böyle bir günün şerrinden korudu. Ve onları pırıl pırıl bir yüze ve surura, sevince kavuşturdu. Ve sabırlarından dolayı onları cennetle ve ipek elbiselerle mükafatlandırdı. Orada tahtlar üzerinde yaslanırlar. Orada güneş, şiddetli sıcak ve şiddetli dondurucu soğuk görmezler. Onun ağaçlarının gölgesi onların üzerine yakındır. Ve onun olgunlaşmış meyveleri emre hazır olarak yaklaştırılmıştır. Ve gümüşten kaplar ve billur kadehler ile onların etrafından dolaşılır. Gümüşten kadehler ki onların miktarını belirlemişlerdir. Ve orada muhtevası zencefil olan kadehler sunulur. Orada selsebil diye isimlendirilen bir pınar vardır. Ve ölümsüz genç delikanlılar onların etrafında dolaşırlar. Sen onları gördüğün zaman saçılmış inciler sanırsın. Ve baktığın zaman orada nimetler, büyük bir mülk ve saltanat görmüş olursun. Onların üstlerinde yeşil ince ipekten ve işlenmiş atlastan elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Ve Rableri onlara temiz, lezzetli içecekler, şaraplar sundu. Muhakkak ki bu sizin mükafatınız oldu. Ve sizin çabalarınız teşekküre layık olmuştur, takdir edilmiştir. Muhakkak ki biz sana Kur'an'ı tenzil ederek ayet ayet indirdik.
Artık Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan kafir veya günahkar olanlara itaat etme. Ve Rabbinin ismini sabah ve akşam zikret. Ve artık gecenin bir kısmında ona secde et. Ve geceleyin uzun uzun onu tesbih et. İşte onlar muhakkak ki çabuk geçen dünya hayatını seviyorlar. Zor, çetin günü arkalarına atıyorlar, umursamıyorlar. Onları biz yarattık ve bağlarını biz kuvvetlendirdik. Ve dilediğimiz zaman onları emsalleriyle değiştiririz. Muhakkak ki bu bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine bir yol ittihaz eder, edinir. Ve Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kişiyi rahmetinin içine dahil eder. Ve zalimler onlar için elim azap hazırladı. Mürselat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 50 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ard arda marufla, irfanla gönderilenlere andolsun. Ve de şiddetle estikçe esenlere andolsun. Dağıtıp yayanlara andolsun. Ve de ayırdıkça ayıranlara andolsun. Ve de zikri ilka edenlere andolsun. Bu yeminler özür olarak mazeret olmaması veya nezir olarak uyarması içindir. Muhakkak ki vaad olunduğunuz şey mutlaka vuku bulacaktır. Öyle ki o zaman yıldızların ışığı giderilmiştir. Ve o zaman gök yarılmıştır. Ve o zaman dağlar dağılmıştır. Ve o zaman Resullere vakit bildirilmiştir. Bunlar hangi gün için tecil edildi, ertelendi? Fasıl, ayırma günü için tecil edildi. O fasıl gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? İzin günü, yalanlayanların vay haline. Evvelkileri biz helak etmedik mi? Sonra diğerlerini, arkadan gelenleri de onlara tabi kılarız. Mücrimlere işte böyle yaparız. İzin günü yalanlayanların vay haline. Sizi biz değersiz bir sudan yaratmadık mı? Sonra onu sağlam bir yerde kararlı kıldık, yerleştirdik. Bilinen bir süreye kadar. İşte biz böyle takdir ettik. Bunu takdir edenler ne güzel kudret sahibi. İzin günü yalanlayanların vay haline. Biz arzı toplanma yeri kılmadık mı? Canlılara ve ölülere. Ve orada yüksek, sabit dağlar kıldık. Ve sizi tatlı su ile suladık, içecek su verdik. İzin günü yalanlayanların vay haline. O yalanlamış olduğunuz şeye gidin. Üç çatallı olan gölgeye gidiniz. Gölgelendirmez ve yakıcı aleve bir faydası olmaz. Muhakkak ki o saray gibi büyük kıvılcımlar atar. Sanki o kıvılcımlar sarı erkek develer gibidir. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu yalanlayanların konuşamayacakları bir gündür. Ve onlara izin verilmez ki özür beyan etsinler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu ayrılma günüdür. Sizi ve evvelkileri bir araya topladık. Haydi, eğer sizin bir tuzağınız varsa hemen bana karşı tuzak kurun. İzin günü yalanlayanların vay haline. Muhakkak ki takva sahipleri gölgelerde ve pınar başlarındadır. Ve canlarının çektiği, iştah duydukları meyveler vardır. Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yiyin ve için. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. İzin günü yalanlayanların vay haline.
Yiyin ve biraz da metalanın, faydalanın. Çünkü siz mücrimlersiniz. İzin günü yalanlayanların vay haline. Ve onlara rükû edin denildiği zaman rükû etmezler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bundan başka artık hangi söze inanacaklar?

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. A'udhu ve iyyâke nestaîn. Ehdinâ sırâta müstakîm. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde daha bir aradayız. Üniversitemizin, Allah'ın Üniversitesi'nin bu Kur'an-ı Kerim tefsiri konusu zannediyorum asrımızın en önemli konusudur. Niçin? Çünkü insanlık hidayet çağına girdi. Hidayetin ise sadece Allah'tan öğretim almış insanlar için öğrenilmesi ve öğretilmesi söz konusudur. Öyleyse asrımızın, çağımızın hidayet çağı olduğunu, bizimse hidayete vazifeli kılındığımızı, bilerek bu konunun içinde hissedin kendinizi. Hidayet çağının neyi vermesi lazım insanlara? Hidayeti vermesi lazım. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biraz daha. Hidayetin dizaynına dikkatle bakın. Hidayet, insanların mutluluğunun anahtarıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'de defalarca tekerrür ettiği gibi, tekrarlandığı gibi, Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir. Bir hidayet kitabıdır. İnsanlar tarafından unutulmuş olan hidayetin kitabıdır. Hidayet, insanlar tarafından dünyadaki tek din olması lazımken bütün dinler tarafından hidayet unutulmuş olan bir kavramdır. İnsanların çoğu bu sebeple mutsuz, bu sebeple huzursuz. Teknolojinin ilerlemesi insanları bir hedefe ulaştıramıyor. Mutluluk hedefine ancak hidayetle ulaşılır. Öyleyse bu tefsire dikkatle bakın. Bu tefsir, Kur'an-ı Kerim'in bu tefsiri, bizim tarafımızdan yapılan tefsiri, bir hidayet rehberi olacaktır bütün insanlığa bu devirde. Bu devirde hidayetle vazifeli kılınan o biziz. Nahl suresi 10. ayet-i kerime ile inşallah Kur'an-ı Kerim tefsirine giriyoruz. Huvellezî enzele minessemâi mâen lekum minhu şarabun ve minhu şecerun fihi tusimun.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah Teala'nın indinde bir muhtevayı Allah Teala açıklıyor burada. Ve kelimeler hüve o ellezî ki o enzele indirdi mines semâi semadan maen su lekum sizin için minhu ondan şarabın içilen şey ve minhu ve ondan şecerin ağaç yeşillik otlar fihi içinde orada arasında tusimun hayvanları otlatırsınız. Yani otlatmak için salarsınız, serbest bırakırsınız. Ve cümleciklere bakıyoruz. Hüvellezi enzele. İndiren odur. Mine semai maen lekum sizin için semadan su. Minhu şerabin içecek şeyler ondandır, sudandır. Ve minhu şecerin ve ağaçlar otlar ondan olur. Fihi tusimun orada otlatırsınız. Yani hayvanlarınızı otlatırsınız. Cümlecikleri şimdi cümleler haline getirelim. Sizin için semadan suyu indiren odur. Su indiren odur. Sizin için semadan su indiren odur. İçecek şeyler ondandır, yani sudandır. Ve ağaçlar ve otlar, yeşillikler ondan olur. Orada otlatırsınız, yani orada hayvanlarınızı otlatırsınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı içinde Allah-u Teala'nın denizleri, gölleri, akarsuları nasıl vücuda getirdiğini söylüyor Allah-u Teala. Gökten bulutlar kanalıyla su indiriyor. Sonra yere inen sular tekrar buharlaşıyor, tekrar gökyüzüne çıkıyor, tekrar yağmur olup düşüyor. Böylece bir devri daim Allah'ın sünnetullahı tarafından sonsuz bir şekilde tekrar ediyor. Allah-u Teala'nın ağaçlar ondan olur, sudan olur demesine dikkatle bakın. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Sevgili kardeşlerim, bütün ağaçlar yeşil yapraklıdır. Bu yeşil yaprak klorofili ifade eder. Bütün ağaçlar klorofil özümlemesi yaparak fotosentez yoluyla bir faaliyette bulunur. Köklerinden aldıkları su, havadan aldıkları karbondioksit ve güneş enerjisinde katalizör olarak devreye girmesiyle karbonhidratları, yani gıdalarını oluştururlar ağaçlar. Ve bu oluşturdukları gıdayı tüketerek yaşamlarını sürdürürler. Eğer köklerinden aldıkları
Su olmasaydı karbonhidratlar hiçbir zaman oluşmayacaktı. Öyleyse ağaçlar ve otlar, yeşil olan şeyler ondan olur diyor Allah Teala, sudan olur diyor. Gerçekten bir muhteşem ifade bu. Ve dikkat edin sevgili kardeşlerim, bu ağaçlar, yeşillikler, yani bitkiler, ot olsun, ağaç olsun, hangi tür olursa olsun, bitkiler havadan aldıkları karbondioksidi, köklerinden aldıkları suyu kullanarak karbonhidratları ürettikleri zaman havaya devamlı artık madde olarak oksijen verirler. Ne demek bu? Bu şu demek. Eğer biz insanlar ve hayvanlar oksijen olmazsa yaşayamayız. Eğer oksijen olmazsa insanlar ve hayvanlar yaşayamaz. Öyleyse oksijen üreten bir sistem insanların ve hayvanların yaşamaları için elzem olan bir oluşumu sağlıyor Allah-u Teala kilerden. Ama aynı zamanda da biz insanlar ve hayvanlar karbondioksit havaya çıkarmasak, biz de havadan oksijen alıyoruz ama karbondioksit çıkartıyoruz havaya. Bitkiler de havadaki karbondioksiti almazsa oksijen çıkartamazlar. Karbondioksit olmasa bitkiler karbonhidratları oluşturamazlar, gıdalarını oluşturamazlar. Öyleyse hayvanlar dünyasıyla bitkiler dünyası birbirine ihtiyaç içinde kalınmıştır. İnsanların ve hayvanların çıkardığı karbondioksit olmasa, artık maddeleri olan karbondioksit olmasa bitkiler yaşayamaz. Bitkilerin çıkardıkları oksijen olmasa insanlar yaşayamaz. Yaratıcı muhteşem bir dizaynı kurmuş. Muhteşem bir olay. Sevgili kardeşlerim, sadece bu bile ateistleri Allah'a yaklaştıracak olan önemli bir faktör değil mi? Allah razı olsun. Nahl suresinin 14. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yumbitu lekum bihiz zer'a ve zeytune ve nahile vel a'nabe ve min kullis semerat

ve el anabe, üzümler, bağlar. Ve min kulli es-semerati, ve meyvelerin, ürünlerin her türlüsünden. İnne muhakkak ki, şüphesiz ki, fî zâlike, bunda vardır. Le ayeten, mutlaka elbette ayet, delil. Likamin, bir kavim için, bir topluluk için, yetefekkerûn, tefekkür ederler. Tefekkür eden bir topluluk için, mutlaka bunda bir ayet vardır, bir ispat vasıtası vardır, diyor Allah. Ve cümlecikler yumbitu lekum bihizzerra, yumbitu lekum sizin için yetiştirir, inbat eder, bihizzerra onunla ekinler, bihi onunla zerra ekinler, ve zeytune ve zeytinler, ve nahile ve anave hurmalıklar ve bağlar, ve min kulli semerati ve bütün ürünlerden, meyvelerden. İnne fî zâlike, muhakkak ki bunda vardır. Le ayeten, elbette ayet, delil. Likâmin yetefekkerûn, tefekkür eden kavim için. Allah Teala cümleler olarak şunları söylemiş oluyor. Sizin için onunla ekinler, zeytinler, hurmalıklar ve bağlar ve bütün ürünlerden, meyvelerden yetiştirir.

Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayet, delil vardır.

Onunla sizin için ekinler, zeytinler, hurmalıklar ve bağlar ve bütün ürünlerden yetiştirir.

Şöyle oluyor cümlenin neticesi. Onunla, yani indirdiği suyla sizin için ekinler, zeytinler, hurmalıklar ve bağlar ve bütün ürünlerden ürünleri, meyveleri yetiştirir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayet, delil vardır.

Öyleyse Allah Teala'nın nebatlardan yetiştirdiği her şey suya dayalı. Neden? Bütün nebatlar mutlaka klorofil özümlemesi yaparlar. Mutlaka fotosentez yoluyla topraktan aldıkları suyla karbonhidratları oluştururlar, gıdalarını oluştururlar. Öyleyse bütün ekinlerin, meyvelerin, bütün bitkilerin verdikleri semereler hep Allah'ın o suyuyla gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Nail suresi 12. ayet-i kerime. Fesahara lekumul leyle ve nehara ve şemse vel kamere ve nücumu musahharatun bi emrih inne fi zalike le ayatin li kavmin yaqilun ve sahhara lekum sizin emrinize

Elleyle gece ve ennehare ve gündüz ve eşşemse ve güneş ve elkamere ve kamer ay ve ennücumu ve yıldızlar musahharatun emrine verilmiş olanlar bi emrihi onun emriyle inne muhakkak fî zâlike bunda vardır le âyâtin ayetler li kavmin kavim için, topluluk için yâkilûn akıl ediyorlar, akıl ederler. Şimdi bunları cümlecikler haline getiriyoruz. Ve sahhare lekumul ve sizin emrinize verdi.

Eşşemse vel kamere, güneş ve ay. Ve nücumu ve yıldızlar. Musaharatun bi emrihi, onun, Allah-u Teala'nın emriyle size musahhar emrinize amade, emrinize hazır oldular. İnne fî zâlike, muhakkak ki bunda vardır. Le âyâtin, elbette ayetler, deliller. Li kavmin yâkılûn, akıl eden bir kavim için. Ve diyor Allah-u Teala, ve gece ve gündüz ve güneş ve ay ve yıldızları

sizin emrinize verdi. Onlar onun, Allah-u Teala'nın emri ile size musahhar emrinize amade, hazır oldular.

müzahar kılındılar. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için elbette ayetler, deliller vardır. Allah Teala burada ve gece ve gündüz, güneş ve ay ve yıldızlar, sizin yıldızları sizin emrinize verdi diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Sevgili kardeşlerim, eğer dünyanın şu andaki yörüngesi güneşten biraz daha uzak olsaydı, dünyada soğuk sebebiyle hayat olmazdı. Biraz daha yakın olsaydı, dünyada sıcak sebebiyle hayat olmazdı. 23 dereceden biraz daha düşük bir açıyla dünya dönmüyor olsaydı, o zaman da gene dünyada hayat olmayacaktı. Yörünge eliptik değil de dairesel olsaydı, gene dünyada hayat olmayacaktı. Öyleyse Allah Teala demiş oluyor ki, ben bu yıldızları, güneşi, ayı öyle bir dizayn içinde vücuda getirdim ki onlar sizin var olmanız için birer sebep halkedildi. Sizi yaşatmak için, hayatta tutmak için onlar, diyor Allah Teala, bizim kıldığımız düstur içinde, kanunlar içinde, onları koyduğumuz kararlılık içinde vazifelerini yapmakta devam edeceklerdir. Siz insanlar yaşayasınız diye. Öyleyse hepsi bizim yaşantımızın birer vasıtası. Sevgili kardeşlerim, güneşin ışınları kaybolduğu zaman dünyayı aydınlatmak ne kadar zormuş meğerse, değil mi? Medeniyetten biraz ayrıldığınız zaman kapkaranlık bir dünyaya giriyorsunuz. İşte insanların onca elektrik enerjisiyle üretebildikleri güneşin yanında solda sıfır. Öyleyse onun emrimize verdiği o aydınlatma, o ısıtma yetmez. Ve bitkilerin olmasındaki güneşin mutlak zarureti. O güneşi görmedikçe ağaçlar meyveyi vermezler. Öyleyse güneşin, ayın, yıldızların her birinin insanların yaşantısında ayrı bir fonksiyonu var. Allah razı olsun. Nahl Suresi 13. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma zera'e lekum fil ardı muhtelifen elvanuh. İnne fi zalike le ayeten li kavmin yezzekkerûn. Ve ma ve şeyler, zera'e yoktan var edip çoğalttı.

Lekum sizin için fiil ardı yerde muhtelifen muhtelif çeşitli çeşit çeşit elvanuhu onun renkleri inne muhakkak fi zalike bunda vardır le ayeten elbette ayet delil li kavmin kavim için topluluk için yezzekkerun zikreden bir kavim için. Zikreden tezekkür

ve cümleciklere geliyoruz. Ve ma zera'e lekum fil ardı. Yeryüzünde sizin için ne yaratıp çoğalttıysa

muhtelifen elvanühü, hepsinin renkleri çeşit çeşittir. İnne fî zâlike, muhakkak ki bunda vardır. Ve ayeten, elbette ayet, delil. Likâmin yezekkerûn, zikreden, tezekkür eden

bir kavim için. Şimdi cümlecikleri bütünlüyoruz. Allah Teala buyuruyor: "Ve ma zera'e leküm." Cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Yeryüzünde sizin için ne yaratıp çoğalttıysa hepsinin renkleri çeşit çeşittir, muhteliftir. Muhakkak ki bunda zikreden, tezekkür eden bir kavim için elbette ayet, delil vardır, diyor Allah-u Teala.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Diyor ki Allah-u Teala, yeryüzünde sizin için ne yaratıp çoğalttıysa, ne zürre kıldıysa, hepsinin renkleri çeşit çeşittir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, ağaçlara dikkatle bakın. Yeşil deyip geçersiniz. Ama dikkatle bakın. Her ağacın yeşili başka bir ağacın yeşilinden mutlaka farklıdır. O yüce yaratıcı öyle ince işleyip iğne oyası gibi öylesine güzel yaratmış ki her şeyi sadece onun güzelliğine hayranlık duyabilirsiniz. Her renkten çiçekler. Ne kadar renk düşünüyorsanız hepsi için ve öylesine her çiçeği kendi renkleri içinde harika bir dizaynla yaratmış ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Ona, Allah'a buradan da yaklaşabilirsiniz. Onun her vücuda getirdiği şeye sevgi duymanın hayranlıktır. Her şeyi öyle ince bir şekilde, öyle derin hesaplarla hesaplayarak vücuda getirmiş ki, her tarafı delildir. Sevgili kardeşlerim, bir ağacın toprak üstündeki dalları nereye ulaşıyorsa, köklerinde de aynı noktaya kadar ağacın gövdesinden ulaşan bir dizaynı koymuş. Toprağın altındaki dünyadaki ağaçla toprağın üstündeki dünyadaki ağaç tam bir denge halinde yaratılmış. Kısaca her şey sadece hayranlık duyulacak türden. Allah razı olsun. Ve Nahl Suresi 14. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve huvellezî sahharel bahre li tekulu minhu lahmen tariyen ve tesah ricu minhu hilyeten telbe su neha ve terel fulke mevahire

Φύγει, βελί, τεπτεγού, μην φαλλιχή, βε λαλλεκούμ τεσκυρούν.

ve huve ve o ellezi ki o sahhare emrinize verdi el bahre deniz. Li tekulu yemeniz için minhu ondan lahmen et tariyen taze ve testahricu ve çıkarırsınız minhu ondan hilyeten süs eşyası mesela inci. Telbesuneha onu takarsınız giyersiniz ve tere el fulke gemileri görürsün mevahira denizi yararak giden. Fihi onda onun içinde ve li tebtegu iptiga etmeniz istemeniz için min fadlihi onun fazlından. Ve lealekum ve umulur ki siz böylece siz teşkürün şükredersiniz. Cümlecikleri cümle haline getirelim. Ve huvellezî sahharel bahre ve denizi emrinize veren odur. Li tekulu yemeniz için minhu lahmen tariyen ondan taze et. Ve sestahricu minhu hilyeten ve ondan süs eşyası çıkarırsınız. Telbesuneha onu takarsınız, libas edersiniz. Ve terel fulke ve gemileri görürsün. Mevahire fihi onun içinde denizin içinde suları yaran ve li tebtegu min fadlihi onun fazlından istemeniz için ve lealekum teşkurun ve böylece şükredersiniz. Cümlecikleri birleştiriyoruz. Ondan yani denizden taze et yemeniz için denizi emrinize veren odur. Ondan süs eşyası çıkarırsınız onu takarsınız

Ve onun içinde, yani denizin içinde suları yararak giden gemileri görürsün. Ve bunlar onun fazlından istemeniz içindir. Ve böylece şükredersiniz.

Ve bunlar onun fazlından istemeniz içindir. Ve böylece şükredersiniz. Bunlar kelimesini kullanmadığı için onu parantez içine almalıyız. Ve bunlar onun fazlından istemeniz içindir. Onun fazlından istemeniz içindir ki isteyince o verecektir. Verince de ona şükredeceksiniz. Her şey görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim insanlar için yaratılmış. Şu zahiri alemde her şeyin, bütün hayvanların, denizin, denizlerin, bitkilerin, karaların, kuşların, her şeyin ama her şeyin insan için yaratıldığını, insanın emrine musahhar kılındığını anlatıyor Allah-u Teala bu ayetlerle. Böylece her ayet bir defa daha ispat ediyor ki insan yeryüzünde en üstün mahluktur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın insanı ne kadar çok sevdiği her ayetten bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha anlaşılmıyor mu? Denizleri yaratmış Allah-u Teala ondan taze et yememiz için. Balıklar, her türlü denizlerde yaşayan Allah'ın yasak etmediği tüm canlı türleri. İnsanların kendi kendilerine o yasaktır, bu yasaktır diye birçok şeyleri yasak kılmaları Allah-u Teala'nın emri değildir. Allah'ın yarattığı ve yasak etmediği bütün deniz mahsulleri insan için helal kılınmıştır. Deniz başlı başına bir dünyadır. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve elka fil ardı revasiye en temide bikum ve enharen ve subulen leallekum tehtedun. Ve elka ve bıraktı, koydu, attı, ilka etti. Fi el ardı, yeryüzünde. Revasiye, dağlar. Entemi de sarsılması, bikum sizinle. Ve enharen ve nehirler ve subulen ve yollar. Leallekum umulur ki böylece tehtedun yolunuzu bulursunuz.

Ve el kağı ilka etti. Vücuda getirdi, koydu. Fil ardı revasiye. Yeryüzünde dağlar. Entemi de bikum sizinle sarsılır diye.

ve Elka ve oluşturdu. Fil ardı revasiye, revasiye yeryüzünde dağlar. Entemi de mikum, sizinle sarsılır diye, yani sarsılmamanız için. Ve enharen ve subulen ve nehirler ve yollar

Ali ise bir defa daha bakalım cümlelere. Ve sizinle sarsılır diye, yani sarsılmamanız için yeryüzünde dağlar oluşturdu. Nehirler ve yollar oluşturdu. Böylece yolunuzu bulursunuz, yani hidayete erersiniz.

Burada bir dünyanın coğrafi vaziyetinden bahsediyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, şu dünya adı verilen gezegen var ya, Güneş'in etrafındaki bir turunu 365 gün 6 saat ve şu kadar dakika, şu kadar saniye, şu kadar sanise, şu kadar salise de bir yılı tamamlıyor. Güneş'in etrafındaki turu tamamlanıyor. Bir zaman birimi. Sevgili kardeşlerim, milyarlarca seneden beri bir saniyenin milyonda biri kadar bile bir değişme olmadı. Dünyanın Güneş etrafındaki turunu tamamlamasında zaman açısından en ufak bir farklılık oluşmadı. Bunun manası ne biliyor musunuz? Bunun manası dünyada onun hızını negatif etkileyebilecek en ufak bir kusursuzluk bulamazsınız. Dünyanın bir merkezi var. Bu merkezden geçirilen bütün dikmeler, bütün eksenler hangi kalınlıkta olursa olsunlar, bu dikmelerin hepsinin merkezle dünyanın sathı arasındaki ağırlığı iki tarafta da birbirine tam olarak eşittir. Bu eşitlik hangi sebeple bozulursa Allah-u Teala bazen kendisi bozabilir bir yerde zelzeleyi oluşturmak için. Zelzelelerle sistemi ait olduğu yere oturtur. Öyleyse şu dünyanın merkezinden itibaren, merkezden geçen bütün doğruların iki tarafındaki ağırlıklar bütün noktalarda birbirine eşittir. Bu son derece önemli bir vaka. Onun için Allah-u Teala sarsılır diye diyor. Yani dengesi bozulur diye dağları koyduk diyor. O dağlarla her noktadaki karşılıklı dengeyi muhteşem bir şekilde Allah-u Teala dizayn ediyor, oluşturuyor. Nehirler, yollar Allah'ın diğer insanlara geçit verdiği ulaşım imkanları. Burada tehdidun kullanmış Allah-u Teala ulaşmak. Böylece yolunuzu bulursunuz manası var. Dünyaya salt olarak fizik standartlarda bakarsanız. Ama başka bir açıdan da değerlendirmeniz lazım. O zaman bakacaksınız ki dağlar Resulleri ve yollar da mürşitleri ifade ediyor. Ve buradaki hidayet kelimesi de gerçek hidayeti temsil ediyor. Ve o dağlarla onların vücuda getirdiği yollarla, nehirlerle hidayete erersiniz diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hem manevi açıdan hem maddi açıdan dünyayla Allah arasındaki ilişkileri, İnsanların nasıl hedefe yönlendirileceğini, nasıl hidayete ereceğini Allah-u Teala çok manidar bir şekilde açıklamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi daha burada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine
ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Sohbet etmek için sevgiyi, dostlukları tazelemek için, kalp kalbi bağının, beraberliğinin verdiği mutluluğu yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, bizler sevgi etrafında birleşenleriz. Yeni ufukları sevgi üzerine kuracak olanlarız. Allah'ın dünya üzerindeki en çok sevdikleriyiz. Öyleyse Allah'a çok hamd edelim, çok şükredelim. Bu sevgi bağından devamlı çiçekler derlemek imkanını Allah Teala bize verdi. Başkaları, onlar yanlış yapabilirler. Onlar birbirine kin duyabilirler, nefret duyabilirler. Bize de kin duyabilirler, nefret duyabilirler, öfkelenebilirler. Ama biz onlara öfkelenemeyiz sevgili kardeşlerim. Biz onlara kin duyamayız. Biz onlara karşı nefret hissi besleyemeyiz. Buna Allah Teala bizim yapımızı müsait kılmıyor. Kimseden nefret etmiyoruz. Kimseye karşı kin duymuyoruz. İnsanlar bize çok fenalık etmişlerdir. Ama bu bizim ölçülerimize göre değil. Aslında bize her fenalık yapan bize büyük bir iyilik etmiştir. Bize derecat kazandırmıştır. Öbür taraftan onların yaptığı kötülükler, yanlışlıklar, bize karşı olan davranışlar bizi küçültmez. Allah'ın indinde daha büyütür yerimizi. Ama biz onlara aynı şekilde cevap vermeyiz. Hiçbir zaman Allah Teala bize kin müessesesini geliştirecek olan bir kalp yapısı vermedi. Hep sevdik, sevmeyi öğrendik. En az sevdiğimizden en çok sevdiğimize kadar sadece sevdiklerimiz var. Sevgili kardeşlerim, şunu çok iyi bilmeliyiz. Yanlışlık yapan kişi Allah'a hesap vermek mecburiyetindedir. Yanlışlık yapan kişi derecat kaybedecektir. Yani başka bir ifadeyle onun hesabı Allah ile hatayı işlediği an kapanmıştır. O kişi A istikametinde bir hata işlemiştir. Karşılığında B kadar derecat kaybetmiştir. Kaybettiği derecelerle yaptığı fiil eşdeğerdir. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfır. Hatırlayacaksınız. Sümbül Efendi'nin yerine bırakacağı kişiyi seçmesi konusundaki talebelerine verdiği emri, hepiniz diyor çıkın, bütün mahkemeleri, karakolları, ne kadar kötülüğün hesabı görülen yer varsa, ne kadar kötülük varsa bütün onların bulunduğu yerlere gidin ve sonuçları bana gelin, ulaştırın. Talebeler bütün İstanbul'a dağılmışlar. Ve her köşesinde suç aramışlar ve bulmuşlar da. Döndüklerinde
Sümbül Efendi diyor ki, hadi anlatın bakalım neler gördünüz? İntibalarınız nedir? Anlatıyorlar. Her tarafta haksızlıklar, zulüm, insanların birbirine yaptığı düşmanca davranışlar ve de bundan hüzün duyarak anlatıyorlar. Herkes anlatmış, bir kişi hiç sesini çıkarmıyor. Ona soruyor Sümbül Efendi, yavrum diyor, sen hep sustun. Sen o mahkemelere gitmedin mi? O karakollara gitmedin mi? O meyhanelere gitmedin mi? Görmedin mi neler olup bittiğini? İnsanların birbirine nasıl davrandığını? Gördüm diyor. Gördüm diyorsun ama yavrum diyor, hiçbir şey söylemedin. Söylemedim diyor, çünkü diyor, her şey merkezindeydi. Sümbül Efendi diyor ki, ne demek istiyorsun diyor. Açıkla da kardeşlerin de duysun diyor. İşte ahiler o zaman dinliyorlar kardeşlerinden. Her şey merkezindeydi diyor. Çünkü onlar suçu işledikleri anda kiramen katibin melekleri o suçun cezasını onlara yazıyorlardı. Onlar suçu işledikleri halde kendilerine karşı suç işlenen insanların da amel defterine zayid rakamlar kaydediliyordu. Kötülüğü yapanlar derecat kaybediyor. Aynı miktardaki derecatı iyilik yapanlar kazanıyordu. Gördüm ki diyor her şey merkezindeydi. Kötülük vücuda geldiği anda Allah Teala derhal hesabı kapatıyor, sıfırlıyor. Fiile karşı derece. Sevgili kardeşlerim, Sümbül Efendi bu testi yaparken ortaya koyduğu şey postudur. Yani kendisi çok yaşlanmış, rahmetli olduğu zaman posta talebelerinden hangisi oturacak, hangisi şeyhinin görevini devralabilecek olgunlukta? Bu tespiti yapmak üzere göndermiş talebelerini. Ve sonra Sümbül Efendi'nin yerini bu zat alıyor. Merkez Efendi. Her şey merkezinde dediği için. Şimdi Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretleri'nin söylediklerine bakalım. Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Görelim Mevla neyler. Neylerse güzel eyler. Hakkın, Allah'ın şerleri hayr eylemesi. Şer, derecat kaybettiren olaylar. Hayır, derecat kazandıran olaylar. Öyleyse şer bize yapılan kötülükler. Hayır kazandığımız dereceler. Bize bir kötülük yapıldığı anda bu bir şer olaydır. Bizim üzerimize tecelli etmiştir. Bize acı veren bir olayı yaşıyoruz. Ama arkasından, hemen arkasından bize o kötülüğü yapan kişi derecat kaybediyor. Biz de onun kaybettiği kadar derecatı kazanıyoruz. Hesaplar kapanıyor. Sevgili kardeşlerim, kötülüğe karşı derecat kaybı, bu kötülüğün yapıldığı kişiye de derecat geliri, bu kişinin derecat kazanması, yani kendisine karşı işlenen bir şerrin mükafatı olarak derecat kazanmak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman hep bu güzellikleri görüyoruz. Allah her şeye kadirdir. Bütün çirkinlikleri yok eder, güzelliğe çevirir. Burada üç grup insan oluşabilir.
Bu üç grup insanın nasıl bir dizayn içinde olduğunu hep bir kısa anlatılır. Bu muhtevayı ifade etmek üzere. Bir genç tasavvufa girmek istemiş. Tabiyetini gerçekleştirmiş. Mürşidi demiş ki yavrum demiş şimdi merdivenden aşağı in. Soldaki odaya gir. Soldaki odada şu anda Kur'an okumakta olan birisini göreceksin. Ensesine bir tokat at ve bekle. Delikanlı gereğini yapmış merdivenlerden inmiş. Soldaki odaya girmiş. Gerçekten kitap okumakta olan birisi var. Orada Kur'an-ı Kerim okuyan birisi var. Çok da güzel okuyormuş. Ama bizimki tokatı patlatmış adamın ensesine. Şeyhim demiş bana emretti ben yaparım. O adam da yerinden kalkmış. O da bunun ensesine bir tane tokat patlatmış. Ondan sonra dönmüş. Kur'an-ı Kerim'ini okumaya devam etmiş. Bizimki beklemiş acaba şimdi ben ne yapayım? Ben ona bir tokat attım, o da bana tokat attı. Haklı adam tokatı atacak. Sonra demiş ki gideyim anlatayım durumu. Yukarı çıkmış. Efendim demiş attım tokatı. Sonra ne oldu yavrum demiş. O da demiş bana bir tokat attı. Güzel demiş. Böyle olması gerekiyordu. Şimdi demiş merdivenin tam karşısındaki odaya gireceksin demiş. Orada da birisini bulacaksın. Onun da ensesine bir tane tokat atacaksın demiş. Delikanlı yeniden bir tokat yiyeceği düşüncesiyle mürşidim emretti demiş. Ben yeniden bir tokat yiyeyim, iki tokat yesem gene atacağım bu tokatı bu kişiye. Girmiş. Gene Kur'an-ı Kerim okumakta olan bu ikinci zatında ensesine bir tane tokat aşk etmiş. Kıpkırmızı olmuş adamın ense. O okumakta olan zat geriye doğru dönüp bakmış. Görmüş bizimkini. Sonra yukarıya bakmış. Gülümsemiş. Sonra da okumaya devam. Şimdi bizimki bekliyor tokat gelecek diye. Ama tokat gelmemiş. Beklemiş beklemiş tokat gelmemiş. Gelmeyince sessiz sedasız dönmüş geri anlatmış efendisine. Efendimiz demiş bu zaten ben bir tokat attım ama o demiş bana beni gördü, bana baktı gördü tokadı benim attığımdan da emin ama demiş o kalkıp bana tokat atmadı. Tamam demiş yavrum. Bu ikinci odada her zaman bu olur. Şimdi demiş bir üçüncü odaya gideceksin. Bu sefer merdivenden inince sağ tarafında olan odaya gireceksin. Evvela soldakine girdin. Sonra merdivenin karşısındakine girdin. Şimdi de sağ taraftakine gireceksin. Tamam demiş delikanlı. Gitmiş. Yeni bir sürprizle karşılaşması mukadder. Ama çekilmeden gitmiş. Orada da Kur'an-ı Kerim okumakta olan daha yaşlı beyaz sakallı birisine ona da bir tokat patlatmış. Aynı şiddette bir tokatı. Sonra da geriye çekilmiş. Ama bu seferki kişi kalkmış yerinden. Üstelik de ona doğru birkaç adım atmış. Bizimki de

acıtan birisiyim. Evvela beni bağışlamanı istiyorum. Ensem elini acıttığı için. Ama demiş burada bitmedi. Sen demiş bugün buraya geldin, bana bu tokatı attın ya demiş. Bir dost kazandın evladım demiş. Ne zaman bir problemin olursa bana gel. Ben senin problemini çözmen için sana mutlaka yardımcı olacağım. Efendimiz demiş beni bu iş için burada görevli kıldı. Sen demiş artık bir Allah dostunu dost edindin. Ne zaman bir problemin olursa mutlaka bana geleceksin. Beraber çözüm arayacağız. Ben mutlaka devreye gireceğim. Çocuk yukarı çıkmış. Genç. Ve Efendi Hazretlerine anlatmış durumu. Demiş ki böyle böyle oldu ama demiş bu seferki demiş bana demiş çok garip davrandı. Hem demiş benden o özür diledi ben ona tokat attığım halde. Hem de demiş bana dedi ki sen artık bir dost kazandın. Hangi problemin olursa olsun bana gel. Beraberce çözüm arayacağız. Biz mutlaka inşallah çözümü buluruz. Mürşidi ona demiş ki bak demiş evladım. Birinci kişi kısasa karşı birinci kişi kısas uyguladı. Senin yaptığın fiile o da fiille karşılık verdi. Sen ona tokat attın, derecat kaybettin. Oysa sen ona tokat attığın zaman senin kaybettiğin dereceyi kazanmıştı. Ama o henüz nefsine hakim olmayan bir evladımızdı. Daha aramıza katılalı çok olmadı. Yeni katıldı aramıza. O da kalktı senin ensene bir tokat patlattı. Çünkü canı yanmıştı ve senden intikam almak istedi. Sen tokatı attığın zaman sen ona tokat attın, derecat kaybettin. O senin attığın tokata muhatap olduğu için, canı yanan olduğu için o da derecat kazandı. Ama sana tekrar dönüp o da tokat attığı için o kazandığı derecat kadar derecatı kaybetti sana tokat atmakla. Öyleyse derecat açısından o derecat kaybetti. Buna karşılık tokat attı. Senin attığın tokata karşılık da derecat kazandı. Öyleyse kazandığı derecatla kaybettiği derecat birbirine eşit. Fiiller de eşit. Bir tokat yedi, bir tokat attı. İşte kısasın hükmü budur. Bir tokat atılır, karşılığında bir tokat yenir, fiiller eşittir. Tokat yiyen kişi derecat kazanır, tokat atan kişi derecat kaybeder. Başlangıçta tokatı yiyen derecat kazandı. Sonradan da tokatı yiyen ikinci kişi o derecatı kaybetti. Kişilere göre anlatalım. İçeri giren delikanlı tokat atıyor, derecat kaybediyor. İkinci kişi tokat atıyor, o da derecat kaybediyor. Ama birinci kişi tokat attığı zaman kitabı okuyan tokat yediği cihette derecat kazanıyor. Bu kişi karşı tarafa içeri giren delikanlıya tokat attığı zaman o zaman da içeri giren derecat kazanıyor, o kaybediyor. Öyleyse dereceler açısından bakıyoruz. İki tarafta derecat kazanmış. Ama iki tarafta aynı miktarda derecatı kaybetmiş. Tokat açısından bakıyoruz. Birisi

Tokat yemiş. Öteki de bir tokat yemiş. Aksiyon açısından bakıyoruz. Fiil açısından bakıyoruz. Birisi bir tokat atmış. Öteki de bir tokat atmış. Bütün standartlar eşit. İki taraf birbirine tokat atmış. Derece at kazanmışlar ve kaybetmişler. Kaybedilen derece atla kazanılan derece at birbirine eşit. İki taraf da tokat atmış ve tokat yemiş. Her şey merkezinde. İkinci odaya geliyoruz. İkinci odadaki kişi oturuyor. Tokatı yiyor ama hiç aldırmadan okumasına devam ediyor. Bizim delikanlı tokatı atmış ama bu sebeple derecat kaybetmiş. Diğer taraf o tokata sabırla tahammül etmiş. Kazandığı derecatı muhafaza etmiş. Karşılık vermediği, o da diğer tarafa tokat atmadığı için derecat kaybı yok. Taraflardan birinin fiili var, tokat atmak. Bu karşı tarafa bir zarar verdiği için bu fiilin karşılığı derecat kaybetmektir. Derecat kaybetmiş. Tokadı yiyen tarafa bakıyoruz. O sükunetle oturur okurken bir tokat yiyor. Buna karşılık derecat kazanıyor. Kalkıp cevap vermediği için kazandığı derecatla kalıyor. Fiillere bakıyoruz. Bir tokat atma olayı var. Karşılığında derecat kaybetme olayı var. Diğer tarafa bakıyoruz. Bir tokat yeme olayı, karşılığında da derecat kazanma olayı. Burada karşılaşan hususlar fiille kaybedilen veya kazanılan dereceler. Bir taraf derecat kaybederken ikinci taraf derecat kazanıyor. Öyleyse fiillerle kazanılan ve kaybedilen dereceler arasında eşitlik sağlanmış. Birincisinde fiillerle fiiller de eşitti. Kazanılan ve kaybedilen dereceler açısından da eşitlik vardı. Burada fiile karşılık kazanılan ve kaybedilen derece var sadece. Bir fiil, birisi bir tokat atıyor, derecat kaybediyor, fiile karşı derecat kaybı. İkincisi bir tokat yiyor, o derecat kazanıyor. Dereceler açısından bakarsak biri kazanmış, biri kaybetmiş. Eşitlik yok. Çünkü bir taraf suçlu. Tokat açısından bakarsak bir taraf suçlu, tokat atan taraf, tokat yememiş o. Diğer taraf suçsuz, bu sebeple derecat kazanıyor. Tokat atan kişi, derecatı kaybeden kişi. Attığı tokada mukabil derecat kaybediyor. Amel defterinde sadece kaybedilen derece var. Tokatı yeğenin amel defterinde kazanılan derece var sadece. Öyleyse burada kısas uygulanmamış, fiile mukabele edilmemiş, derecat kazanılmış. Allah gene hesabı görmüş, eşitliği sağlamış. Neye karşılık neyle? Fiile karşılık derecat kazandırarak, fiile karşılık derecat kaybettirerek. Burada fiille derecat sistemi karşılaştırılıyor. Birincisinde hem fiiller karşılıklı eşit, hem de dereceler karşılıklı eşitti. İki taraf da birbirine tokat atmıştı, iki taraf da birbirinden tokat yemişti, iki taraf da hem derecat kazanmıştı hem derecat kaybetmişti. Burada taraflardan biri tokat atıyor, derecat kaybediyor, karşı taraf derecat kazanıyor. Fiilin sonucu bir tarafa derecat kazandırıyor, öbür tarafa derecat kaybettiriyor. Ve amel defterlerine baktığımız zaman tokatı atan derecat kaybetmiş, tokatı yiyen derecat kazanmış. Dereceler arasında eşitlik yok. Biri kazanıyor, biri kaybediyor. Aksiyon itibariyle, fiil itibariyle bakıyoruz. Taraflardan birisi tokatı atmış, birisi tokatı yemiş. Resmen bir saldırı var. Başkasına zarar veren bir fiil işlenmiş. Bu sebeple taraflardan biri derecat kaybediyor, birisi
kazanıyor. Üçüncüye gelince üçüncü kişi delikanlı içeri girip de tokat attığı zaman o ona tokat atmıyor. Bizim delikanlı tokat attığı için derecat kaybetti. Diğeri de tokadı yedi, derecat kazandı. Orada bilinceye göre olay bitti. Ama ikinci için bir başka kapı var. Dostluk elini uzattı. İşte bu kişi hayırlarda yarışanlardandır.

Bir başka ifadeyle kötülüğe iyilikle mukabele edendir. Sevgili kardeşlerim, kötülüğe iyilikle mukabele etmek, Allah Teala'nın bir dizaynıdır. Herkes bunu başaramaz. Kötülüğe iyilikle mukabele eden kişi, nefsinin kalbindeki afetleri tamamen daimi zikre ulaşarak yok eden kişidir. Ona göre düşman yoktur. Sadece dostlar vardır. Kendisine kötülük eden de dosttur. Çünkü ona derecat kazandıran bir vasıtadır. Bir gazoz ağacı. Kendisine iyilik eden de dosttur. O, dostluğunu davranış biçimleriyle gösteriyor. Bu üçüncü kişinin farklılığı ne? Farklılığı kötülüğe iyilikle mukabele etmek yetkisinin sahibi. Allah Teala onu o seviyeye ulaştırmış. Daimi zikre ulaştıktan sonra nefsinin kalbindeki afetler yok olmuş. Sonra iradesini de Allah Teala'ya teslim etmiş. Ve bu noktadan itibaren tesbihe geçmiş. Artık kendi iradesi daimi zikri gerçekleştirmiyor. Zikir değil yaptığı şey. Artık tesbih. Külli irade onun standartlarında bunu gerçekleştiriyor. Öyleyse görüyoruz ki Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri çok güzel söylemiş. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler, hak şerleri hayr eyler, görelim nasıl eyler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Yüce Rabbimiz bir sohbette bizleri birlikte kıldı. Allah Teala'nın elinde bir güzelliği beraberce yaşadığımız için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, ona sonsuz hamd ve şükrederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek aramızda hep sevgi yaşayacak sevgili kardeşlerim. Sadece seveceğiz. Nefret etmeyeceğiz. Düşman olmayacağız. Kin tutmayacağız. Öyle değil mi? Hepinizden bir gün öyle olmanızı bekliyoruz. Zikrinizi arttırmaya çalışın. Biliyorsunuz ki zikir en büyük ibadettir. Hepinizi orada zirvede görmek istiyoruz. Daimi zikrin sahipleri olarak. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihr dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihr dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah-u Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşullarının, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça, 2 cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insanın ilişkileri, bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim
geçici zevkleri oluşturabilir insanda, ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, muhterem büyüklerim ve sevgili kardeşlerim. Şiddet ve kötü alışkanlıklardan kurtularak mutlu birey, mutlu aile ve mutlu toplumu oluşturmak babında düzenlenen bu panele bir kere daha hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Paneli düzenleyen Sevgi Huzur Yaşatma Derneği, Uluslararası Uyuşturucu ve Kadına Şiddetle Mücadele Merkezi Derneği, Tasavvufu Öğrenmek ve Yaşamak Federasyonu'nun gerçekleştirdiği 2025 yılı aile saadeti etkinliklerinden dolayı organize eden tüm kardeşlerimize, katkı sunan tüm kardeşlerimize Allah'ın huzurunda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Benden önce çok değerli konuşmacılarımız, Ülke Genel Başkanı Sayın Ayten Semerci, aile hekimi Doktor Ersin Memiş kardeşimize de verdiği güzel bilgilerden dolayı Allah'ın huzurunda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben insanlık tarihi kadar eski bir mutluluk reçetesini vermek istiyorum. Adem Aleyhisselam döneminde, Nuh Aleyhisselam döneminde, bütün peygamberler döneminde Allah'ın değişmez bir mutluluk reçetesi var. Kutsal kitaplarda Allah Teala bunu açıklıyor. Sevgi ve mutluluk. Sevgi mutluluğun anahtarı ve bizi huzursuz ve mutsuz kılan asıl sebebi anlamak istiyorsak, bizi yaratan sahibimiz Rabbimizin bizleri kutsal kitaplardan nasıl tarif ettiğini, nasıl yaratılışla yarattığını evvela size sunmak istiyorum. Çünkü mutsuzluğu yaşayan yine insandır ama mutluluğu arayan yine insandır. Öyleyse her şeyden evvel Allah'ın bu sevgili mahlukunu yakından tanıyalım. Son şeriat kitabımız Kur'an-ı Kerim, Mucize-i Baki. Bir Allah dostunun ifadesiyle Kur'an gibi bir mucize-i baki varken başka kaynak aramak aklıma zahit gelir. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. İnsanlık tarihi boyunca insanoğlunun karşılaştığı bütün kötü alışkanlıklar, sıkıntılar, her türlü aşılmayan engellerin hepsinin çözümü kutsal kitaplarda yer alıyor. Şimdi iki şeyi size mukayese etmenizi istiyorum. Milyarlarca seneden beri yaratılan bir kainatın sahibi var. Sonsuz dengeyi koruyor. Bugüne kadar Allah'ın mülkünde yaşıyorsunuz. Hiç günün birinde bir dengesizlik görebildiniz mi? Ama ailesini idare edemeyen, her saniyesini şikayetle geçiren, eşinden şikayetçi, komşusundan şikayetçi, evladından şikayetçi ve böyle insanlar söz konusu. O zaman sualim var size. Kainatı sonsuz idare eden, sonsuz kudretin sahibi olan Allah'a mı teslim olmak istersiniz, yoksa kendini idare edemeyen insana mı? Ne diyorsunuz? Evet. Bu beldelerin zamanında krallık geçirmiş bir Nemrut var. Onun zamanında Hazreti İbrahim Aleyhisselam var. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la mücadele ediyor Nemrut. Hazreti İbrahim diyor ki benim Rabbim öldürür ve diriltir. Beyefendi Nemrut ne diyor? Ben de öldürürüm, ben de diriltirim diyor. Ve hapishaneden çıkarttığı bir kişiyi anında öldürüyor. Diğeri de salıveriyor. İşte bak, gördüğün gibi ben de aynı fiili yapıyorum. Senin Rabbinle benim aramda ne fark var? Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde tasarrufta olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam beciz bir cevap veriyor. Diyor ki benim Rabbim güneşi doğudan doğduruyor, batıdan batırıyor. Sen yapabilir misin? Tabii ki Nemrut aldığı cevaptan asla bunu yapamayacağını biliyor. Biz insanlar cüz'i irade sahibi varlıklarız ama
bu cüz-i irade sahibi varlığı gelin beraber yakından tanıyalım Kur'an ayetleriyle. Allah Teala hepimizi bir fizik bedenle yaratmış. Şu zahiri alemi yapabilmemiz için, yaşayabilmemiz için. Hocalarımız genellikle fizik beden üzerindeki yaşanan olayların analizini yaptılar ve sizlere sundular. Ama muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, insanoğlu sadece fizik bedenden ibaret bir varlık değil. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve nefsin ve ma sevvaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. İşte hayatımızdaki her türlü kötülüğün menbaı, şiddetin odağı olan bu nefsimizde Allah'ın ayetlerle bize beyan ettiği, bizi bize tanıttığı 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne fesat. İnsanlık tarihi boyunca Allah kime nefs vermişse, dağılımlar farklı olsa da herkeste 19 tane hastalık var. Şimdi dikkatle beni dinleyin. Kötülüğün öğreticisi şeytan bu 19 hastalığa %100 tesir ediyor. İşte Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala bizi uyarıyor, diyor ki ya eyyühellezine amenu la tettebi'u hutut şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Öyleyse Rabbimiz buyuruyor ki hayatınıza kötülüğü öğreten, kötülüğün esiri olmanızı sağlayan siz değilsiniz. Dış düşman olan şeytan var. Ve diyor 7 ayet-i kerimede ona tabi olmayın. Tabi olursanız siz de onun gibi olursunuz. İşte bu varlık, işte şu anda ayet-i kerimelerde görüyorsunuz. Bu varlık Allah'tan aldığı müsaade gereğince tek bir hedefi var. Allah'ın cennetinden kovulmuş ve diğer insanları da cinleri de kendisi gibi Allah'ın huzurundan tart etmek suretiyle kendisiyle beraber sonsuz bir mutsuzun yaşadığı cehenneme mahkum etmek istiyor. Ama sevgili kardeşlerim, eğer yaratılışınızı bilirseniz, Allah'ın reçetesini hayatınıza tatbik ederseniz, her zaman misal veriyorum, hele hele dijital çağda çoğunuz beyaz eşyayı alıyorsunuz. Hadi buna bir örnek verelim, televizyon aldınız. O televizyonun en net performansının elde edilebilmesi için ne yapmanız lazım? İçindeki kılavuz kitabına göre onu ayarlamanız lazım. İşte bizi yaratan Rabbimiz de bizi boşuna yaratmadığını, hayat kitabımız olan gönderdiği kutsal kitaplarda bizi bize tarif ederek kendimizi nasıl kullanmamız gerektiğini, bu mutsuzluktan, huzursuzluktan nasıl kurtulacağımızı ve ebedi sonsuz mutluluğa nasıl ulaşacağımızın reçetesini bir bir ayetlerde bize veriyor ve gönderdiği bu kutsal kitapları, bu kılavuzu da hayatımıza tatbik etmek üzere de üstazını da birlikte gönderiyor ayetleri bizlere açıklamak suretiyle. Şimdi eğer kişi fizik, beden, nefs ve şeytanın %100 etki ettiği bir hayatı yaşıyorsa devamlı olarak etrafla kavga halinde. O zaman gelin şu sualin cevabını verelim. İnsanlar neden mutsuz ve huzursuz? Bir slaytımız var. Kişi iş dünyasında huzursuz ve mutsuz çünkü nefsi ile ruhu arasında kavga var. Ruh Allah'ın bizdeki emaneti, nefs de şeytanın vücuda giriş merceği. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi sonsuz azabın yaşandığı yer cehennem, sonsuz mutluluğun yaşadığı yer cennet diye isimlendirilmiş kutsal kitaplarda ve Allah Teala şöyle buyuruyor. Cennet nefsin sevmediği şeylerle çevrili. Cehennem de nefsin sevdiği şeylerle çevrili. Öyleyse Allah Teala dikkat etmemiz gereken vücudumuza, nefsimize işaret ediyor. Çünkü ruhumuz zaten Allah'ın emrinden,
muhtevasında 19 tane hasret var. Hangi ayet-i kerimede Allah-u Teala açıklıyor? Secde 9'da. Allah-u Teala buyuruyor ki sonra ona ruhumuzdan üfürdük. Ruh Allah'ın bizdeki temsilcisi. 19 tane hasletle mücehez. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. 19 tane haslet. Öyleyse dünyaya gelen tüm insanların peşinden koştuğu güzel ahlak, hayatında olmasını istediği bütün güzelliklerin hepsi ama hepsi ruhunuzda var ve o sizinle beraber. Hayatınızda hiç bulunmasını istemediğiniz, ne kadar çirkin, ne kadar kötü alışkanlık, ne kadar kavga, ne kadar stresi, ne kadar öfkeli hayatınızda varsa onların hepsinin de kaynağı nefsiniz. Şimdi biz acaba bu nefsimizi nasıl adam edebiliriz diye bir sual akla gelirse Allah Teala bunu bütün peygamberler vasıtasıyla verdiği reçetede ikinci sırada zikrediyor. İşte son Nebi Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin görevlerine baktığımız zaman Bakara 151'de Allah Teala şöyle buyuruyor. O size ayetlerimizi tilavet ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim ayet deyip geçmeyin. Allah'ın sözü. Allah'ın sözünde hulf yok. Allah ayette ne diyorsa alternatifi yok. Allah size ne diyorsa mutlaka olacak demektir. Size ayetleri okuyor diyor. Ayetlerin okumasında murat ne? Allah'ın bizler için tayin ettiği hedef. Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak ve mutlu olmak. Evet sevgili kardeşlerim, bundan emin olun. Bütün cehennemlikler de, bütün cennetlikler de, Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini Allah-u Teala mutluluk hedefiyle yaratmıştır. Hiç unutmayın. Mutluluk hedefiyle yaratmış ama hocalarımız da beyan ettiği gibi bize bir tercih bırakmış Allah-u Teala. Serbest irade, cüz'i irade. Cüz'i irade, serbest irade sahibi biziz. Tercihimizi ya şeytan istikametinde, kötülüğü öğrenmek istikametinde kullanırız veya tercihimizi Rabbimizin sahip olduğu mutluluk hedefi istikametinde kullanırız. Sevgili kardeşlerim, sualim var size. Mutlu olmak mı zor, mutsuz olmak mı? Ne diyorsunuz? Çoğunuz dersiniz ki mutlu olmak zor. Halbuki değil. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin beyan ettiği şekliyle mutlu olmak en kolay şey. Çünkü mutluluğunuzun arkasında yardımcınız Allah var. İhtiyacınız olan herhangi bir nesneyi temin etmek babında ya paranızı harcarsınız, ya kilometrece yol alırsınız veya öf öf dersiniz, ona buna şikayette bulunursunuz veya ona buna sığınırsınız. Ama sevgili kardeşlerim, hocalarımız da beyan etti. İnsanla Allah arasındaki ilk köprü dua köprüsüdür. Sıkıntınız var ve Rabbinize diyoruz ki ya Rabbim ben içim daralıyor. Ben senden bunu diliyorum. Bu karanlığı benim içimden al. Eğer liyakatın sahibiyseniz ona buna gitmenize gerek yok. Sizi işiten, sizi bilen, sizi gören, kalbinizi denetleyen daima o. O zaman Allah'ın sizi yarattığı makamda kendinizi idrak etmeye çalışın. Herkes bir şeyler söyleyebilir. Ama her zaman tasavvufi hayatımda şu prensibi edinmişimdir. Herkes söyler ama acaba Allah ne der? İşte her zaman bu suali kendimize sormamız lazım. Bir şeyler söyleyebiliriz. Bizim için zan olabilir. Ama acaba Allah'ın hakikatine uygun mudur? İşte şu anda toplumların, insanlığın yaşadığı problem ne yazık ki Allah'tan uzaklaşmanın bedelini ödüyorlar. Olmaması için ne yapmamız lazım? Olmaması için Rabbimizin reçetesine kulak vermemiz lazım ve diyoruz ki bütün kutsal kitaplar insanlar için bir mutluluk davetisi. Bütün kutsal kitaplar insanlar için bir mutluluk reçetesi ve bütün kutsal kitaplar bir mutluluk garantisi. Neden bu kadar emin konuşuyorum? Garanti diyorum. Çünkü bu garantiyi veren insanın kendisi değil Allah. Ve her zaman sözünü yerine getirmiştir.
alın müşriklerle Resulullah'ın mücadelesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vazifeye başladığı an Suudi Arabistan yarımadasında aşiret hayatını yaşayan bedeviler ne durumdaydılar? Her türlü kötü alışkanlığın sahip olduğu bir hayatı yaşıyorlardı. Kız çocuklar diri diri gömülüyorlardı. Aralarında kan davaları vardı. Faiz alabildiğine her üst seviyede yüksekti ve insanlar acaba yonttukları putlar bizi kurtarır mı diye serzenişte bulunuyorlardı. Ama bir hidayet güneşi olarak Allah Resulü onları ele aldı. Allah'ın kendinden indirdiği o yüce kitap Kur'an-ı Kerim'le çok kısa sürede 23 sene boyunca bir kemalata ulaştılar ki bugün şu dünya üzerinde belki de binlerce üniversite var. Hepsinden mezun olun bir Hazreti Ebubekir'i yetiştiremezsiniz. Hepsinden mezun olun bir Hazreti Ömer'i yetiştiremezsiniz. Acaba bu insanlar nasıl yetişti? Reçete çok kolay, çok basit. Sadece bir dilek. Şimdi bir gün Allah lütfetseydi size, acaba kainat ne şekildeydi? Ona yakından bakalım. Çağımız bilimi şu anda bu seviyeye ulaşmış durumda. Artık insanlar paralel evrenden bahsediyorlar. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 6 tane alem yaratmış. Zahiri alem insanın fizik bedeninin alemi. Kaşı zahiri alem nefsimizin alemi. Gayb alemi cinlerin alemi. Kaşıt gayb alemi cinlerin berzah alemi. Emr alemi meleklerin alemi. Ve kaşıt elm alemi şeytanların alemi. O zaman insan alelade bir varlık değil sevgili kardeşlerim. Bir kainatın özeti. Nasıl bir kitabın fihristi varsa insan da makro alem kainatın bir fihristi. O zaman kainata göre bir reçeteyi hayatınıza tatbik etmeniz gerekir ki mutluluğa ulaşasınız, huzura ulaşasınız. İşte o reçeteyi her zaman Allah'ın peygamberleri vermiş. Onların izini takip eden Allah'ın velileri olmuş. Ve o sebeple bütün Allah dostları şu ifadeyi net olarak hayatlarında yaşamışlar. Her dönemde iki yolla insan Allah'a teslim olur. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Nübüvvetin son temsilcisi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ondan sonra Nebi gelmeyecek. Ama sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, biz dinimizi senden öğrendik. Acaba bizden sonra gelen insanlar Kur'an-ı Kerim'i kimden öğrenecekler deyince benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim iki kutup var. Birisi negatif kutup, diğeri pozitif kutup. Fizik bedeniniz bir mıknatıs gibi en kutbuyla ruhunuzu kendisine çekiyor, en kutbuyla nefsinizi kendisine çekiyor ve İkisinin arasında afet ve hasretler itibariyle içinizde devamlı diyalektik bir kavga var. İki ses. İki ses dediklerinden asla vazgeçmezler. İşte negatif sesin sahibi iblis, pozitif sesi sahibi de Allah'ın zatından bize üfürülen ruhumuz Allah'ın bir emaneti. Bu içimizdeki diyalektik kavga dışarıya yansınsa ne olur? O zaman eşimizle kavga olur. O zaman oğlumuzla kavga olur, o zaman komşumuzla kavga olur. Hatta ve hatta Resulullah'ın zamanında bir bedevi geliyor. Ya Resulullah, ben iyi bir kul olmak istiyorum, ne yapmam lazım deyince Allah Resulü'nün cevabı çok manidar, komşuna söyle. Demek ki hayatımızın şekillenmesinde, sosyal hayatın yaşanmasında da komşumuz da bizim kadar bir değer sahibi. Onunla ilişkilerimizi ait olduğu reçeteyi dizayn içerisinde gerçekleştirmesek, onunla olan kavgamız sebebiyle ailede huzursuz ve mutsuz oluruz. Eğer huzur ve mutlu yaşamak istiyorsak, iç dünyamızda nefse ruhun barışını gerçekleştirmemiz lazım. Dış dünyamızda başka insanlarla olan kavgayı sona erdirmemiz lazım. Ve Allah'la olan ilişkilerimize Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesi gerekir. Şimdi bidayette o slaytımıza tekrar dönecek olursak ne göreceğiz? Şunu göreceğiz. Başlangıçta şeytanın da nefsimizin afetlerine %100 tesir etmesi hasebiyle iç dünyamızda kavga var. Görüyorsunuz şekilde. Evet, dış dünyamızda kişiyle diğer sosyal ilişkiler sebebiyle başka insanlarla kavgası var.
ve Allah'la olan ilişkilerinde Allah'ın emirlerine isyan, yasak olan fiilleri işleyen bir yapıda. Ama sevgili kardeşlerim, reçeteyi incelediğin zaman, bakın bütün kutsal kitapları incelemiş vaziyetteyiz. Sümer tabletlerinde görülen reçete ile bugün elimizde değişmez olan reçete aynı reçete. Çünkü reçetenin muhatabı insan aynı insan. Sadece dış dekorasyon değişebiliyor. Dijital zaman sebebiyle farklılıklar oluşuyor ama insan aynı insan. Üç tane vücudun, serbest iradenin ve aklın sahibi olan insan. Muhatap aynı olması hasebiyle biz bu reçeteyi tayyip ettiğimiz zaman mutlaka hedefimize ulaşacağız. Nedir bu? Hemen Kur'an'dan ayet vermek istiyorum. Allah katında insanoğlu için en kıymetli şey nedir zaman? Zamandan daha değerli bir nesne yok. O zaman sualim var size. Bizler için, şu anda yaşayan insanlar için en kıymetli zaman hangi zaman? Kim söyleyecek? Ramazan ayında ne diyoruz? 11 ayın sultanı. Demek ki zaman çok kıymetli ama zamanın içerisinde de en kıymetlisi hangisi? Ramazan ayı. Ramazan ayını kıymetli kılan şey ne? Bu ayda Kur'an indirilmiş. Başka ne var? 1000 aydan daha hayırlı bir gece bu ayda var. O zaman mutlu olmak istiyor musunuz? Nasıl Allah katında zaman müteberse, nasıl kıymetliyse, nasıl her şeyin çözümü Allah'taysa, bundan emin olun, bütün sorunlarınızın çözüm yeri Allah'tır ve Kur'an'dır. İşte Kur'an reçetesiyle hemen size sunmak istiyorum. Bakara 185. Ramazan ayında Kur'an indirildi. Kur'an Furkan'dır, hidayettir. Ve Allah Teala ayetin sonunda şöyle buyuruyor. Vallahi yürüdü bükümlüyüz, vallahi yürüdü bükümlüyüz. Ne demektir bu? Allah sizin için kolaylık diler, Allah sizin için güçlük dilemez. Ve Allah Resulü de aynen şu ifadeyi kullanıyor. Yesirru ve la tuassiru, beşirru ve la tunefiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Şimdi biz size, burada salondaki kardeşlerimiz, mutlu olmak istiyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şimdi slaytımızı size göstermek istiyoruz. Üç tane vücudumuz var. Nefsimizi kullanan şeytan, ruhu besleyen ise Allah Teala, serbest irade ve aklın sahibi olarak bir slaytımız var. Yanı başında, ruhun yanı başında da Allah'ın tayin ettiği bir dost, Allah'ın dostu. Baktığımız zaman şeytan nefsimizin afetlerine %100 tesir ediyor. Sevgili kardeşlerim, şeytanın bir gücü yok. Şeytan sadece aldatır. Zerre kadar bir kuvveti yok. İşte İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde İblis diyor, Allah size ne söylediyse Allah'ın söylediği doğruydu. Ben de size ne söylediysem hep yalan söyledim. Bizzat kendisi söylüyor, İbrahim 22. Fakat benim sizin üzerinizde bir gücüm yok. Ben sadece sizi davet ettim. Siz de benim davetime icabet ettiniz. Beni kınamayın, ne yapın? Kendi nefsinizi kınayın. O zaman problemin çözümü çok kolay. Demek ki hayatımızda yaşadığımız sıkıntılar, kötü alışkanlıklar, madde bağımlılığı, alkol, sigara, envai çeşit kötülüğün kaynağı bizim nefsimiz. O zaman Allah'ın nefs için koyduğu reçeteye bakalım. Allah bizden diyor ki nefsinizi tezkiye ve tasfiye ediniz. Devlet memurları var. İlk girişte 6 aylık süre içerisinde onlara tezkiye raporu veriliyor. Öyle değil mi? Rabbimiz bu dünya hayatını yaşarken akil ve bâdî olduğumuz noktadan itibaren devamlı üzerimize vazifeli kıldığı 4 tane melek var. Ben buna Allah'ın kolluk kuvvetleri diyorum. Ne yaparsanız yapın, hem düşünceniz olarak kayıt altındasınız, hem de aksiyonlarınız altında, kayıt olarak altındasınız. Ve Rabbimiz şunu söylüyor En'am suresinin 132. ayet-i kerimesinde. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَا عَمِلُوا. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her saniyesinde Allah size not veriyor. Derece. Ne demek derece? Allah Teala Hadid suresinin 25. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah size Resul gönderdi, onunla birlikte kitabı indirdi ve mizanı indirdi.
Mizan şu dünya hayatında aksiyon olarak yaşadığınız her şeyin derecat karşılığı olan bir kitap. Allah Teala vazifeli meleklerin eline veriyor ve ne yaparsanız yapın. Hayırsa pozitif derecat, şerse negatif derecat. Öyleyse hayatımızın her saniyesi kayıt altında. Doktor hocamızın özellikle son sözünü bağlarken bir şey söyledi. İyilik yapmak gerçekten şifa verici bir terapidir. A'dan Z'ye kadar katılıyorum. Çünkü Allah'ın emridir. Allah'ın emrinin şifa vermemesi imkansız, mümkün değil. Ama kesinlikle bir o kadar daha güzel şey var ki, evvela ifadeyi de çok güzel kullandı. Şeytanla olan bağımızı koparmak. Bir veliye sormuşlar, sen neyle meşgulsün? O mübarek insan demiş ki, biz çözer biz bağlarız. Anlayamadım, ne demek şu? Biz demiş insanların şeytanla olan bağını çözeriz, Allah ile olan bağlarını bağlarız. Çünkü bize kötülüğü öğreten şeytan, bize iyiliği öğreten de Allah. Allah'ın bizdeki temsilcisi ruhumuz ama şeytanın bizdeki temsilcisi nefsimiz. Öyleyse içimizdeki o diyalektik kavgayı bir kere öğrenelim, bilelim. Sonra yine hocamızın ifadesiyle söylüyorum. Evvela Allah'la olan bağımızı kurmak gerekiyor. Biz bağımızı şeytandan kopartmadıkça, biz kesinlikle Allah'a sığınmadıkça hedefe ulaşmamız mümkün değil. Dikkat edin, Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşuyor. Ben gelinden kaçıp sana sığınıyorum demiyoruz. Ben komşumdan kaçıp sana sığınıyorum demiyoruz. Ben amirimden kaçıp sana sığınıyorum demiyorum. Ben hiç eşimle anlaşamadım, şimdiden kaçıp sana sığınırım demiyoruz. Ne diyoruz? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Soruyorum sizlere. Kur'an-ı Kerim'i mutluluk kitabı olarak düşünüyor musunuz? İşte mutluluk formülü bu. 114 surenin başında Allah bunu tekrar ediyor. Şimdi mutsuz olan insana biz sormaz mıyız? Allah'ın gönderdiği mektupta Allah Teala sana neler söylemiş? Hangi mesajları göndermiş? Hiç mi merak etmiyorsun? İşte sevgili kardeşlerim, mutlu olan basit ki, o kadar kolay ki, tek bir dilek, tek bir dilek, tek bir dilek. Başında şeytanla olan bağınızı çözeceksiniz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Çünkü insanların düşmanı insanlar değil. İnsanların düşmanı cinler değil. İnsanların düşmanı başka varlıklar değil. İnsanın dış düşmanı şeytan. Ve Allah Teala dikkat ederseniz, evvela düşmanı bize tanıtıyor. Hazreti Ali ne diyor? Çok güzel ifadesi. Derdin var sende ey insanoğlu onu bilmiyorsun. Dermanın var sende ey insanoğlu onu görmüyorsun. Bütün kainat senin içine yerleştirilmiş. Sen kendini küçük bir şey mi zannediyorsun? İşte sevgili kardeşlerim, hepiniz kainatın bir fihristisiniz. İnsan olarak yaratıldınız. Allah'ın yeryüzündeki halifesisiniz. Bütün mahlukatın fevkindesiniz. Çünkü Kur'an'a baktığınız zaman Allah Teala, ey melekler ve cinler, Adem'i yarattım, ona ruhumdan üfürdüm, hepiniz ona secde edin. Secde sadece kime yapılır? Sadece Allah'a. Ama Allah'ın emriyle, Allah'ın secde etmesine layık gördüğü varlık, o Adem babamız, o bir insan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizi ne kadar sevdiğini bir bilseniz, bir bilseniz bundan emin olun, şu anda hepiniz burada cenneti yaşardınız ve bundan sonra hayatınız da cennet mutluluğu içinde geçerdi. Çünkü mutlu olmak için her şey bize verilmiş. Her şey bize verilmiş. Bakın ben size bir sır vereyim. İşte şu anda bu kadar insan var karşımızda. Bütün insanlar için. Tabii ki diyeceksin ki ya ben komşundan kesinlikle haz etmiyorum. Ben onun için dua da etmiyorum. Ben onun olmasını da istemiyorum. O benim düşmanım diye iç dünyanızda konuşabilirsiniz. Ama Allah'ın reçetesi ne biliyor musunuz? Düşmanlarınızı da sevin. Allah'ın reçetesi ne biliyor musunuz? Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet edenlere iyilik dileyin. Size hakaret edenlere dua edin. Size tokat atana öbür yanınızı çevirin.
vesaire vesaire. Şimdi sevgili kardeşim diyeceksin ki ben enayi miyim? Öyle diyeceksin değil mi? İşte mutluluk bunun arkasında gizli. Bunu yapabilirseniz Yunus'un ifadesiyle söylüyorum. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek. İşte önemli olan biz tarlaya ne ekiyoruz? Biz tarlaya iyilik ekersek ne biçeriz kim söyleyecek? Biz tarlaya kötülük ekersek ne biçeriz? Öyleyse yaşaya geldiğimiz bütün sıkıntılar, bütün kötülüklerin arkasında kimin el ürünüdür? Bizlerin. O zaman gelin bugünden itibaren bundan sonra iyilik vermeye hazır mısınız? Tek bir dilek, kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? İşte kalptense o zaman bunun bir sağlaması var. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği hakikat şu. Kalpten ulaşmayı dileyenlere Allah Teala mutlaka ama mutlaka 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Rahim esmasıyla tecelli etmesi ne önemi ifade eder? Kim söyleyecek? 500 yıl ibadet yapan hocamız söyledi, özellikle doktor kardeşim söyledi. 500 yıl ibadet yapan birisi var. Allah Resulü misal verdiği için söylüyorum. Ve diyor ki kişiye, sen kendi amelinle mi yargılanmak istersin yoksa benim rahmetimle mi? Cevap ne geliyor? 500 yıl ibadet yapmış. Bırak da bu amelle artık yerimizi cennete sabitleştirelim diyor ve öyle cevap veriyor. Rabbimizin cevabı ne? Bunu cehenneme atın. Dinlemişsiniz yüzlerce defa. Biliyorum. Öte yandan 100 kişinin katili olan bir kişi daha var. O da diyor ki ya ben tövbe edersem acaba Allah tövbemi kabul eder mi? Birisi Allah'ın rahmetine sığınıyor. Öbürü ise kendi ameline sığınıyor. Ameline sığınan kişinin yeri cehennem. Allah'ın rahmetine sığınan kişinin yeri neresi oluyor? 100 kişinin katili olmasına rağmen cennet. Sevgili kardeşlerim önemli olan Allah'ın kanunlarını hayatımıza tatbik etmemiz. Kendi zanlarımızla dini yaşarsak ilelebet mutlu olamayız. O sebeple diyorum ki hazır mısınız? Mutlu olmaya hazır mısınız? Kalpten ulaşmayı diyor musunuz? Dilerseniz bunun sağlaması ne? Dilerseniz bunun sağlaması peşinden mutluluğu size verecek olan, mutluluğu size garanti eden Rabbinizin ismini tekrar etmeniz. İnsan en çok kimin ismini tekrar eder? Sevdiğinin, çok güzel cevap geldi, sevdiğinin. Öyleyse Rabbimizle aramızdaki bağ sevgi üzerine kurulmuştur. Allah'tan hoşlanırız, Allah'ı severiz, Allah'a aşık oluruz ve Allah'a hayran oluruz. İşte Yunuslar, işte Mevlana'lar, işte Hacı Bektaşveliler, işte Debaliler, yüzlerce evliya ve sahabeler hepsinin hayatında sevgi birinci sırada yer almıştır. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor, diyor ki birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları kardeş olun. Siz de kardeş olmaya niyet ediyor musunuz? Bir rahip, çok meşhur bir rahip, Amerikalı bir rahip ne diyor? Biz diyor balıklar gibi yüzmeyi öğrendik, kuşlar gibi uçmayı da öğrendik ama kardeş olmayı öğrenemedik. Eğer siz de kardeş olmak istiyorsanız, hocam ne yapmam lazım diyeceksiniz, sadece kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaşmayı dilemek size ne sağlar? Allah'ın rahmetini kalbinize taşır. O zaman kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Allah deyin bakalım. İşte sevgili kardeşlerim, bu Allah demek kainatın şifresi. Nasıl bilgisayara girdiğiniz zaman şifreyi kullanmadan giremiyorsanız, siz de mutluluk internetine bağlanmak istiyorsanız ne demeniz lazım? Allah demeniz lazım. Ben biraz fizikçi

İsra 44'te. 7 kat gökler ve yerler Allah'ı tesbih ediyor. Tesbih nedir? Zikir nedir? Zikir kişinin serbest iradesiyle Allah'ın isminin tekrarına verilen attır, kavramdır. Tesbih nedir? Gayri iradi varlıkların Allah isminin tekrarına verilen attır tesbih. Bütün varlıklar ne yapıyorlar? Allah'ı tesbih ediyorlar bütün varlıklar. Canlı ve cansız. Kainatı Allah Teala enerjiyle yaratmış. Tek noktadan başlayan bir yaratılış zinciri ve enerjiyi Allah Teala maddeye dönüştürmüş ve ifade ettiğim gibi 6 tane alem ve sizler bu 3 alemi hayatınızda yaşıyorsunuz. Emre alemi ruhunuzun alemi. Karşı zahiri alem nefsinizin alemi. Zahiri alem fizik bedeninizin alemi. Alem bütün kainat 6 alemde oluşuyor ve üçünü kendinizde barındırıyorsunuz sevgili kardeşlerim. O zaman gerçekten Allah'ın size verdiği değeri, huzuru, mutlu yaşamak istiyor musunuz? İşte Rabbinizin davetini kabul etmeniz lazım. Bakara 186'da Allah Teala diyor ki, kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. O zaman onlar da benim davetime icabet etsinler. Sevgili kardeşlerim, siz de Allah'ın davetine icabet etmek istiyor musunuz? Bakın Kur'an-ı Kerim'deki araştırmalarımızla tam 73 ayet-i kerimede 19 fiille insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Özellikle bunları ekrana getiriyoruz. Ola ki merak duyan kardeşlerimiz fotoğrafını çekerler evdeki Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırarak inceleme yaparlar. 19 ayrı film, 73 ayet-i kerime ve bu 73 ayet-i kerimenin içerisinde de 12 tane farz ayet-i kerimesi var. Ne diyor Rabbimiz 12 tane farz ayet-i kerimesinde? En basitinden anlayabileceğini söylemek istiyorum. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Fefirru ilallahi." Allah'a firar edin, Allah'a kaçın. Firarın ne olduğunu biliyorsunuz. Nereden firar edilir? Kim söyleyecek? Hapishaneden kaçan kişiye ne ad verilir? Firar eti denir. Öyleyse bu dünya mutluluğu yaşayacağımız değil. Buradan kurtulmamız gereken bir hapishane. Neyimiz kurtulacak? Rabbimizin emaneti olan ruh bizden ayrılacak. Sırat-ı müstakim üzerinden sahibi olan Allah'a ulaşacak. A'dan Z'ye kadar. Halk arasında hepiniz tekrar ediyorsunuz, biliyorsunuz. Haydan geldik, nereye gidiyoruz? Öyleyse ondan gelmişiz. Ondan gelen ruhumuz bir emanet bize ve Rabbimiz bu emaneti geri istiyor. Ve 12 ayette bize farz kılıyor. Ve sizin bu emaneti sahibine teslim etmeniz için Allah'ın sizden istediği tek bir dilek sevgili kardeşlerim. Tek bir dilek ama bu dileğin kaptan olması lazım. Gerisini kim yapacak? Gerisini sizi çok seven Rabbiniz yapacak. Ulaşmayı kalpten dilediniz. Rahim esmasıyla Allah tecelli etti. Ve sizi mutlu edecek olan vasıtayı rahmeti size göndermeye başladı. Ulaşmayı dilemezseniz, sabahtan akşama kadar zikretseniz, doktor hocamın söylediği 500 yıl ibadet yaptınız. Allah'tan hiçbir şey alamazsınız. Siz Rabbinizin yardımını almak istiyorsanız, onun gönderdiği reçeteye uymakla mükellefsiniz. İşte Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyuruyor ki, وَاَنِيبُ اُلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Neyimiz var ki? Dikili ağacımız yok ya Rabbim. Neyimiz var ki sana teslim edelim? Var diyor Rabbimiz. Ben sana ruh üfürdüm. Ruhunu bana teslim edeceksin. Ben sana fizik beden verdim. Onu bana teslim edeceksin. Ben sana nefs verdim. Onu bana teslim edeceksin. Ben sana irade verdim. Onu bana teslim edeceksin. O zaman teslim olduğumuz zaman sevgili kardeşlerim, başkaları ne elimizden ne dilimizden artık asla kötülük görmeyecek. İşte Resulullah'ın Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlar için verdiği tarif, El-Müslümü selime minel-Müslümine min lisani ve yedi. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimse. O zaman sevgili kardeşlerim, mutlu birey dediğin kişi, eliyle ve diliyle başkasına zarar vermeyecek. Hem elinden hem dilinden başkasına asla zarar ulaştırmayacak. İşte mutlu insan bu. Ben belki içinizden şu anda olmak istiyorum. Olmak istiyor musunuz? Dinler mi kalpten mi? Tamam, şimdi çok kısa bir panorama size vermek istiyorum. Çok basit. İnsanla Allah

0: arasında 28 basamak İslam merdiveni var. Bir ve ikinci basamaktakilerin gideceği yer cehennem. Çünkü onlar asla Allah'ı Rab olarak kabul etmeyenler veya kabul edip de hocamızın ifade ettiği gibi kuru kuruya ibadetle kurtuluşa olacağını zannederler. Asla bunlar kurtuluşa ulaşamazlar. Ama size söylediğim ilk etapta Rabbiniz kalbinize bakıyor. Kalbinizde Allah'a ulaşma dileği varsa Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve peş peşe Allah'a açılan kapalı sistemleri bir bir Allah açıyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı okursanız göreceksiniz ki hepiniz şunu öğreneceksiniz. Allah sizi hani fıtratıyla yaratmış. Hani fıtratının özelliği ne? Bidayetinde şeytanın kapıları tamamen açık, Allah'ın kapıları tamamen kapalı. Ama nihayetinde ulaşmak isteyeceğiniz kemalatta da Allah'ın bütün kapıları açık, şeytanın bütün kapıları kapalı. Öyleyse hedefiniz ne? Hedefiniz hayatınızda şeytanın kapılarını sırayla tek tek kapatmak. Kapattınız, ulaşmayı dilediniz mi? Kapattınız. Şimdi o kapatmanın hediyesi olarak Allah Teala size 7 Furkan veriyor. Bakara 185'te Kur'an'ın ne olduğu zikrediliyor. Kur'an bir Furkan'dır. Furkan nedir? Furkan hakkı batıldan ayıran ölçü. O zaman Rabbiniz kapalı olan gözünüzü açıyor. Kapalı olan kulağınızı açıyor. Kapalı olan kalbinizi açıyor. Ve 7 Furkan'la sizi birinci kat cennetine alıyor. Düşünün, 100 kişinin katili olan bir insan. Hiçbir cennetlik ameli yok. Size göre bu kişi nereye gider? Ama değil, katten ulaşmayı dilediği için gideceği yer birinci kat cennet. Onun için Allah Resulü şöyle buyuruyor. Ümmetimin velileri kendi amelleriyle değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Siz de hiçbir cennetlik amel olmadan Allah'ın rahmetine sığınıyor musunuz? Allah'ın rahmetiyle cennete gitmek istiyor musunuz? Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Herkes şu anda kendi kalbini kontrol etsin. İçinizden Allah isminin tekrarı geçiyorsa, ben Rabbimi çok seviyorum diyorsanız, gerçekten kalpten dilediniz. Yok, ben diledim hocam, ama bir deneyeyim bakayım, dostlar alışverişte görsün. Bakalım ne olacak, bir deneyeyim diyorsanız, kalbiniz açılmamıştır. Zikri yapmak istemezsiniz. Namaz size zor gelir. Orucu dayanılmaz bir açlık içerisinde hissedersiniz. Ama bundan emin olun sevgili kardeşlerim. Kalpten ulaşmayı dileyin ve Zümer 54'e göre Allah yardımını size göndersin ve göreceksiniz ki bütün vasıta emirleri Allah size sevdirir. O halde de bırakma sözü var. Rad 27'ye göre, Şura 13'e göre sözü var. Bana ulaşmayı dileyenin ruhunu ben kendime ulaştıracağım. O zaman sizi bir kalp doktoruna gönderecek. Sevgili kardeşlerim, hepimiz doğuştan hastayız. Hangi ayet gereğince? Yunus 57. Ne diyor Yunus 57'de? Ya eyyühen nasu. Dikkat ederseniz birçok insan hem cinslerine hitap edebilir, şu olur bu olur, ama Rabbimizin hitap ettiği insandır. Hepimiz insanız. Bayan da insandır, bay da insandır ve hepimiz aynı özellikler yaratılmışızdır. Bundan emin olun, bir gün öğreneceksiniz. Bayanlarla baylar arasında zerre kadar bir fark yok. Sadece ve sadece özel hallerin dışında hayır. Din açısından A'dan Z'ye kadar erkek neye sahipse hanım da aynı hakların sahibi. O zaman yeri gelmişken bir ayeti size paylaşmak istiyorum. Tövbe suresinin 71. ayet-i kerimesine dikkatle bakın. Özellikle hanımların dikkatine sunmak istiyorum. Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. Marufla emreder ve münkerden nehy ederler. Namazı ikame ederler, zekatı verirler. Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onlar kurtuluşa ulaşanlardır. Bu ayet gereğince bayla bayan arasında hiçbir farkı görebildiniz mi? Var mı bir fark? Hadi bir ayet daha sunmak istiyorum. Kalbiniz iyice mutmain olsun. Ahzab suresinin 35. ayet-i kerimesi. Bakın Rabbimiz baylar için, bayanlar için ne diyor? Hiçbir fark yok. Ben bayanım, ben bayım. Hayır. Üstünlük takvanızdadır. Yeter ki siz Allah'ın emrini yerine getirin. Gerçekten İslam olan erkeklerle İslam olan kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, kanitin erkeklerle kanitin kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, huşu duyan erkeklerle huşu duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, ızlarını koruyan erkekler, ızlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve Allah'ı çok zikreden kadınlar. Fark var mı sevgili kardeşlerim? Fark yok. Öyleyse yıllardan beri cinsiyet kavgasını yürütenlerin hepsi şu anda ne diyoruz? Bunlar Kur'an'dan haberleri yok. Bizim birbirimize didişmeye vaktimiz yok. Biz kendi nefsimizle cihad etmeliyiz. Cihadımız nefsimizle ve içimizde. Gerçekten bunu yapabilirsek ki bir dilektir, anında Allah'ın yardımıyla Allah sizi hedefinize ulaştıracak ve sizi bir kalp doktoruna ulaştıracak. Mevlana peygamberler için ne diyor? Bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıdır. Sayın hocamız, kardeşimiz Doktor Ersin Memiş, burada fizik beden üzerinde bir ihtisas sahibi. A'dan Z'ye kadar eğitimini yapmış, diplomasını almış ve konuşmayı hak sahibi bu fizik beden üzerinde. Ama bu fizik bedenin içerisinde bir başka vücudumuz var, hasta nefsimiz var. 19 tane hastalıkta malum ve Rabbimizin özellikle incelemeyi aldığı, saate kavuşturmasını istediği, şifaya kavuşturması istediği bu nefsimiz. 14 asır evvel sahabe cahiliye dönemi yaşarken 23 senede bu noktaya geldiler mi? Evet. Hepsinin nefslerini ıslah ettiler ve hepsi öyle bir yere ulaştılar ki can dostu oldular. Savaş meydanında dikkatle bakın, şehit olmak üzere olan sahabiler var. Aralarında Hazreti Ömer matarayla su dağıtıyor. Birisi su diyor, Hazreti Ömer tam suyu ona uzatmak üzereyken bir başkası su diyor. Ve o kişi diyor ki ya Ömer bana değil git ona ver. Savaş meydanında şehit olmak üzere olan bir insan için şu dünyadaki bir yudum her şeyden nedir? Her şeyden müteberdin, daha kıymetli bir şey yoktur. Ama buna rağmen o noktada bile ne yapıyor? Ölmek üzere olan kişi kardeşini kendisinden öne geçiriyor ve ona diyor suyu ver. Yanlış mı yaptı dersiniz? Hayır. Allah Teala'nın en üst seviyedeki şifresini kullandı ve bundan emin olun hayatında yapamayacağı sırrı, mutluluğu o yaşadı. Şehit mi oldular? Evet. Mutlu mu oldular? Evet. Süresi ne? Süresi çok uzun süre değil. 23 sene. Ve şu an 23 sene üzerinde de olaya baktığınız an sevgili kardeşlerim, onların derecesine erişen kimse yok. Tevrat'ı inceledim biliyor musunuz? Hazreti Musa Aleyhisselam ona tabi olan Rabbani'ne kimi örnek gösteriyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan sahabeyi. Havarilere kimi örnek gösteriyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ona tabi olan sahabeyi. Bizler için şu anda kim örnek? Kim söyleyecek? Yine Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabeyi. O kadar kısa sürede şu anda bakın yaptığımız incelemeler bunlar Kur'an incelemeleri, Tevrat incelemeleri ama özellikle Kur'an'daki ayet-i kerime ise sunmak istiyorum. Fetih suresinin 29. ayet-i kerimesi, Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan sahabenin Tevrat'taki, İncil'deki vasıflarını söylüyorum. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ümmeti Muhammed bizler İnsan olarak yaratılmanın bilinci içerisinde mutluluğu en üst seviyede hak eden, çünkü önümüzde çok güzel bir örneğimiz var. Mucize-i Baki'yi bize miras bırakan Rabbimiz, ona uyarsak, onu örnek alırsak, onun izini takip edersek, o zaman hedefe çok kısa süresi içerisinde ulaşırız Allah'ın izniyle. O sebeple diyoruz ki, ümmeti Muhammed mutlaka bir kere daha asıl saadeti yaşayacak. Neyle? İşte bu öğretiyle, Kur'an öğretisiyle ama kutsal kitaplardaki insanların uydurduğu zanlarla değil. Bu bidatleri hayatımızdan çıkartacağız. Tam tersi Kur'an-ı Kerim'i hayatımızda yerleştireceğiz, kalbimize yerleştireceğiz, zihnimize yerleştireceğiz. Ve ondan sonra Kur'an-ı Kerim'le herkese hitap edeceğiz. Herkesi seveceğiz. Bizim bir düsturumuz var kardeşlerimiz arasında. Karşılaştığımız zaman hepimiz birbirimize ne diyoruz? Seni çok seviyoruz hem de kalbimden. Nasıl sahabe birbiriyle karşılaştıklarında ne diyorlardı? Vel-Asr suresini okuyorlardı. Vel-Asr suresini okuyan günümüzdeki bizler ise o Vel-Asr suresi Kur'an-ı Kerim'in ruhu olduğunu idrak ediyoruz ve Kur'an'ın ruhunu yaşamak istiyorsak Mutlaka ama mutlaka ama mutlaka sevgi öğrenmemiz lazım. Çünkü Rabbimiz her şeyi sevgiyle yaratmış. Sevgi öğrenmemizi. Çünkü Rabbimiz her şeyi sevgiyle yaşattırıyor. Bizim de yaşamamız lazım. Çünkü Rabbimiz her şeye sevgiyle öğretime bakıyor. Bizim de başkalarına sevgiyi öğretmemiz lazım. O zaman sevgili kardeşlerim, seviyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Sevgi bütün kapıları açan anahtar mı? Her türlü sıkıntınızın sevgiyle aşılabileceğini, çözüme kavuşabileceğini biliyor musunuz? Sadece ve sadece sevginin kaynağı Allah olduğunu bileceksiniz. İncil'deki bir ayet-i kerime hiç unutmayın. Onun için diyorum, dilden mi kalpten mi? Yuhanna 4:20'de. Ben Allah'ı seviyorum deyip de gördüğü kardeşini sevmeyen yalancıdır diyor. Gördüğünü kardeşini sevmeyen görmediği Allah'ı nasıl sevdiğini iddia edebilir? Ne diyorsunuz? Öyleyse sevginin kaynağı Rabbimiz ve kesinlikle ve kesinlikle bizlerin birbirimizi sevmemizi istiyor. Sevgiye giden yol mutlaka ulaşmayı dilemekten geçer. Ulaşmayı dileyen kişi Allah'tan hoşlanandır. Mutlaka Allah'ı seveceksiniz. Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde özellikle bu ayet-i kerimeyi açıklamak istiyorum. Çünkü Almanya'dayken bir Hristiyan diyor ki, siz sevgiden bahsediyorsun ama kitabınızda sevgi yok. Tabi Kur'an için söylüyorum. Ve sevgiyle ilgili ayetleri kendisine gösterdiğim zaman mahcup oldu ve baktı ki gerçekten Kur'an-ı Kerim baştan sonra sevgiyi açıklıyor. Sevgiyi yaşamamızı istiyor ve sevgiyi öğretmemizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, korkan kişi korktuğundan kaçar. Kimden korkuyorsanız ne olur? Kaçarsınız. Ama kimi seviyorsanız ne olursunuz? Mutlaka ulaşmak istersiniz. Onunla birlikte olmak istersiniz. O zaman Allah'ı seviyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Sevginin kaynağı Rabbimiz zikrini ne kadar yapıyorsunuz? Az mı, çok mu? Çünkü bütün güzellikleri size ulaştıracak olan nedir? O Allah'ın zikri, Allah'ın sevgisidir. İşte Ali İmran 31'de, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bana tabi olun ki Allah sizi sevsin. Allah'ın sizi sevmesini istiyor musunuz? O zaman mutlaka kalp doktorunuza tabi olacaksınız. Ben onu nereden bulacağım mı diyorsunuz? Çok basit, çok kolay. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Cebrail kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti. Bunlardan bir tanesi istihare namazı, diğeri de hacet namazı. Evet, bir bilinmeyeni Allah'tan öğrenmek istiyorsanız istihare namazıyla Rabbinize soracaksınız. Ama bir dileğiniz var. Kalp doktorunuza ulaşmak mı istiyorsunuz? O zaman hacet namazıyla bunu Allah'tan soracaksınız. Peygamber Efendimiz ne diyor? Üç çeşit rüya var. Bir, şeytanın korkutması rüya, kabus. İki, nefsin hadisatı rüya, dünyevi işler. Üçüncüsü de Allah'ın müjdesi olan rüya. Müjdeli rüyalar Resulullah'ın lisanında mübeşşirat olarak geçiyor. Eğer siz de müjdeli rüyayı Rabbinizden bir hediye olarak alırsanız, gördüğünüze gidip tabi olursanız, tabiyetinizle birlikte ruhunuz sizden ayrılır ve yedi kademede, şimdi o slaytımıza beraberce bakalım, yedi kademede seyri sülükü yaşarsınız. Allah'a giden yolculuğu neyle aşarsınız? Zikirle. Evet, Allah'a giden yolun kalp ayağı zikirdir. Allah'a deyin bakalım. Diyelim ki ruhunuzun birinci gök katına ulaşmasını istiyorsunuz. Allah sizden ne istiyor? Günde 15 bin zikir. Zikri yapan fizik vücuttur ama Allah'ın katından kalbinize ulaşan, karanlıkları kalbinizden çıkartan faziletlerdir. 17 bin zikir. Zikri yapıyorsunuz, Allah'ın katından gelen faziletler 107 artıyor. 114 ulaşıyor. Ve ruhunuz da ikinci gök katına. 19 bin zikir. Ruhunuz üçüncü gök katına ulaşıyor. Ve nefsinizin manevi kalbindeki fazıl miktarı 121'e ulaşıyor. 21 bin zikir. Dördüncü gök katına ulaşıyoruz. Ve nefsinizin manevi kalbindeki nur miktarı 128. Yani mutmain oluyorsunuz. Mutmain olmak demek ne demek? Mutlu olmak demek, bir daha şeytanın veya başka unsurların sizin mutluluğunuza asla zarar vermeyeceği bir hali yaşamak demektir. Devam ediyoruz. Siz Rabbinizden razısınız. 23 bin zikir. nefsi raziye. Allah da sizden razı. 25 bin zikir nefsi marziye. Her gün namazdan niyet ediyorsunuz. Allah'tan ne istiyorsunuz? Söyleyin bakalım, ne diyorsunuz? Niyet ettik Allah rızası için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah rızası böyle bedava bir olay değil. Gördüğünüz gibi bir dilek, üstadınıza oluşup tabi olmak ve zikri ait olduğu seviyede yapmak. Ümmetimin velileri bir kere daha söylüyorum. Birinci kat cennete Allah'ın rahmetiyle. İkinci kat cennete nefs tezkesiyle. Üçüncü kat cennete kalp temizliğiyle cennete girerler. Bir kalbiniz var ve sizin hayatınızı zehir eden, size hayatı tarumar eden, tüm sıkıntıları size yaşattıran başka insanlar değil, eşiniz değil, komşunuz değil, dünyadaki hiçbir insan değil. Kim? Sizin nefsiniz. İçinizdeki nefsiniz. O zaman siz onunla görevlisiniz. Nefsinizin kalbini temizlemekle vazifelisiniz. Zor mu, kolay mı? Çok kolay. Ulaşmayı dileyeceksiniz. Tövbenizi gerçekleştireceksiniz ve zikre başlayacaksınız. İşte 15 bin zikir, 17 bin zikir, 19 bin zikir, 23 bin zikir, 25 bin zikir ve 33 bin zikre kadar olan zikir sayısıyla ruhunuz sizden ayrılıyor, 7 tane gök katı yükseliyor. 7 alem geçtikten sonra yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve siz ne oluyorsunuz biliyor musunuz? Ermiş evliya oluyorsunuz. Günümüzde bu ermiş evliya olmak ne yazık ki unutulmuş vaziyette. Bütün insanlar, dünyevileşen insanlar, anne babalar çocuklarını hep dünyaya göre yetiştiriyorlar. Evladım doktor olsun, mühendis olsun, hakim olsun, avukat olsun, savcı olsun, her meslekten var. Ama hiç kimse benim oğlum veli olsun diyor mu? Ne diyorsunuz? Ama Rabbimiz de diyor ki, ben Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini bana dost olsun diye yarattım. Allah dostunun Kur'an'daki adı ne? Veli. Ermiş evliya olmak zor mu? Bir dilek. Kalpten diliyor musunuz? Adım gibi eminim. 8 milyar şu anda dünyada yaşıyor. 8 milyarın 8'i şu anda kalpten ulaşmayı dilemeleri halinde çok kısa sürede Allah-u Teala onların ruhunu kendisine ulaştırır ve onları kendisine ermiş evliya kılar, dost kılar. Bu Allah'a dost olmanı size ne sağlar? Kavgayı hayatınızdan çıkartır. Evet, iş dünyasında kavga biter. Başka ne olur? Başka insanlar aranızdaki kavga biter. Başka ne olur? Allah'la aranızdaki kavga biter. Bu kadar tesirli mi hocam? Evet, bu kadar tesirli. Çünkü nefsinizin manevi kalbi %100 karanlıkken herkes birbiriyle kavga ediyordu. Şimdi iki insanı size göstermek istiyorum. İkisinin de fizik bedeni, nefsi ve şeytan var. Ve ikisi karşı karşıya geliyorlar. Kabul edelim ki bu ikisi evli olsun, karı koca olsun. Kavga edenler ruhlar değil. Birbiriyle kavga edenler nedir? Nefslerdir. Şeytanın gücünü sıfırlayın. O zaman insanlar aynada kimle kavga ediyorlar? Kim söyleyecek? Kendileriyle sevgili kardeşlerim. Hakikati bilmeyen insanlar aynada gölgeleriyle kavga ediyorlar. Tartışmaya gerek yok. Nevine Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Af barışın zekatıdır. Daima herkesle barışık halde olmak istiyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? O zaman bu dileğin sahibi olacaksınız. Ermiş evliya olduktan sonra Allah'ın yardımıyla kalbiniz 150 bin nurlandıktan sonra başkalarının size yaptığı fiili, zulmü siz affediyorsunuz. Af barışın zekatıdır. O zaman aile içerisinde 5 kişi var. Karı koca, 3 tane çocuk olsun. Kabul edelim ki herkes babaya karşı isyan ediyor. Öyle kabul ederim. Ama baba ulaşmayı dilemiş, tövbesini gerçekleştirmiş ve Allah'ın dostu olmuş. O babayla kavga edenlerle baba arasında kavga olur mu? Eğer baba Allah'ın kendisine sağladığı affı gerçekleştiriyorsa, affedebiliyorsa kavga olur mu? Ne diyorsunuz? Evet. Kendisini onların mutluluğu için devreden çıkartıyor. O zaman kavga anında biter. Gelelim baba değil bu sefer hanımına. Hanım Allah'ın evliyası, diğerleri hep ona karşı isyan halinde. Nefsin manevi kalbinde 150 bir nur, herkes onunla kavga ediyor. O hanımın davranış biçimine, hayır Allah beni, eşimi mutlu etmek, çocuklarımı mutlu etmek için bu aileye getirdi. Ben bunlar için varım, yaratılış gayem bunlar dediği an o hanımın aile içerisindeki diğer fertlerle kavgası yok. Kısacası formülü, hangi birey kendi hayatına tatbik ederse mutlaka mutlu yaşar mı? %100 evet. Bu garantiyi bize veren kim? O zaman ne güne diliyorsunuz sevgili kardeşlerim? Arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın ceddine koşun. Hangi ayet? Ali İmran suresinin 133. ayet-i kerimesi. Hangi ayet? Hadid 21. İki ayet-i kerimeyi de sunmak istiyorum sizlere. Ve dikkatinizi bu noktaya tekzip buyurmanızı istiyorum. Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yerler ve gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış cennete koşun. Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yeryüzü ve gökyüzünün genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanmış cennete koşun. Öyleyse Allah'ın cennetinin kapıları herkese açık mı? Bir dilek, ben kainat kadar günahım var mı diyorsunuz? Tamam olabilir. Allah'ın affı kainatı kuşatmıştır. Siz ulaşmayı dileyin. O güne kadar işlediğiniz ne kadar günahınız varsa hayatınızdan hepsini sıfırlıyor Allah Teala. Hangi ayet? Bakın delil gösteriyorum size. Enfal 29. Günahları sadece örtmekle kalmıyor Rabbimiz. Günahlarınızı sevaba çeviriyor. Hangi ayet? Furkan 70. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimizin bagajımızda ne var? Günahlar var. Nefs sahibiyiz, hatalar işlemişiz. Ama bunları hayatımızdan tamamen çıkartmak, temizlemek, yükü üzerinden atmak istiyorsak, müracaatımız, edeceğimiz kapı kimdir? O sahibimiz Allah'tır. Ve diyoruz ki Rabbimiz, biz aciz kullarız, günahkar kullarız. Sana sığındık, sana geldik. Dönüşümüz sanadır. Bizden af ve mağfiret buyur. Bu dileği kalbimizde gördüğü an Allah'ın kanunu işliyor. Ve Allah Teala o günahlarımızı örtmekle kalmıyor, sevaba çeviriyor ve kesinlikle bizi hedefimize ulaştırıyor. Şimdi bugüne kadar kardeşlerimiz olan beraberliğimizde gelen sualler ve şikayetler var. Bir slayt hazırladık ve dikkat ederseniz 56 problemi tek tek belki burada göreceksiniz, sunmak istiyorum size. Bir tek cevap vermişimdir. Allah'a yönelsin, Allah'a yönelsin, Allah'a yönelsin, Allah'a yönelsin. Ulaşmayı dilesin, ulaşmayı dilesin. Şimdi bakın, başlıyoruz. Sürekli iş sıkıntısı, daralma yaşıyorum. Hiçbir sebep yokken kendi kendime mutsuz ediyorum. Cevap ne demişim? Bu kardeşimiz nefsiyle beraber sıkıntıyı yaşıyor. Şeytan devrede. Ulaşmayı dilesin, hayatından şeytanı çıkarsın ve çok kısa sürede mutlu yaşar. Devam ediyoruz. Yetişkin çocuklarımla iletişim kopukluğu yaşıyorum. Sorumluluk almıyor. Beni görmezden geliyorlar. Eşim vefat etti. Yalnız mücadelede tükenmiş durumdayım. Çare ne? Çare Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbesini gerçekleşip zikre başlamak. Çünkü eli kirli olan bir insan başkasını temizleyebilir mi? Ne diyorsunuz? Öyleyse nereden başlaması lazım temizlemeye? Kendinden başlaması lazım. Başlarsa o zaman çocuğuna fayda verir, başlarsa komşuna fayda verir ve Osmanlı tabiriyle eğer bunu başlamazsa ne olur? Ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur, çekti öldü gitti dayansın eli kubur. Devam ediyoruz. Oğlum hapisten yeni çıktı. Çok sinirli ve panik halinde. Nasıl davranmalıyım? Ulaşmayı dilesin, tövbesini alsın ve zikre başlasın. 14 yaşındaki oğlum hırsızlık yapıyor. Ailesinden gizlice para alıyor. Düzelebilmesi için ne lazım? Ulaşmayı dilesin, tövbesini alsın ve zikre başlasın. Bu kadar bunları emin konuşmamın arkasında ne var biliyor musunuz? Allah'a olan güvenim var. Negatif olan bir insanı kim olursa olsun onu pozitife çevirebilecek tek bir güç, o güç kimin elinde? Allah'ın elinde. Öyleyse ondan ümidinizi kesmeyin. Mutlaka ama mutlaka ona bağlanın. Ne yazık ki çoğu insan hakikatleri bilmediği için Mevlana şöyle diyor. Birçoğunuz hayatınızda yaşıyorsunuz. Günahlarım var. Ben sigara içmeyeceğim, tövbe ediyorum diyor. Bir ay bırakıyor. Üçüncü ayın sonunda tekrar sigaraya başlıyor. Ben içki içmeyeceğim diye söz veriyor. Tekrar başlıyor. Mevlana bunlar için ne diyor? Akıl günde 100 kere tövbe eder. Nefs de 500 kere tövbeyi bozar. Öyleyse çare ne sevgili kardeşlerim? Çare hayatınızdan tamamen iblisi ve nefsi çıkartmadıkça mutlu olmanız mümkün değil. Çıkartmak zor mu kolay mı? Çok kolay, sadece Rabbinize müracaat edeceksiniz. Diyeceksiniz ki ya Rabbim, Mevlana gibi, Yunus gibi, Hacı Bektaş Veli gibi. İsterseniz bu duayı beraber yapalım. Ne diyorsunuz? Ayağa kalkalım mı? Hocalarımız zaten sunuşu ayaktayken yaptılar. Ben de bu vesileyle kalkmış olayım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Yüce Allah'ım. Bütün Allah dostları sana nasıl ulaşmayı diledilerse, sen onların ruhunu nasıl kendine ulaştırdıysan, ben de kalpten sana ulaşmayı diliyorum. Bu dilek kalbimde yoksa ya Rabbim sen kalbime indir. Benim ruhumu da kendine ulaştır. Beni de hidayet erdir. Beni de mutlu kulların arasına kat. Ben de bugün mutluluğu yaşayan bir sahabe gibi, Mevlana gibi, Hacı Bektaş Veli gibi, Yunus Emre gibi olayım. Amin, amin. Ve selamun aleyhi mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet sevgili kardeşlerim, ibreti alem olsun diye 56 tane problemi buraya slide halinde önünüze serdim ki aslında çözümler çok basit, çok kolay. Bir dilek, kalp doktorunuza ulaşmak, tabi olmak ve zikre başlamak. Yaparsanız çok kısa süre içerisinde siz de bugün bu dönemde asıl saadeti yaşayan sahabelerden, sabikunel harinden olursunuz. Ben konuşmamı bu şekilde sonlandırayım. Affınıza sığınıyorum. Sürçü lisan ettiysek de af diliyorum ve sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Hayatınızdan sevgi etmeyin. Allah hepinizden razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha maasselavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bize bir defa daha sizlerle birlikte olmak imkanını bahşettiği için. Bugünkü konumuz vahiy. Vahiy denildiği zaman geleneksel İslam tatbikatında vahyin sadece peygamberlere Allah-u Teala'nın ulaştırdığı, onlarla bir konuşması şeklinde yorumlanır. Ve bu yorum Allah sadece peygamberlere vahyeder ifadesi Kur'an-ı Kerim'e kesin bir şekilde ters düşmektedir. Eğer şu anda bizi dinleyenler arasında öyle olduğunu zannedenler varsa, vahyin sadece peygamberlere geldiğini zannedenler varsa, bu konuşmayı dikkatle izlemeli ve notlarını almalıdırlar. Gerektiğinde bize sormalıdırlar. Allah'ın peygamberlerin dışında vahyettiğini ayrı ayrı ayetlerle Kur'an-ı Kerim boyunca tekrar etmesi insanlar için çok mana ifade etmeyebilir. Çünkü geleneksel İslam tatbikatı Kur'an'ı bir tarafa bıraktırmıştır. Ve sadece alimler ne söylemişlerse onlar esas alınmıştır. Alimlerin söylediklerine uygun hadislerde bulunabilmiştir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız diyor. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde Allah Teala peygamberlerden başkasına vahyetmez diye bir hadis var mı? Hayır, yok. Şimdi gelin beraberce Kur'an'a bakalım. Kur'an ne diyor? Allah peygamberlerden başkasına vahyeder mi? Araf suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o adamın diyor, onlara ayetlerimizi verdiğimiz o adamın haberini oku. Vetlu diyor, tilavet et. Vetlu aleyhim nebe ellezî âteynâhu âyâtina fenselaha minha fe etbeâhu huş şeytanu fekâne minel gâvîn. Diyor ki Allah Teala onlara ayetlerimizi verdiğimiz indirdik de demiyor. Ateyna diyor biz verdik diyor. İta etmek, vermek. Ateynahu ona verdik. Ayatina ayetlerimizi. Sonra ondan ayrıldı diyor. Yüz çevirdi diyor. Fe sonra o zamanki, ondan sonraki devrede en seleha ondan ayrıldı, onu bıraktı, o ayrıldı, minha ondan ve etbeahu şeytanı ve o zaman şeytan onu kendisine
tabi kıldı. Fekâne minel gâvîn. Böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu. Demek ki Allah Teala peygamberlerin dışındaki herhangi birisine değil, şeytana sonradan uyabilecek olan bir kişiye bile vahyediyor. Öyleyse Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez sözü arda arda sıralayacağımız ayetler sebebiyle hiçbir zaman geçerli olmayacaktır, olamaz. Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde Allah Teala havarilere bana ve Resulüme iman edin diye vahyettiğim zaman onlar da iman ettik. Bizim teslim olduğumuzu yani Allah'a teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi. Havarilere bana ve Resulüme iman edin diye vahyettiğim zaman Allah-u Teala havarilere, Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini açık ve kesin bir şekilde söylüyor. Hiç kimse havarilerin peygamber olduğunu iddia edemez. Taha suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hazreti Musa'ya vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Hazreti Musa'nın annesine Allah Teala diyor ki bebeği diyor Hazreti Musa henüz bir bebek yeni doğmuş. Onu Nil Nehri'nin sularına bırak diyor. Annesi de gerekeni yapıyor. Hazreti Musa'nın annesine burada vahyettiğini Allah Teala Taha suresinin 38. ayet-i kerimesinde söylüyor. Yunus suresinin ikinci ayet-i kerimesi onlardan bir adama insanları uyarması, amene olanları müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip mi, garip mi geldi diyor. Ekâne linnâsi aceben. İnsanlara acayip mi oldu, acayip mi geldi? En evhayna vahyetmek, bizim vahyetmemiz. İla reculin minhum, onlardan bir adama. Rical, adamlar, recul, adam, minhum, onlardan bir adama vahyetmemiz. En enzirin nase, nası inzar etmesi için, uyarması için, insanları uyarması için. Ve beşşirillezine amenu ve amen olanları mübeşşir olması için, müjdeleyici olması için. Enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim. Onlar için Rablerinin katında sıdk makamı vardır. Sıdk kademesi, sıddıklar makamı vardır diyor Allah-u Teala. Kâlel kâfirûne inne hâzâ lesâhirun mübîn. Kâfirler derler ki bu muhakkak ki mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Sahir, sihir yapan. Sahirun onun çoğulu. Burada da Allah Teala insanların arasında bir adama başka insanları uyarması için vahyetmesi söz konusu. Bir peygamber konusunda, bir resul konusunda hiçbir işaret yok ayet-i kerimede. Demek ki peygamber olmayanlara da Allah Teala vahyediyor.
A'raf suresinin 63. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Eve acıptım. Size acayip mi geldi diyor. En ca'ukum zikrün min rabbikum. Rabbinizden bir zikrin gelmesi. Ala raculun minkum. Sizden bir kişinin, bir adam üzerine. Li yunzirekum. Sizleri uyarması için, sizleri inzar etmesi için, nezir etmesi için, uyarması için. Ve li tetteku ve takva sahibi olmanız için. Ve lealekum turhamun ve böylece rahmet olunursunuz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman cehennemden kurtulur. Mürşidine ulaştığı zaman üzerine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ulaşmaya başlar. Allah Teala böylece rahmet olunursunuz diyor. Öyleyse bu ayetlerde 5 tane ayet-i kerime Allah Teala'nın peygamberlerin dışındaki kişilere, herhangi bir adama dilediği için vahyettiğini söylüyor. Hiçbirinde bir resul veya nebi ifadesi geçmiyor. Bakara suresinin 259. ayet-i kerimesinde Allah Teala veya çatıları çökmüş, altı üstüne gelmiş bir karyaya uğrayan o kimseyi görmedin mi demişti ki, Allah bunu, bu karyayı ölümünden sonra nasıl diriltecek? Bunun üzerine Allah o kişiyi 100 sene ölü bıraktıktan sonra diriltmiş ve ne kadar ölü bir vaziyette kaldın diye buyurmuştu. Bakara suresi 259. ayet-i kerime. Herhangi bir kişi, bir eşeği var, bir de bir adam. Bu kariyeyi ölümünden sonra nasıl diriltecek diye aklından bir şey geçirmiş. Allah o kişiyi 100 sene ölü bırakmış, 100 sene sonra uyandırmış o mağarada. Diri, diriltmiş. Ne kadar ölü vaziyette kaldın diye buyurmuş. O da bir gün veya bir günden daha az diye cevap vermiş. Allah hayır dedi. 100 yıl kaldın. Yiyecek ve içeceğine bak. Bozulmamış henüz. Eşeğine bak. Eşek ölmüş, sadece kemikleri kalmış. Adam bir gece uyuduğunu zannediyor, uyuyup kaldığını zannediyor. Eşek ölmüş, derisi, her şeyi kaybolmuş, sadece kemikleri kalmış. Yüz yıl kaldın, yiyecek ve içeceğine bak, onlar bozulmamışlar. Eşeğine bak. Bütün bunlar seni insanlar için bir ayet kılmak içindir. Yani insanlara seninle geçen bu konuşmamızı açıklayacağım diyor Allah Teala. Ve bu bir ibret olsun diye. Bir de eşeğin kemiklerine bak. Onları nasıl birleştirerek iskeletini kuruyor. Kemikler dağılmış, sadece kemikler, sadece eşek öldükten sonra aynı statüyü, derisi, her şeyi yok olmuş, sadece kemikleri kalmış ama aynı standartta kalmış değil. Kemikler kemik olarak kaldıktan sonra dağılmışlar.
Eşeğin kemiklerine bak, onları nasıl birleştirerek iskeletini kuruyor, sonra da onlara et giydiriyoruz. Böylece eşekleri hep eski haline geliyor. Allah Teala bunu her şey kendisi için açıkça belli olunca dedi ki, artık biliyorum ki hiç şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Burada herhangi bir insan var. O kareye bakmış, uyuduğu mağaranın çevresindeki o kasabanın mahvolmuş haline bakmış. Ondan sonra demiş ki, Allah bunu ölümünden sonra nasıl diriltecek? Bu söz üzerine Allah Teala 100 sene uyutmuş adamı. Şimdi burada bizi alakadar eden kesim Allah Teala'nın bu adamla herhangi bir adam, bir eşeğin sahibi olan bir adam. Onunla da konuşuyor Allah Teala. O kadar mı? Bu adamın bir peygamber olduğunu kim iddia edebilir? Vahyedildiği kesin değil mi? Allah Teala tarafından vahyedildiği kesin değil mi? Kim aksini iddia edebilir? Hal suresi 68. ayet-i kerime ve evha rabbike ilen nahli senin Rabbin bal arısına vahyetti. Ettehuzi minel cibali buyuten ve mineşşeceri ve mimma ya'rişun. Dağlardan, ağaçlardan ve onların kurdukları çardaklardan evler, kovanlar edinmelerini vahyetti. Allah arıya vahyediyor. Bir şey ilave etmeye lüzum yok herhalde, bir arı peygamber olabilir mi diye. Ez-Zilzal suresi 5. ayet-i kerime Allah yere vahyetti. Fusilet suresi 12. ayet-i kerime. Böylece onları 2 günde 7 kat yok olarak kaza etti. Yarattı, tamamladı. Her gök katına kendi emrini vahyetti. Dünya semasını kandillerle muhafaza ederek süsledik. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ne yapmış Allah Teala? 2 günde 7 kat gök olarak tamamlamış, yaratmış, her gök katına emrini vahyetmiş. Bütün gök katlarını, 7 gök katına da emrini vahyetmiş. Öyleyse göklere vahyediyor Allah-u Teala. Âl-i İmran 47. Hazreti Meryem dedi ki, Rabbim bana bir insan dokunmamışken nasıl çocuğum olur? Öyledir cevap. Öyledir. Allah dilediği şeyi yaratır. Buyurdu. Buradaki bu konuşmayı yapanın Ruhul Kudüs olduğunu biliyoruz. Ama açıkça kâle kezâlike Allahu yahluku men yeşâ, Allah dilediğini halk eder, dilediği şeyi yaratır buyurması sebebiyle Allah Teala'nın dilediği şeyi yarattığını ve bir vahide bulunduğunu ifade ediyor ayet-i kerime. Meryem suresi 26. ayet-i kerime. Artık ye ve iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen o zaman ona söyle. Muhakkak ki ben Rahman'a oruç nezrettim, adadım.
Yani konuşmama orucu. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Allah Teala Hazreti Meryem'e vahyediyor. Ye, iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra şöyle şöyle yap. Allah Teala Hazreti Meryem'e vahyediyor Meryem Suresi'nin 26. ayet-i kerime. Şura Suresi 51. ayet-i kerimesi. Ve mâ kâne li beşerin en yükellimehullâhu illâ vahyen. Allah'ın bir beşerle konuşması olmamıştır. İlla vahiy ile. Allah insanlarla vahiy ile konuşur diyor. Bir konuşması olmamıştır. Sadece vahiy ile. Ev min verayi hicabin veya bir perdenin arkasından ev yürüsüyle Resulen bir Resul göndererek o zaman Resul'e Allah-u Teala vahyediyor. Resul de aldığı vahiy ile insanlara Allah-u Teala'nın kendisine bunu vahyettiğini ifade ediyor. Böylece kendi izniyle dilediği şeyi ona vahyeder. Yani Resul'e vahyeder. Bir Resul göndererek sözünü insanlara işittirmek ister. O Resul'e Allah vahyeder. Resul de onlara vahyeder. Muhakkak ki o alidir, hakimdir. Öyleyse Allah Teala nebilerden bahsetmiyor, Resul'den bahsediyor. Peygamber olmayan bir Resul'de, peygamber olan bir Resul'de, Resul tabirinin içinde. Öyleyse nebi kelimesi kullanılmadan Resul geçtiğine göre peygamber Resulleri de kapsıyor, veli Resulleri de kapsıyor. Enbiya Suresi 7. ayet-i kerime ve ma erselnâ kableke illâ ricalen nuhi ileyhim. Senden evvel de ricalden başkasını, erkeklerden başkasını göndermedik. Nuhi ileyhim. Onlara vahyettiğimiz ricalden, erkeklerden başkasını göndermedik. Fes'elû ehle zikri in kuntum lâ talemûn. Eğer bilmiyorsanız zikri ehline sorun. Bu zikir eline sorun Enbiya 7'de sıralandığı gibi, yer aldığı gibi Âl-i İmrân 7'de de var. Allah Teala diyor ki Hüvellezî enzele aleykel kitabe minhü âyâtin mühkemâtun hünne ümmül kitabi ve uharu müteşâbihât fe emmellezîne fî kulübihim zeygun fe yettebiûne mâ teşâbehe min hübtigâel fitneti ve ibtigâe tevilihi. Ve mâ ya'lemû tevilehu illallah. Ve râsuhûne fîl ilmi yekulûne âmennâ bihi kullun min indi rabbine ve mâ yezekkerû illâ ulul elbâb. Diyor ki Allah-u Teala odur ki sana kitabı indirdi. Onda muhkem ayetler vardır. Geri kalanı müteşabih ayetlerdir. O kitap diyor, ümmül kitaptır.

mütecabi ayetlere tabi olurlar. Ondan fitne oluşturmak üzere, fitne iptiga etmek istemek üzere. Yani onları, mütecabi ayetleri insanlar arasında fitne sokmak için vasıta olarak kullanmak isterler diyor Allah Teala. Ema ya'lemu tevilehu illallah. Ama onlar onun tevilini bilmezler. Sadece Allah bilir. Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Ve rasihune fil ilmi, ilimde rüsuh sahibi olanlar, ilimde geniş ilme sahip olanlar, yekulune derler ki amennâ bihi, onlara inandık, iman ettik. Kullun min indi rabbina, hepsi Rabbimizin emrindendir, indindendir, Rabbimizin makamındandır, katındandır. Ve mâ yezzekkerû, ve onlar tezekkür edemezler, illâ ulul elbâb, sadece ulul elbab tezekkür eder. Ulul elbab, Allah'ın kendilerine vahyettiği kişiler ki onlar onları tezekkür ediyor. Allah Teala onlara öğretmeli ki tezekkür edebilsinler. Ali İmran 190'da Allah Teala buyuruyor ki inne fi halqi semawati vel ardı ihtilafil leyli ven nehari ve ayatin li ulul elbab. Hiç şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde elbette ulul elbab için nice deliller vardır. Ulul elbab'ın vasıflarını veriyor Allah Teala. Kimdir ulul elbab? Ayaktayken, otururken ve yenisi yatarken Allah'ı zikredenler. Ali İmran 190'da ulul elbabı söyleyen Allah Teala, Ali İmran 191'de onlar diyor otururken de, ayaktayken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. Ellezine onlar ki yeskurunallâhe Allah'ı zikrederler kıyamen ayaktayken, kuuden otururken ve alâ cunubihim yanüstü yatarken. Ve yetefekkürüne fil halkı semavati, göklerin ve yerin, semavati vel ardı, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler. Ve derler ki Rabbena, Rabbimiz, ma halekte haza batıla, sen bunları batıl olarak yaratmadın. Sübhaneke, seni tenzih ederiz, tesbih ederiz. Fekına azabenler, bizi ateş azabından koru. Ali İmran 192, Rabbena inneke men tut hılin nare fekat ah zeyteh ve ma lizzalimine min ensar. Ey Rabbimiz, hiç şüphesiz sen kimi ateşe sokarsan artık onu rezil rüsva etmişsindir. Zalimler için yardımcılar da yoktur. Öyleyse Allah ile her zaman konuşan insanlar, onlar ulul elbab, lüplerin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'da bunca ayet Allah'ın peygamberlerden yani nebilerden başkalarına da vahyettiğini söylüyor. Ayetleri sıraladık. Bu muhteva içerisinde eğer Allah-u Teala'nın bu kadar ayeti 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala peygamberlerin dışındaki başka insanlara vahyettiğini söylüyor. Onların adlarının ulul elbab olduğunu söylüyor. Bazen dinle uzaktan yakından ilgisi olmayan herhangi birisine vahyettiğini, onu 100 sene uyuttuğunu söylüyor. İnsanlara sadece vahiy ile hitap ettiğini söylüyor. Bütün bunlar bizlere hala bir şey anlatmıyor mu? Üniversitelerimizde ve İmam Hatip liselerinde insanlara okutulan din ilminde Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez deniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an'a bakınız diyor. Niçin Kur'an'a bakınız diyor? Bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o sadece Kur'an-ı Kerim'le hüküm sürdü. Sadece Kur'an-ı Kerim'le yaşadı. Sadece Kur'an-ı Kerim'le hükmetti. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim asıldır. Sonra ne oldu? Sonra din adamları Kur'an-ı Kerim'i devreden çıkardılar. Aralarındaki tartışmalar neticesinde büyük alim olarak kabul edilenlerin sözlerine tabi olundu ve Allah'ın yolundan sapıldı. İşte zamanımıza kadar gelen bir söz. Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez. Ve bu söz bu kadar ayette, 20 küsur ayette Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Ama alimler böyle söylemiş diye bütün üniversitelerimizde bu söz esas alınır. Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah'ın vahyettiklerinden birisi de biziz. Biz peygamber değiliz. Bunu söylemekten dilimizde tüy bitti. Hiçbir zaman peygamber olduğumuzu işaret edecek, öyle olduğumuzu ima edecek bir söz de söylemedik. Sadece Allah'ın bize öğrettiği bizim Resul olduğumuzdur. Peygamber olmayan bir veli Resul. Bu devrin Resulü. Kıyamete kadar Allah-u Teala bütün kavimlerde Resul beyaz edecektir. Diyor ki, Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde, biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. Ve birbirinin ardı sıra Resullerimizi göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek, bütün kavimler Resullerini inkar ettiler. Allah-u Teala kıyamete kadar bütün Resullere, bütün kavimlere ard arda Resul göndereceğini söylüyor, gönderdiğini söylüyor ve göndereceğini söylüyor.
Ama hangi kavme Resul gönderdiyse istisnasız bütün kavimler Resullerini inkar etmişler. Bu sebeple bizim ülkemizde de insanların bizi reddetmesi kadar tabii bir şey olamaz. Elbette öyle olacaktı ve oldu. Ama günler geçtikçe hakikatler su yüzüne çıkacak. Biz Allah bize Kur'an öğrettiği için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan, sonra İslam tarihi boyunca adım adım unutulan farz Kur'an ayetlerini biz insanlara öğretmekle mükellefiz. Bunu yapacağız. Ve söylediğimiz şeyler hiçbir zaman Kur'ansız bir din öğretimi yapan ilahiyat fakültelerinde öğretilen ilme uymayacak. Ters düşecek. İnsanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel muhteva mutlak olarak kaybolmuştur. Şu anda İslam alemi cehenneme mahkumdur. O öğretinin izinden gidenler için. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 tane şartına indirgenmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bir de uydurma hadis. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidiyorsunuz de diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir demişler ona. O da ey Allah'ın Resulü demiş ben bunları yaparsam cennete gider miyim? Evet cevap cennete girersin. Bu bir uydurma hadistir. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete giremez. Gideceği yer sadece cehennemdir. Aslında İslam, Kur'an-ı Kerim'deki temel esassa 7 tane şartı olması lazım gelen bir müessesedir. Çünkü 7 rakamı Kur'an'ın temelini teşkil eder. 7 kat gökler, 7 kat yerler, 7 kat cennet, 7 kat cehennem. 7 rakamının temel alındığı, 7. gök katına çıktığınız zaman 7 tane alem görürsünüz. 7'li bir sistem esas alınmış. Dünyamızın tabakaları 7 tane. Yani yer tabakaları. Gök katmanları da dünyamızın etrafındaki gök katmanları da 7 tane. Ama onun ötesindeki sonsuz gökler, onlar da 7 tane. 7 tane gök katını aşmadıkça hiçbir ruh Allah'ın zatına ulaşamaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman 7 rakamının hakim olduğu bir dizayn görürüz. Öyleyse Resuller konusunu, vahiy konusunu devreye aldığımız zaman Allah'ın bütün kavimlere Resul gönderdiğini görüyoruz. Onları neyle vazifelendiriyor? Allah'tan aldığı vahyi halka ulaştırmakla vazifelendiriyor. Bir kavim resulleri var. İlimleri 6 kademe içeriyor. Bir de nebiler var. İlimleri 7 kademe içeriyor.
Öyleyse Allah Teala insanlara peygamber olmayanlara vahyeder mi? Allah Teala peygamber olmayan resullere vahyeder. Hatta resul olmayanlara da vahyeder. Gördük ki herhangi bir kişi sadece Allah bu şehri yok ettikten sonra, bu hale getirdikten sonra nasıl tekrar eski haline getirecek diye düşünen bir adama da Allah Teala vahy ediyor görüldüğü gibi. Hazreti Musa'nın annesine, Hazreti İsa'nın annesine vahy ediyor. Hazreti İsa'nın havarilerine vahy ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, evvela bu safsata burada sona ermeli. Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez sözü artık bitmeli. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet Çağı'nın önderi İmam İskender Alimihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap, Suallerle İlim ve Tasavvuf. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde gizli olan nükleer fizik ve uzay çağının tüm sırları bu kitapta insanlığın hizmetine sunuluyor. Bilim dünyasının keşfettiği ve henüz keşfedilemeyen pek çok konudaki soru ve cevap ile sizler de Allah'ın sonsuz ilminin kapısını aralayacaksınız. İkinci kitap, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'daki kavramların ihtiva ettiği manaları derinlemesine öğrenmek için rehber niteliğinde bir eser sizleri bekliyor. Kur'an'ın lafzının ötesindeki yedi ruhun ayet ayet önünüze açılacağı bu kitapla 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı gerçek İslam'ı bulacaksınız. Üçüncü kitap, Kur'an ayetleriyle 40 kavram, 7 safha, 4 teslim. Kur'an-ı Kerim'deki her kavram, 7 safha ve 4 teslimi içeren 28 basamaklı İslam merdiveninde yeni bir boyut kazanır. Bu nadide eserle sizler de İslam'dan kopmuş kavramların gerçek değerini anlayacak, kavramların 7 kademede nasıl şekillendiğini göreceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbette bir defa daha birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah için sohbet etmek, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için sohbet etmek, hem anlatan için bir zevktir, hem dinleyen için bir zevktir. Sohbet, Allah'tan bahsetmek. Allah Teala insanı yaratmış. İnsan, yani hepimiz sadece bir yaratıkız. Allah Teala'nın yarattığı, halk ettiği mahluklarız. Allah ile olan ilişkilerimizde, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah'ın insanı en üstün olarak yarattığı bir vaka mı? Evet, vaka. Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor Allah Teala. Topraktan bir şekil veriyor ona. Sonra hayat veriyor. Can veriyor Adem Aleyhisselam'a. Adem Aleyhisselam bir insan olarak var oluyor. Şu insanlık tarihinde göbeksiz, göbek bağı olmayan tek insan odur. Bütün insanlar ondan sonra gelmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman Allah'ın bizden istediği yegane şeyin bizim mutluluğumuz olduğunu görürüz. Başka hiçbir şey istemiyor bizden. İstiyor ki biz bütün insanlar mutlu olalım. Huzuru yaşayalım, saadeti yaşayalım, mutlu olalım. Allah Teala'nın istediği şey bu kadar açık ve kesin. İnsan mı? Onun mutlu olması lazımdır diyor Allah Teala. İşte insanı öyle bir hüviyette yaratmış ki insan mutlu olmayı isterse gerçekten mutlu olabilir. Yani şartlara dikkat etmek suretiyle. Mutluluk bir insanın iç dünyasında sulh ve sükûnu, dış dünyasında sulh ve sükûnu, başka insanlarla olan ilişkilerinde yani, bir de Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükûnu ifade eder. İşte bu şartların içinde yaşayan bir insan iki Türk kulluk müessesesinden birisinde yaşamaya devam eder. Ya Allah'a kul olur ya da şeytana kul olarak kalır. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytana kuldurlar. Öyle Allah'a bir insan ulaşmayı dilemedikçe Allah'a kul olamaz. Birinci kulluk Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kulluğudur. İkinci kulluk mürşidine tabi olanların kulluğudur. Üçüncü kulluk ruhunu Allah'a ulaştıranların kulluğudur. Dördüncü kulluk fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerin kulluğudur. Beşinci kulluk daimi zikre ulaşanların, ulvi olanların kulluğudur. Altıncı kulluk muhlis olanların, tövbe-i nasuha davet edilenlerin kulluğudur. Yedinci kulluksa iradelerini de Allah'a teslim edip İrşada memur ve mezun kılınanların kulluğudur. Öyleyse görüyoruz ki sevgili kardeşlerim, bu sohbetimizdeki kulluk müessesesi çok açık bir müessesedir.

Allah Teala diyor ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri sadece bize kul olmak için yarattık. Başka bir şey için yaratmadık. Biz insanları ve cinleri bize kul olmaktan başka bir şey için yaratmadık. Bütün insanlar doğuşlarında Allah'ın kulu olmak hedefine yönelmedikleri sürece hep tağutun kullarıdır. Yani insan şeytanların veya cin şeytanların tesiri altında olan insanlardır. En çok güvendiğimiz kimlerdi? Sahabe. Sahabe de başlangıçta tağutun kuluymuş. Yani insan ve cin şeytanların. Allah Teala sahabe için onların başlangıçta tağutun kulu olduğunu söylüyor. Zümer suresi 17. ayet-i kerimede. وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا فَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. وَالَّذ۪ي ve onlar ki diyor Allah-u Teala. وَالَّذ۪ينَ onlar ki اَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ tağuttan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. An yabuduha ona kul olmaktan, abd olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve enabu ilallahi Allah'a yöneldiler. Ve beşir İbadi kullarımı müjdele diyor. Allah'a yönelmişler ve cennetle müjdelenmiş sahabe. Ve de ne diyor? Tağutun kuluydular diyor. Allah da diyor ki kullarımı müjdele. Şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar. İşte Allah-u Teala'nın söylediği biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Bunu kulluk etsinler diye yarattık şekline sokanlar da var. Kulluk etmek, ibadet etmek demek. İnsan ibadet etmek için mi yaratıldı, kul olmak için mi? Namaz kılmak bir ibadettir. Oruç tutmak da öyle, zekat vermek de öyle, hacca gitmek de öyle, kelime-i şehadet de öyle. Kim bu İslam'ın beş şartı dediğimiz bu beş tane faktörü yerine getirirse onların cehennemden kurtulacağına inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam'ın beş şartıyla hiç kimsenin cennete girmesi mümkün değildir. Mutlaka altıncı şart ve yedinci şart gelecek. Altıncı şart Allah'a ulaşmayı dilemek. Yedincisi de zikir. Sevgili kardeşlerim, zikir dediğimiz zaman en büyük ibadeti kastediyoruz. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde
Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e Utlu uhiye minel kitabi. Sana kitaptan verileni oku. Tilavet et. Ve kumu salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü namaz muhakkak ki münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ale zikrullahi ekber. Ama Allah'ın zikri namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor. Yani bu iç ibadetin en büyüğü namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve zikir yapmak. Bunlardan en büyüğü zikirdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse zikir adı verilen bir ibadet var. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Bu cehri zikirdir. Diye tekrar etmek. Bu da hafi zikirdir. Yani ses çıkmıyor. Ama kişinin ağzı görünmüyorsa eğer zikrettiği belli değil. Bir de ağzı görünse de gene belli olmayabilir. Kişi içinden Allah Allah diye şimdi bizim tekrar ettiğimiz gibi tekrar edebilir. Dilini de kımıldatmazsa, dudaklarını da kımıldatmazsa onun zikir ettiğini kimse anlayamaz. İşte ya açık zikir söz konusudur, cehri zikir ya da hafi zikir yani gizli zikir söz konusudur. Her ikisi de zikirdir. Allah katında her ikisi de kıymetlidir. Ve gördük ki namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir ibadettir. Geriye ne kaldı ki zaten? O zaman bir yere ulaşıyoruz. Namaz en büyük ibadettir mi? Doğru. Yoksa zikir en büyük ibadettir mi? En büyük ibadet zikirdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikrinizi arttırmaya çalışın. Ancak zikirdir ki sizi bütün güzelliklere taşıyacaktır. Zikir bir insanı Allah'a bağlayan en sağlam halattır. Bağdır, iptir. En sağlam vasıtadır. Zikirsiz bir manevi tekamül hiçbir şekilde mümkün değildir. Kişi namaz kılıyor diye manevi tekamülün sahibi olamaz. Oruç tutuyor diye manevi tekamülün sahibi olamaz. Zekat veriyor diye manevi tekamülün sahibi olamaz. İslam'ın beş şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek bunların hiçbiri manevi tekamülü sağlayamaz.
manevi tekamülü sağlayabilecek olan bir tek araç vardır. O zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. İşte bu zikir müessesesine baktığımız zaman az zikirinde farz olduğunu görüyoruz. Günün yarısından daha çok zikrinde farz olduğunu görüyoruz. Daimi zikrinde farz olduğunu görüyoruz.

Ne gördük? Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde zikirden bahsediyor Allah Teala. Zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Yani namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir ibadet zikirdir diyor Allah Teala. Zikir insan ruhunun Allah'a ulaşma vasıtasıdır. İşte Veskür ismi Rabbike Nem suresi 82 ayet-i kerime ve Tebettel ileyhi tebdila. Allah Teala'ya ulaşıyor değişerek. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş, Allah'a ulaşıyor. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşması diye bir olay var. Arkasında zikri görüyoruz. Ve daha üst tarafta az zikrin, yani günün yarısından daha az zikrin, çok zikrin, günün yarısından daha çok zikrin ve daimi zikrin, gece gündüz zikrin farz olduğunu gösteriyor ayetler. İşte bir ayet onu söylüyordu. Eskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebdila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Yani bu ara sıra ruhunu Allah'a ulaştıracak kadar zikretmesidir bir insanın. Ama Allah Teala günün yarısından daha fazla zikri de farz kılıyor. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala günün yarısından daha çok zikretmeyi emrediyor. Ya eyyühellezine aminuzkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani zikriniz her günlük 24 saatlik zaman parçası içinde günün yarısından daha fazla olsun diyor Allah Teala. Bu da konunun ikinci safhası. Az zikir, günün yarısından daha çok zikir. Daha başka, daha üstte bir zikir var mı? Evet, daimi zikir. O da farz. Diyor ki Allah Teala Feskurunallâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Cunubihim yan üstü yatarken demek. Kıyamen ayaktayken, ku'uden otururken ve yan üstü yatarken, ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Öyleyse Âl-i İmrân 190 ve 191'de Allah Teala bunu söylüyor. Dururken, ayaktayken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı diyor ki Allah Teala orada li ullel Feskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ullerbap için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur.
Öyleyse böyle bir hedefe ulaşanların Ulvelvap adını aldıklarını görüyoruz. Ulvelvap ayaktayken de, otururken de, yön üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenler. Onlar Ulvelvap. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir daim zikir müessesesi insanlara Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Neyi görmüş olduk? Ara sıra zikretmek farz. Günün yarısından daha fazla zikretmek farz. Ama ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek de, yani zikri daim de farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Bir insan zikir yaparken ne olur? Zikir yaparken Allah'ın katından gelen rahmetle farz nurları ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Allah-u Teala evvela kişi Allah'a ulaşmayı

Verildikten sonraki muhtevada Allah Teala o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar. Peki Allah'ın muradı ne bundan? Nurların kalbe ulaşması söz konusudur. Ruhun mürşide tabiyet noktasında vücuttan ayrılması söz konusudur. Bu ayrılıktan evvel kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar evvela. Onun söylediklerini ibretle dinler, ders alır söylediklerinden. İrşat makamına çok kıymet verir. İşte böyle bir insanın geçici evrelerde görme, işitme ve idrak etme vasıtasıyla görme gözleri, kulakları ve kalbi altı ayrı açıdan bir üç tane uzuv, üç tane hassa. Bütün uzuvlarda ve hassalarda Allah'a ulaşma dileğinin belirgin sonuçları ortaya çıkar. Bu kişi mürşidine ulaşmak için istekli bir hale getirilir Allah Teala tarafından. Onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alan Allah'tır. Kulaklarındaki vakrayı alan Allah'tır. Kalbindeki ikineti alan Allah'tır. Görme hassasının üzerindeki kışaveti, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ikineti alan Allah'tır. Hem uzuvlardaki engelleri hem hastalardaki engelleri Allah Teala devre dışı bırakır. Bunun arkasında o kişinin bir dileği yatar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek yoksa bunların hiçbirisinin oluşması da mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, insan bir dilekle Allah Teala'ya müracaat etmeye görsün. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye kalpten bir söz, o kişiyi mutlaka Allah'ın zatına ruhen ulaşma noktasına getirir. İşte o insanlardır ki onlar mutluluğu yaşayacak olanlardır. Onlar Allah'a yaklaşmak isteyenlerdir. Onlar için üstün olan bu yaklaşım müessesidir. Ruh Allah'ındır. Ona ruhumdan üfürdüm diyor ve Allah Teala ruhunu geri istiyor. Fizik vücut Allah'ın insana verdiği bir nimettir. Bir ev denilebilir, bir yuva denilebilir. Çünkü şu fizik vücudun içinde nefsimiz var. Aynı görüntüde geceleri rüya gördüğünüz, onunla rüyayı gördüğünüz nefsiniz. Ruhunuzu Allah'a göndermeden evvel ruhunuz da fizik vücudunuzun içindeydi. Nefsle ruh arasında büyük bir farklılık söz konusudur. Ruh Allah'ın ruhudur. Bu sebeple fizik vücudunuzdan dilediği an ayrılır, dilediği an tekrar geri döner. Hiç kimse ruhunun vücudundan çıkmasına, canın istediği yere gitmesine
engel olamaz. Onun için ruh bir vücuttadır, bir değildir. Seçim hakkı kendisinindir. Ama fizik vücut, ruhu çıkarmak ya da ruhu kabul etmemek gibi bir yetkinin sahibi olamaz. Ruh dilediği zaman fizik vücudun içine girer, dilediği zaman dışarı çıkar. Ve kişi ölürse, ruh için o fizik vücut artık sadece bir görüntüdür. Ne ruha ne de nefse mekan olamaz. Görüyoruz ki Allah Teala alemlere göre vücutlar vermiş. Zahiri alem için fizik vücudumuz varmış. Emr alemi için ruhumuzu vermiş. Gayb alemi için fizik vücudumuzu vermiş. Berzah alemi demek daha doğru. Çünkü nefsler için sonunda gidilecek yer mutlaka orasıdır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın nefsi başlangıçta %100 afetlere dolanmıştır. Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman nefsindeki afetlerin %51'i yok olur. Bundan sonrası bir dik yokuş oluşturacaktır. Çünkü kişinin daha sonra fizik gücünü Allah'a teslim etmek için zikrini günün 18 saatine ulaştırması gerekir. Ancak ondan sonra nefs Allah'a teslim olur. Nefsin teslimi daha büyük mutlulukları yaşamanın bir vesilesidir. Çünkü nefsin tesliminde kişi daimi zikre mutlaka ulaşmak mecburiyetindedir. Daimi zikirde olduğu için de negatif faktörler onu etkileyemez. Bir insan için daimi zikre ulaşmak Allah'ın üst seviye bir nimetidir. Daimi zikirden sonrası ancak kişinin iradesini Allah'a teslim ederek Allah tarafından irşat makamına tayin edilmesidir. Burada artık daimi zikir söz konusu değildir. Çünkü kişinin iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınmış ve irşat makamına tayin edilmiştir. İradesi olmadığı için kişinin daimi zikri kesintisiz devam eder ama artık bu bir kişinin kendi iradesiyle yaptığı bir zikir değildir. Bunun adı külli irade devreye girdiği için tesbih adını alır. Kişinin daimi zikri kendi iradesinin dışında bir sistem tarafından devam ettiği için artık o bir zikir değildir. İrademizle Allah Allah Allah Allah Allah kelimesini tekrar etmemiz cehri zikirdir, zikirdir. Yine irademizi sessiz de yapabiliriz. O da zikirdir. Dudaklarımızın kımıldadığı başkası tarafından görünüyorsa bir nevi cehri zikirdir. Ama sessizdir. Ama dudaklarımızı da kımıldatmadan içimizdeki sesle yapıyorsak o zaman kimse zikrettiğimizi anlayamaz. İşte daimi zikir o içimizden yaptığımız
zikirdir. Gece uyurken de devam etmek zorundadır. 24 saat boyunca kişi hep zikirde olmak zorundadır daimi zikre ulaşabilmek için. İşte sevgili kardeşlerim, insan için mutluluğun anahtarı bu zikir adı verilen müessesedir. Çünkü nefsin ne tezkiyesi ne de tasfiyesi zikirsiz gerçekleşemez. Öylesi zikir, yani Allah'ın isminin Allah Allah diye tekrarı, Allah-u Teala'nın insanlara verdiği en büyük nimettir. O zikri, daimi zikri haline getiren herkes mutluluğun bütününe ulaşır. O kişi 24 saat boyunca her an mutluluğu yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın zikri bütün insanlar için bir kurtuluştur, bir ferahlıktır, bir mutluluktur. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım.

Kainatın yaratıcısı, bizleri yaratan yegane Halık, yegane yaratıcı Allah, bütün insanlar için sadece bir tek şey ister. Onların mutluluğu. Sadece o kadar sevgili kardeşlerim. Allah Teala mutluluğunuzu ister ve bunu hedef alır kendisine. Yani Allah Teala sizlere bir emir vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. Çok ağır bir emir. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra mı? Sonra mutlu olacaksınız. Mutlaka cenneti garanti edeceksiniz. Ve dünya saadetinin de yarısını garanti edeceksiniz. Bu nasıl alışveriş mi diyorsunuz? Hadi canım, olur mu böyle şey mi diyorsunuz? Ne diyor pesimistler? Cennet mi? Sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet vaat edilmiş. Biz mi cennete ulaştırılacağız? Umamam. Böyle bir hedefe ulaşacağıma inanamam, diyor bir takım insanlar. Hele hele bu insanlar büyük suçlar işlemişlerse ve Allah-u Teala'nın kendilerini affetmeyeceğinden eminlerse, bu olay tabii çok daha üst boyutta tecelli eder. Cehennemden kurtulabileceklerine hiç ihtimal vermeyen insanlar aramızda çok sayıda yaşamaktadır. Ama Allah Teala da buyuruyor ki en büyük günahların sahipleri bile affımızdan ümit kesmesinler. Dikkat edin. Burada bir garanti görünmüyor. Yalnız ümit kesilmesin deniyor. Ama burada bitmiyor ki olay. Allah Teala garantiyi de veriyor. Kim diyor bize ulaşmayı dilerse biz ona Furkan veririz diyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde 7 tane Furkan. Sonra diyor ki ve onların günahlarını örteriz diyor. Günahların örtülmesi önemli bir şey mi? Elbette. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için ya cehenneme gitmek söz konusu ya da cennete gitmek. Kim cehenneme girer? Her şeyi bir tarafa bırakın. Bir tek sebep, bütün insanların cehennemden kurtulamamasına sebebiyet verir. O kişi onun dışında ne yaparsa yapsın kurtulamaz. Neden bahsediyoruz? Bir dilekten bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hadi gelin beraber Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ellezine la yercune dikaina ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani onları manevi hayat cezbetmez, kendisine çekmez. Dünyada para kazanmak, dünyada şan şöhret kazanmak, dünyada bir şeyler yapmak, dünya nimetleri onlar.

onları mutlu eder diyor Allah Teala. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Ama ondan sonra gelen cümleye dikkat edin. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Daha sonrası daha da korkunç ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. İktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Bu bir ihtar. 14 asırda insanların hem dini öğretenlerin hem de dini öğrenenlerin artık unuttuğu Kur'an hakikatlerinin en önemlisi. Sevgili kardeşlerim, net ve açık olarak söylüyoruz. Kesin, açık ve net. Kur'an-ı Kerim'deki en önemli ayet hangisidir derseniz bize, Kur'an-ı Kerim'in en önemli iki ayeti Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleridir. Kur'an-ı Kerim'in ruhudur bu iki ayet. Bütün insanların kurtuluşu bu ayette özetlenmiş. Bu iki ayette. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Yani elinde hangi üniversitenin diploması olursa olsun, o hangi üniversitede doçent, profesör, ordinarius profesör, dekan, rektör, her neyse, hangisi olursa olsun, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala onları ayetlerinden gafil kabul ediyor. Size bir sual sormak istiyorum sevgili kardeşlerim. Eğer siz şeytan olsaydınız ne yapardınız? Muradı ne şeytanın? İnsanların sırat-ı müstakimin üzerine oturmak, onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına, Allah'ın cennetine girmelerine mani olmak. Kur'an-ı Kerim ise vermiş reçeteyi insanlara, insanlar reçeteyi bilseler, herkes Allah'a ulaşmayı dileyecek ve de mutlaka Allah'ın cennetine girecek, yetmez, dünya saadetinin yarısını da mutlaka elde edecek. Siz iblis olsaydınız ne yapardınız? Yapacağınız şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Eğer Kur'an'ı değiştiremiyorsanız, Kur'an'ın ayetlerini değiştirmek yetkisi İblisten alındığına göre Allah Teala diyor, bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik, biz indirdik, biz diyor. Ve onun muhafızı da diyor, onu koruyacak olan da biziz, biz diyor. Yani iblise bu Kur'an'a dokunmak hakkını vermedik diyor Allah Teala. Kur'an'a dokunamaz, onun ayetlerini değiştiremez diyor. Bu ayeti, bu bırakalım diğerlerini, sadece bu iki ayeti değiştiremeyeceğinize göre ne yapardınız? Cevap, efendim? Kur'an'ı unuttururdum diyorsunuz. Evet, haklısınız. Kur'an'ı unutturmak. İşte asrımızın cehalet denizinde yüzmesinin arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın unutulması. Sadece konu cehaletle noktalansa, insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olsalar, çok önemli bir şey değilmiş gibi görünüyor. Ama ya cehennem, ya dünya saadetini hiç mi hiç yakalayamamak, herkesin mutsuz olduğu bir dünyada yaşamak. Sevgili kardeşlerim, İnanılamayacak kadar kolay bir sebeple herkesi Allah Teala cennetine almaya hazır ve iblis 14 asırda
bunu din ilminin tamamen dışında bırakmayı başarmış. Öğreti bunu kapsamıyor. O zaman sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi bir, dalalette, iki, küfürde, üç, fıskta, dört, şeytanın dostu, tağutun dostu, Allah'ın dostu değil. Takva sahibi değil. Beşincisi, şirkte, sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in bütün negatif faktörlerinin insanların üzerinde kalmasını temin edecek olan bir tek şey, bu iki tane ayetin unutturulması. Kur'an-ı Kerim'in bütün kurtarıcı fonksiyonlarını unutturmayı başarmış iblis 14 asırda. Şimdi onun yenilgi zamanı gelmiştir. Bu hakikatler dünyaya yayılabildiği zaman iblisin yapacak hiçbir şeyi kalmayacaktır. Çok kolay gibi görünüyor değil mi sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Hayır, hiç kolay değil. Beraberce şimdi seyredeceğiz dünyayı ve iblisin bu hakikati insanları öğrenmeden bu hakikatin dışında tutabilmek için iblisin hangi numaraları çevirdiğini beraberce önümüzdeki günlerde birer birer seyredeceğiz. Dikkat edin, bu hakikati öğrenen kişi bir tek dilekle Allah'ın cennetine mutlaka girer. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama kim bu seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır diyor. Mutlaka ulaştırır diyor. Allah'ın garantisi var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın kulu olur. Dilemeyen kişi şeytanın kulu olarak kalacaktır. Bu kadar açık, bu kadar net ve bu kadar basit bir Kur'an gerçeği başlangıçta bütün sahabe tarafından bilinen ve bütün boyutlarıyla tatbik edilen bu Kur'an gerçeğinin ötesi de tatbik edilmiş sahabe tarafından. Yani Allah'a ulaşmayı dilemenin neticesinde Allah'ın yapacağı şey kim dilerse onu mutlaka kendi zatına ulaştıracak ruhunu. Kişi Allah'ın evliyası olacak. Ne kazandı? Üçüncü kat cenneti kazandı. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci cennetin sahibidir. 12 tane ihsanla tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ama dünya saadeti başkalarından şu ana kadar, bu noktaya kadar
farklı değildir. O da mutluluk açısından, dünya saadeti açısından çok farklı bir konumda değildir. Başka insanlardan, Allah'ın yolunda olmayan insanlardan. Ama 14. basamaktan sonra nefs tezkiyesi başlar. Allah Teala nefs tezkiyesinin de gerçekleşmesini garanti altına almış. Kim Allah Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun nefsini tezkiye edeceğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın nefs tezkiyesini tahakkuk ettirdiği insanlar, gerçekleştirdiği insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İki tane davet. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Böyle olan kişilerin derhal Allah-u Teala 7 tane furkan vererek görmelerini, işitmelerini, idrak etmelerini sağlıyor. Bütün günahlarını da örtüyor. Bu noktadan sonra ikinci davet için kişi hazırdır. Bu Allah'a ulaşmaktır. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi Allah'a ulaşmak. İki tane davet söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemek daveti. Furkanlar verilmeden evvelki davettir. Kişi kör, sağır ve dilsizken ansızın bir şey dikkatini çeker. Düşünür kişi, yahu bu iş bu kadar kolay mı gerçekten? Yani ben sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Hop, Allah Teala beni doğru posta cennetine alacak. Tamam, aynen öyle. Eğer siz Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, dilemişseniz, dilediğiniz andan itibaren artık cehennem sizin için geçerli değildir. Çünkü 5-6 dakikanın içinde Allah Teala 7 tane furkan verecek size. Görmeyen gözleriniz görmeye, işitmeyen kulaklarınız işitmeye, idrak etmeyen kalbiniz idrak etmeye başlayacaktır. Allah Teala'nın üzerinizdeki o muhteşem sevgisi, insana karşı olan o dayanılmaz sevgisi. Biliniz ki hepiniz çok seviliyorsunuz. Ve bu sevginin karşılığında sizin için de söz konusu olan şey Allah'ı sevmek olmalıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğunuz Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Teminat altına alınmıştır. Sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Sahibi olduğunuz anda birinci kat cennet sizin. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala derhal furkanları verecek size. 12 tane ihsanda bulunacak. Tabiyetinizle beraber ikinci kat cennet sizin. Nefsinizin tezkiyesini de garanti etmiş. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikene kadar da %49 fazıl, %2 rahmet birikene kadar da garanti altındasınız. Bu süreç içerisinde ruhunuz mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacak. Allah'ın evliyası olacaksınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu an, bu süreç 5-6 aylık bir süreçtir. Allah'ın evliyası olursunuz. Ve nefsinizin kalbindeki afetlerin
yarıdan fazlası yok olmuştur. 33 bin zikre ulaştınız. Her gün 33 bin zikir yapıyorsunuz. Birdinizde şartları yerine getirerek 33 bin zikir yapıyorsunuz. 7 tane gök katını aşan ruhunuz Allah'ın zatına ulaştı ve Allah'ın zatında yok oldu. Fena fillah oldunuz. Fena fillah Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak demek. O makamın sahibisiniz. Allah'ın evliyası oldunuz, veli oldunuz. Velayet makamları 7 tane. 1. Fena makamı. 2. Beka makamı. Ne oluyor fena makamında? Ruhunuz Allah'ın zatında yok oluyor, ifna oluyor. Nereden gelmişti? Allah'tan gelmişti. Emanet sahibine iletildi. Görevinizi tamamladınız. Bütün insanların temel görevi ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. Hiçbir zahmete katlanmaları gerekmiyor. Bunu Allah gerçekleştirecektir. Sadece kişinin bir dileğin sahibi olması mutlak gerekliliktir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileyen kişi muhtevayı tamamlamıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin ve de 5-6 ay içerisinde Allah'ın evliyası olmak şerefine erin. Hani hep zamanımızdaki insanlar ne dedin? Evliya mı dedin? Bundan asırlarca evvel evliyalar varmış. İşte bu türbeler o evliyaların türbeleri ama artık yok. Bu zamanda evliya mı olurmuş? Böyle diyorlar zavallılar. Oysa ki her taraf aslında evliya ile dolacak sevgili kardeşlerim. Ve şeytanın bütün gayretine rağmen böyle olacak. İnsanlar öğrenecekler. Şeytanın koyduğu barikatları bir bir yok edeceğiz Allah Teala'nın izniyle, keremiyle. O muhteşem yardımlarıyla. Unutmayın sevgili kardeşlerim, şeytan da sadece bir mahluktur. Ve yenileceği makamı çok iyi tanıyor. Öyleyse ezeli savaşın son raundu oynanıyor dünya üzerinde. İnsanla iblis arasındaki savaş. Ne yapmış iblis? Bütün din adı verilen veya verilmeyen inanç biçimlerinde insanla Allah'ın bağlarını koparmış. İnsanı kendisine tabi kılmış. Dikkat edin, her birinizle beraber bir şeytan mutlaka vardır. Düşünce platformunda size sizin düşünceleriniz gibi sizin iç sesinizi taklit ederek yutturduğu her şeyiyle sadece mel'un bir dizayn içinde çalışır. Acımasızdır. Zulümlerin hepsi ona aittir. Sizin mutsuzluğunuz ona memnuniyet verir. Dikkat edin ki bu mahluk
hangi şartlar içinde olursa olsun mutlu olamaz. Mutluluk onun için mümkün olmayan bir şeydir. Nefsindeki afetlerin yok edilmesi mümkün değildir. Allah-u Teala o yetkiyi iblise vermiyor. Öyleyse bir de optimistleri düşünelim. Yani mutluluğun kolay elde edilen bir şey olduğunu. Gerçek mi? Elbette gerçek. İşte siz sevgili kardeşim mutsuz musunuz? Arkasında başka biri yok. Mutsuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız. Çok mu zor bir şey aziz kardeşim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Ve bu seni mutlaka Allah'ın evliyası yapacak. Hayır, şaka etmiyoruz. Sevgili kardeşlerim, olmaz böyle şey diyorsunuz. Aranızda bunları konuşuyorsunuz. Ama olur. Siz olmaz diyorsunuz. Bu iblisin sözü, Allah Teala olur diyor. Siz sadece dileyin, yaşayın. Bakalım oluyor muymuş, olmuyor muymuş? Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah Teala her şeyi öyle bir muhteşem dizayn içerisinde oluşturmuş ki, her şey bir muhteva içerisinde. Allah'ın bütün insanlara açık olan o muhteşem kapılarının bir mana ifade ettiği bir muhteva içerisinde. Siz mutlu olmayı dileyin, bırakın geri kalanını Allah yapsın. İşte bir küçücük yanlış yapabilirsiniz burada. Diyeceksiniz ki, iyi ama herkes zaten mutlu olmayı diliyor. Tamam, herkes mutlu olmayı diliyor. Ama hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Şu anlattığımı bilmeyen hiç kimsenin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu değil. Şimdi siz olsanız ne yapardınızın cevabına geldik. İblis bunu yapmış. Allah'a ulaşmayı dilemek diye Kur'an'da bir mefhum olduğunu, bir kavram olduğunu insanlara unutturmuş. Sevgili kardeşlerim, neden en büyük müessese? Çünkü olmazsa olmaz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, ikinci basamaktan hiçbir zaman yukarıya çıkamazsınız. Ne ruhunuzu, ne veçinizi, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Kısaca İslam'ı, kainatın tek dinini yaşayamazsınız. Bütün bu dizayna dikkatle bakın. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Yani geminin denize açılması Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir geminin demir almasıdır. Makinelerini çalıştırıp iskeleden ayrılmasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek dinin başlangıç noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın kainatın ezeli ve ebedi dininin yegane
kurtuluş reçetesidir. Başka bir yol yok. Ne yaparsanız yapın, kurtulmanız mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, söylediğimiz gibi hiçbir Kur'an'ın hiçbir negatif faktöründen kurtaramazsınız kendinizi. Hepsi üzerinizde kalır. Dalalette, küfürde, fıskta bütün negatif faktörler üzerinizdedir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbirini aşamazsınız. Gideceğiniz yerde cehennemdir. Ve şimdi Allah'ın bu güzelliklerini biz size anlatıyoruz. İblisin insanları nasıl hegemonyası altına aldığını dünya sahnesi çok net olarak gösteriyor. İblisin davası ne? Davası bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak. Sevgili kardeşlerim, biz sizi mutluluğa çağırıyoruz. Hemen elinizle uzatıp tutabileceğiniz bir yerde mutluluk. Ve başlangıcı için elinizi uzatıp onu almanız için hazır bekliyor. Bu el uzatıp alma işlemi sadece bir dileğin sahibi olmanız. Bitti. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İşte 14 asır boyunca iblis elinden gelen her şeyi yapmış ve insanları gene insanlara yazdırdığı kitaplarla avlamış. Ne olmuş peki? İnsanlar Kur'an-ı Kerimleri rafa kaldırmışlar. Birazcık dine yatkın olan insanların evlerine gidin. Bir çiviye asılmış bir kese içerisinde Kur'an göreceksiniz. Ne zaman oradan çıkar, ne zaman birisi ölür de Yasin okunması gerekirse oradan çıkar, okunur. Sonra tekrar oraya konur. İblis ne istiyor? Bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Ve o söylediği sözü tahakkuk ettirmiş durumda. Diyor ki, ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Böyle diyor İblis. Ve beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım. Öyleyse sonuca bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Sonuç açık ve kesin olarak geliyor karşımıza. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi İblis'in kıyamet günü bunu gerçekleştirdiğini en hazin bir tabloyla bize sunuyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi, bütün fırkalar, yani fırkalara ayrılmış olanların hepsi şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Hepsini kendine bağlamayı başarmış bir tek fırka hariç. Kim onlar? Müminler. Mümin olmanın temelinde ne var? Mümin olmanın temelinde
Allah'a ulaşmayı dilemek var. Dilemeyen insan mümin olamaz. Zaten mümin olmak, aminu olmakla başlayan bir betiridir. Aminu kelimesi de Allah'a ulaşmayı dileyen demek. Mümin kelimesi de aynı kökten gelir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek bir kurtuluş kapısını açmaktır. Cennetin anahtarıdır. Cehennemin kilididir. Ve hepinizin mutlu olması her şeyden evvel buna bağlıdır. Olmazsa, dilemezseniz ne yaparsanız yapın kurtulamazsınız cehennemden. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin diyor Allah Teala gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler diyor Allah Teala Allah'ım benim ayetlerimden gafildir diyor. Öyleyse insanlar hangi ilme sahip olurlarsa olsunlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onları ilimden yoksun kabul ediyor. Allah'ın ilminden gafiller kabul ediyor. Öyleyse hidayet çağının içindeyiz sevgili kardeşlerim. Mutlu olun. Mutlu olmanız için bütün şartları Allah-u Teala ezelde hazırlamış. Kur'an-ı Kerim'in indirilişiyle beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe mutluluğu yedi safhada da yaşamışlar. Hem Allah'a ulaşmayı dilemişler, hem kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar, hem ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler, hem fizik vücutlarını teslim etmişler, hem nefslerini teslim etmişler, hem irşada ulaşmışlar, hem de iradelerini Allah'a teslim edip Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilmişler. İster ensar olsun, ister muhacirin, tabiin onlara tabi olmuş. İrşat makamının sahibi olmuşlar. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki o sabikunel eveline var ya onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin Mekke'den Medine'ye hicret edenler, göç edenler, hepsi sevgili kardeşlerim, irşat makamına Allah onları tayin etmiş ve tayin olmakla kalmamışlar, tabiini tabiyetlerine almışlar, tabiin sahabeye tabi olmuşlar. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Artık Allah'ın Kur'an'ının şeytan tarafından gizlenen bütün hükümleri ortaya çıkmıştır. Adım adım sizlere her bir konu açıklanacaktır. Mutluluk mu? Sizin de hakkınız. Sevgili kardeşlerim, nasıl yapsak, ne yapsak bilmiyorum. Ne yapsak da size bu güzellikleri tanıtabilsek,
sizleri o mutlulukların içinde yüzenlerden kılsak, şeytanın hegemonyasından kurtarsak, ama bu bizim talebimize değil, sizin talebinize, sizin dileğinize bağlı. Ne diyor Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin diyor. Yani hidayete ermeyi o dileyecek diyor. Dilemezse sen hiçbir şey yapamazsın diyor. İşte bugün biz de hiçbir şey yapamayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insana hiçbir şey yapmamız mümkün değildir. Ve sevgili kardeşlerim, sahip olduğumuz her şeyi size mutluluk ulaştırmak için, sizi mutluluğa ulaştırmak için harcadık bugüne kadar. Ve yolumuzdan hiç fedakarlıkta bulunmadık. Bu bizim hayatımız. Kendimizi Allah'a ve onun yoluna vakfetmişiz. Hidayet çağının içindeyiz. Hamdolsun ki hidayete ulaştırmak o Allah'ın işi ve hidayet konusunda da biz vazifeliyiz. Konumuz sadece sizin mutluluğa ulaşmanız. Unutmayın, biz sizlerin mutluluğa ulaşmanız için yaratıldık. Doğmadan evvel seçildik. Ve Allah'ın bize bu ilmi öğrettiğinden bu tarafa da başka hiçbir şey yapmadık. Her şeyimizi buna hasrettik. Bu ilmi kitaptan öğrenmedik. Allah'tan öğrendik. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik. Allah Teala bize bunu Kur'an'dan öğretti. Bütün insanları şeytanın kulu olmaktan kurtaracak olan, Allah'ın kulu yapacak olan sadece bu öğreti ise, tekrar ediyorum, bütün insanları şeytanın kulu olmaktan kurtaracak olan ve Allah'ın kulu yapacak olan öğreti sadece bu öğreti ise, o zaman biz bu öğretiyi kimden öğrendik? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini Yüce Rabbimizin nasip kılmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Me'as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bir defa daha Allah için bir aradayız. Bir Allah sohbeti yapmak için, Kur'an'dan bir konuyu anlatmak için. İşte bu akşamki konumuz cinler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki o Allah'tır ki altı günde zıtlarıyla kayyum olmak üzere altı alem yarattı. Altı yevm. Buradaki yevm tabiri lügat manası itibariyle gün demek. Ama günün muhtevası Allah'a göre, bize göre değil. Allah-u Teala'nın yaratış süreci. Aslında üç asıl, üçte karşıt olmak üzere altı tane alemden bahsetmek mümkün. Fizik vücudumuza ait olan alemin adı zahiri alem. Bu içinde yaşadığımız alem. Nefsimize ait olan alemin adı berzah alemi. Nefslerimizin ara sıra gidip yaşadıkları yer, bizden evvel ölmüş olanların hepsinin nefs olarak yaşamakta oldukları alem. Berzah alemi. Nefsiniz berzah aleminin malıdır. Ne zaman bir rüyanızda her şey fizikse, yani şu fincanı kaldırdığınız zaman bu fincansa tutabiliyorsanız, kahveden höpürdeterek bir yudum içebiliyorsanız, işte orası berzah alemidir. İçen kimdir? Sizin nefsiniz. Her gece uyuduğunuz zaman nefsiniz mutlaka vücudunuzdan ayrılır. Sonsuz hızla bir yerlere ulaşır. Eğer gittiği yer berzah alemi ise, o zaman orada her şey fiziktir. Yani duvarların içinden geçemez, kapıyı açıp içeri girmek mecburiyetindedir. Uçarak çatıdan çıkamaz, merdivenleri çıkıp üst kata çıkacaktır. Öyleyse bir fizik vücudumuz var, bu berzah alemi, fizik vücudumuzun alemi. Bir nefsimiz var, zahiri alem, fizik vücudumuzun alemi, bu alem. Nefsimiz var, nefsimizin alemi de berzah alemi. Ama bir de ruhumuz vardı. O ruhumuz Allah'a gitti. Ama emr aleminin varlığı şu anda emr aleminde gene yüzlerce ruh Allah'a doğru bir seyri sülük isimli yolculukta. Bu yolculuğun salikleri hiç bitmez. Her devirde, her zaman, her gün mutlaka çok sayıda salik Allah yolunda ruh olarak Allah'a suluk etmekte, seyri sulukta. Öyleyse ruhumuzun alemi emr alemi. Yedi tane gök katını oluşturuyor. Bu yedi gök katının hepsinin birden ismi Tarık-ı Mustakim. Yedi gök katının hepsi. Yukarıya doğru bir yolculukla aşılır. Dünya zemin kattır.
Evet, sırat-ı müstakimin başlangıcı zemin katıdır. Allah Teala buyuruyor, biz yıldızları zemin katın tavanı yaptık. Öyleyse bütün bu gördüğünüz yıldızlar zemin katın tavanını oluşturur. Yani bu yıldızları alemini, bütün bu galaksileri geçmedikçe onların ötesi olan emr alemine, emr aleminin birinci katına ulaşamazsınız. Zemin katta devrin imamının dergahında bulunan altın kapı, o yedi tane gök katını birer birer aşmak için Allah'ın bizlere bir nimetidir. Öyleyse biz insanlara ait olan üç alemi gördük. Üç alem de cinlere ve cinlerin nefslerine ve gene cin tayfesinden olan şeytanlara ait. Aslında zahiri alemin dışındaki bütün alemler gayb alemidir. Berzah alemi de gayb alemidir. Emr alemi de gayb alemidir. Ama her birinin Kur'an-ı Kerim'de başka bir ismi var olduğu için biz cinler alemine, cinlerin yaşadığı aleme gayb alemi diyoruz. Gayb aleminin de berzah alemi var. Orada da ölmüş olan cinlerin, yanarak ölmüş olan cinlerin nefsleri kıyamete kadar yaşayacak. Öyleyse farklı mahluklarla karşı karşıyayız. Cinler şekil itibariyle insana benzerler ama ayakları terstir.

İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gayb alemi cinlere ait, gayb aleminin berzah alemi cinlerin nefslerine ait. Kıyamete kadar nefsler orada yaşayacaklar. Zünvani alemde gene şeytanla ilişki kuran cinlerin ve şeytanların alemi. Nasıl yukarıya doğru 7 tane gök katı yükseliyorsa, aşağı doğru da 7 tane yer katından bahsediyor Allah-u Teala. Burada da zimmani varlıklar yaşıyor. Nasıl biz insanların cennete ulaşacakların kader önceleri zemin kattan 7 kat yukarıda, 7. katın birinciyle alemi olan iliğinde ise cehenneme gidecek olanların da kader önceleri insan olsun, cin olsun, şeytan olsun, onların da kader önceleri zemin kattan 7 kat aşağıda sicinde. Mutafin suresi 8 ve 19. ayetler bunu anlatıyor. Öyleyse cinler nasıl mahluklar? Evvela şunu kesin olarak söyleyelim ki cinlerin içinde de hem Allah'a inananlar var, hem inanmayanlar var. Hem Allah'ın yoluna girenler var, hem girmeyenler var, hem Rabbani ilimlerle uğraşanlar var, hem de zulmani ilimlerle uğraşanlar var. Şeytanın mücrilerin elinde bir imkandan bahsedilir hep. Cinleri yakabilme ilmi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yakılabilen cinler zülmani cinlerdir. Yani Allah'ın yoluna girememiş olan, başlarının üzerinde devrin imamı olan bir insanın ruhu bulunmayan cinler. Onlar şeytanın elinde oyuncaktırlar. Şeytan onlara hükmeder. Ve zulmani ilimleri öğrettiği büyücüler de, cinciler de hükmeder. Bu cin adı verilen mahluklara dikkatle bakın ki, bu alemde, zahiri alemde fizik değildirler. Ve insanların içine girip, orada kalmak imkanının sahibidirler. Ve içine girip kişinin ona hükmedebilmek için büyük gayretler sarf ederler. Peki yapabilirler mi? İnsanın içine girebilirler mi? El cevap evet, girebilirler. Girdikleri zaman oraya yerleşirler. Bazen bir cin, bazen birden fazla cin bir kişinin vücuduna girebilir. Diledikleri zaman çıkarlar, diledikleri zaman tekrar girerler. Ve o kişiyi yaşadığına pişman ederler. Şimdi reenkarnasyon diye bir olaydan bahsedilir. Yani tekrar nefsin başka başka bedenlere enkarne edilmesi, yani yerleştirilmesi olayı. Böyle bir olay mevcut değil.
sevgili kardeşlerim. Reenkarnasyon diye bir şeye Kur'an-ı Kerim geçit vermiyor. Reenkarnasyon taraftarları, insanların bir kısmı reenkarnasyona inanıyorlar. Kur'an-ı Kerim buna geçit vermemesine rağmen bir kısım insanlar reenkarnasyona inanıyorlar. Özellikle Budistler arasında bu yaygın bir konudur. Ve bizim birkaç sivri akıllı din adamımız da onlar da inanıyorlar reenkarnasyona. Ayet gösteriyorlar. Diyorlar ki cehenneme girenler Allah'a dediler ki ya Rabbi bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi buradan çıkmaya, dünyaya geri dönmeye yol var mıdır? Bunu örnek gösteriyorlar. Oysa ki iki defa ölmek ve iki defa dirilmek bu dünyada gerçekleşmez. Bu dünyada dirilmek diye bir olay ancak kıyamet günü

Sonra ne olacaktır? Yaratılışa baktığımız zaman Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde bunun büyük patlamayla gerçekleştiğini görürüz. 1920'li yıllarda ortaya konan bir teori. Ama büyük patlama Kur'an'a tamamen uygun. Allah Teala diyor ki evvelce gökler ve yer biriydi. Enbiya suresi 30. ayet-i kerime. Sonra biz onu bir tek noktadaydı. Biz onu patlattık. Mekanlarından kopardık. O kafirler hala inanmazlar mı diyor Allah Teala. Kainatı vücuda getirdik diyor Allah Teala. Öyleyse ne yapmış? Enerji partiküllerinden oluşan bir uzaysız küreyi, küçücük bir küreyi bütün kainatı oluşturacak şekilde harekete geçirmiş, patlatmış, mekanlarından dağıtmış, patlatarak her tarafa göndermiş. Gidenler nötrinolar, enerji partikülleri. Gittikleri yerde elektrona dönüşüyorlar. Gidenler karşıt nötrinolar, gittikleri yerlerde karşıt elektronlara dönüşüyorlar. Ve elektron ve karşıt elektrondan da Allah atomları vücuda getiriyor. Ve kainat böyle yaratılıyor. Zaman başlıyor. O bir tek noktadan dört bir yana dağılan her istikamette, yukarı, aşağı, sağa, sola, her istikamette dağılan o parçacıklar, partiküller, bütün istikametlerde yola çıkıyorlar ve kainatın her tarafındaki gezegenleri oluşturmak üzere Allah'ın kendilerini programladığı noktaya hepsi bir anda ulaşıyorlar. Orada enerji partikülleri olan nötrinolar elektronlara dönüşüyor. Karşıt nötrinolar da karşıt elektronlara dönüşüyor. Kainat böyle yaratılıyor. Madde oluşuyor. Ve gezegenler, güneş sistemleri bir merkezi çekim gücünün etrafında hareket başlıyor. Büyük patlama tamamlandıktan sonra bitmiyor olay. Allah Teala bütün gezegenlere ve o gezegenlerin etrafında döndüğü güneşlere bir hız ile, itiş enerjisiyle onları itiyor. Ve onların birbirinden ayrılması sebebiyle aynı şekil muhafaza edilmek kaydıyla kainat devamlı büyüyor. İşte bu büyüme bir gün duracak. Durduğu zaman da geriye dönüş söz konusu olacak. Durana kadar geçmişten geleceğe uzayan bir zaman parçası var. Bir noktadan ayrılan bütün partiküllerin yola devamları, sonra gezegenler vücuda geldikten sonra gezegenlerin birbirinden ayrılarak kainatı büyütmeleri, Allah'ın onlara verdiği kinetik enerji, birbirinden ayrılan gezegenleri, birbirinden ayıran enerji, kuvvet. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn söz konusu. Ve büyüme durduğu zaman, yani Allah'ın o gezegenlere verdiği, kainatı büyüten, onları birbirinden ayıran itiş enerjisi, kinetik enerji bir gün sona eriyor. Sona erdiği zaman kıyamet kopuyor. Kıyametin kopuşu birinci sura üfürme ile gerçekleşiyor. Ve kıyamet gününde yaşamakta olan insanlar da kıyamet günü ölüyor.

ölüyorlar. Ondan evvelkiler ondan evvel ölmüşler. Neden ölüyor insanlar? Zaman bittiği için. Önlerinde bir zaman dilimi artık mevcut değil o insanların. Bu sebeple ölüyorlar. Birinci sure Fülüş. Bütün insanlar, yaşamakta olan insanlar ölüyorlar. Ondan evvel yaşayanlar zaten ölmüş. Sonra zaman geriye doğru harekete başlıyor. Büyüme durduğu için gravitasyon başlıyor. Büyük kütlelerin küçük kütleleri çekim gücü ve büyük kütleler küçükleri çekmeye başlıyor. Dünya ayı çekiyor. Güneş dünyayı çekiyor kendisine. Ve sistemler birbirine yapışarak bütün güneş sistemleri tek bir sabit haline geliyor. Ve ondan sonra güneş sistemleri birbirleriyle birleşiyor. Ondan sonra galaksiler birleşiyor. Bütün sistemler bir tek noktaya doğru hareket halinde. Böyle bir tek noktaya doğru hareket halinde olur. Zamanın geriye çalışması demek. Zaman geriye giderken hangi zaman diliminde insanlar yaşamışlarsa zaman kendilerinin yaşadığı devreye ulaştığında onların hepsi zaten canlılar. Ve o canlı insanlar bulundukları yerde kıyamet günü yer çekimi kuvveti kalmayacağı için yer çekimi kuvveti olan tek yere Allah'ın indi ilahisine doğru yükseliyorlar, indi ilahiye ulaşıyorlar. İşte indi ilahide herkes indi ilahiden evvela mahşer meydanında toplanılıyor. Mahşer meydanında herkes sura ikinci defa üfürüldüğünde bir defa daha ölüyor. Bu ikinci ölümdür. Kıyamet günü mahşer meydanında oluşur. Arkasından da sura üçüncü defa üfürülüyor. Bu ikinci defa ölen insanların hepsi aynı yaşta ve cennet veya cehennemi yaşayacak özel vücutlarla, enerji bedenlerle yeniden yaratılıyor. Yetmez. Nefsler berz aleminden gelerek fizik vücutların içine giriyor. Ne öldü, ne oldu? İnsanlar kıyamet günü sahiseler, öldüler. Öldükten sonra zaman tersine döneceği için evvela onlar dirildi. Birinci ölüm, birinci dirilme. Sonra ikinci defa ölüşünde ikinci defa öldüler. Nerede? Orada. Mahşer meydanında. Sonra üçüncü defa ölüşte yeniden dirildiler. İşte Kur'an-ı Kerim'in iki defa ölmek, iki defa dirilmek dediği olay bu. Dikkat edin tabir, iki defa ölüm, iki defa dirilmek. İki defa öldürülmek, iki defa dirilmek. Aynen Kur'an-ı Kerim'in bütün faktörleri yerlerine oturuyor. Öyleyse reenkarnasyon diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yok. Peki yok ama bir takım insanlar öyle şeyler anlatıyorlar ki inanasınız geliyor buna. Ne diyor? Ben diyor falan tarihte feşmekan tarafından öldürüldüm diyor. Ben diyor evliydim. Hanımımın adı bu diyor. Çocuklarımın adları şunlar, şunlar, şunlar. Birincisi şu tarihte, ikincisi şu tarihte, üçüncüsü bu tarihte doğdu. Ve adam karşılaşıyor hanımıyla. Hanımı ondan çok yaşlı. Neden? O adam öldükten sonra kendi ifadesi tam o sırada doğmakta olan bir bedene girmiş. Bedene girdiği için de o bedende dünyaya gelmiş.
Ve tabii çocukları da kendisinden daha yaşlı. Hanımı da çok daha yaşlı. Ama adam öyle şeyler anlatıyor ki bütün söyledikleri doğru. Şimdi bana diyeceksiniz ki hani reenkarnasyon yoktu? Yok. Öyleyse bu ne? Adamın anlattıkları doğru diyorsun. Evet, yok ve doğru. Öyleyse neden bahsediyoruz? Cinlerden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Bu cinler nevi şahsına yaratık mahluklar ve insanların içine girebiliyorlar. İşte bu adamın içindeki cin de, bunları ona söyleten cin de bu kişi evvelce başka bir vücuttayken, o kadının kocasının vücudundayken cin, o sırada o kişi ölünce yani kadının kocası ölüm vakti gelip de ölünce cin oradan çıkmak mecburiyetinde. Ölü vücutlar cinleri kabul etmez. Bütün içinde olan ruhu da nefsi de dışarı atar. Cini de dışarı atar. Cinler ölü bedende barınamazlar. O sırada doğmakta olan başka bir bedenin içine cin giriyor. Ve doğumundan itibaren hep onunla birlikte. Tabii o ailede neler olmuşsa hepsini biliyor. O ailede olanların hepsini bildikten sonra bir gün ölüyor o adam. Yani o hanımla ve üç tane çocuğundan bahseden kişinin üç çocuğunun vücuda gelmesinden sonra ölmesi söz konusu. Ölünce cin bu vücuttan da ayrılıyor. O sırada doğmakta olan başka bir bedene giriyor ve o bedende yaşamaya başlıyor ve sonra da hepsini biliyor ki bir evvelki bedendeyken şunları şunları şunları yaptı. Ve de bütün söyledikleri bu sebeple doğru. Ama o vücutların içinde de söylediğimiz bundan evvelki iki vücudun içinde de cin var, aynı cin. Üçüncü vücudun içinde de aynı cin var. İşte bu kadar. Reenkarnasyon müessesesi hiçbir zaman oluşmadı. Ama cinler insanlık tarihi boyunca hep var oldular. İnsanlardan evvel de varlar idi. Öyleyse cinler insanların içine girip onu kumanda etmek isterler. Ve o kişiyi yapmak istemediği şeyleri yapmaya zorlarlar. Mesela kendilerini bilmem kaçıncı kattan pencereden sokağa atmalarını isterler. Buna gayret ederler. Her ölümden sonra başka bir bedene girip oradaki insanları da bu tarzda kötülükler yapacaklardır. Hiç insan kendi derisinde sigara söndürür mü sevgili kardeşlerim? Aa, biz gördük bir cin bir vücutta ve o vücuda büyük acılar duymasına sebep olacak şekilde sigarayı elinin üzerinde söndürmesini temin ediyor. Ve dehşetli canı yanıyor ama karşı çıkamıyor. Eli böyle itiraz etmesine, şiddetle geri çekmek istemesine rağmen geri çekemiyor. El gidiyor ve sigarayı söndürüyor kendi elinde, diğer elinin üzerinde. Öyleyse bu bir ilim mi? Evet. Cinlere kumanda etme ilmi. Adına hüddam deniyor. Bir takım cinci hocalar
cinlerle meşgul olanlar cinci ocağı adını alıyor. Bu cinlerle meşgul oluyorlar ve onları tehdit etmek gibi bir silahları var. Eğer diyorlar sözümü dinlemezsen seni yakarım. Gerçekten bunun bir formülünün var olduğu biliniyor. Yani zülmani ilimlerle uğraşan insanlar başların üzerinde devrin imamının ruhu bulunmayan bütün cinlere tesir etmek imkanının sahibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşmuşsa, yani o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş de Allah onu mürşidine ulaştırmış, o da mürşidine tabi olmuşsa, o kişinin vücuduna cin girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Onun için tasavvufa giren kişi eğer cinlerin daha evvel saldırısına uğramamışsa, ki başın üzerinde devrin imamının ruhu bulunmayan herkes bu saldırıya açıktır, o zaman bu kişi tabi olduğu andan itibaren devrin imamının ruhu başın üzerine girip yerleşeceği cihetle ömrü boyunca onun vücuduna hiçbir cin giremez. İnsan vücutlarını incelediğimiz zaman üç grup insan vücudu görüyoruz. Bir, hiçbir şekilde cinlerin zaten giremediği vücutlar. O vücutları Allah-u Teala öyle bir yaratmış ki o vücutlara başların üzerinde devrin imamı olmasa da cinlerin girmesi mümkün değil. İkinci grup vücutlar, cinler her zaman giremiyorlar. Ne zaman ki o kişi trans haline geliyor, o zaman cin vücudun içine giriyor. O kişinin sesini kullanarak konuşuyor. Mesela bir kadın cin bir erkeğin içine girdiği zaman konuşma stilinden onun erkek olmadığı anlaşılıyor ama çıkardığı ses o vücudun sesi olduğu için erkek sesi çıkıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Üçüncü tip vücut, cinlerin rahatça girebileceği bir vücut türü. Özellikle bu insanların vakit geçirmeden Allah'a ulaşmayı dilemeleri ve Allah Teala'nın onlara gösterdiği mürşide ulaşıp mutlaka tabi olmaları gerekir ki başlarının üzerinde devrin imamının ruhu oluşsun ve hiçbir cin onlara musallat olamaz. Peki bir insan cinlerin istilasına uğradıktan sonra Allah'ın yoluna girerse ne olur? Girerse hiçbir şey değişmez. Cinler gene o kişiyi rahatsız etmekte devam ederler. İyi ama o kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu oluştu. Evet oluştu. Ama o ruh gelmeden, bekçi gelmeden evvel o vücudun içine, kalenin içine düşman girmiş, cinler girmiş. Yani bir kalenin içine, kalenin kapısına bekçiyi diktiniz. Bekçi oradayken düşman gelip içeriye giremez. Ama ya bekçiyi oraya koymadan evvel cinler içeri girdiyse, cinler zaten içeride. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir durumda da yapılacak şey gene hemen tabi olmak, sonra da bir cinci hocaya gitmek ve cinin vücuttan çıkarılmasını sağlamak. Öyleyse bu muhtevada cinler ve insanlar iç içe. Cinler insanların içine girebiliyor. Biz insanların ömürleri 60 senedir, 70 senedir, diyelim 100 senedir. Ama cinlerin hayatı 2000 sene, 3000 sene.
Öyleyse bir cin hayatta kaldığı sürece 20 tane, 30 tane vücudun içine girebilir. İnsanların hayatları bellidir. O kişinin hayatı sona erdiği zaman cin başka bir vücuda, müsait olan bir vücuda derhal kapağı atar. Bir kısım süfli cinler bu standardın içindedir. Yetmez. Bazı insanlar, bunlar hüddamla uğraşanlar, hüddam insanların üzerine cinleri saldırtma ilmi. Cinlerle insanları rahatsız etme ilmi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, devrin imamının kıymetini en çok bilenler cinlilerdir. O büyük, korkunç hayatı, işkenceyi yaşamış olanlar. Ne zaman onun ruhu gelir de o kişinin başının üzerine yerleşirse, devrin imamının ruhu, o noktadan itibaren cinler ona rahatsızlık veremezler. Peki cinler gelmiş, vücudun içine girmişler, kişi ondan sonra Allah'a ulaşmayı dilemiş, tabi olmuş. Bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren devrin imamının bir eşyasını, mesela çorabını ayaklarını giyerek uyursa o gece cinler onu asla rahatsız edemezler. Vücudunun içindedirler ama ona hiçbir zarar veremezler. O kişi o eşyayı, o çorabı, o mendili, neyse aldığı eşya, onun yanında taşıdığı sürece böyle bir şey mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir durumda cinlerin insanları rahatsız edici bir fonksiyon eda etmesi ilim sahipleri tarafından görüyorsunuz ki Allah'ın verdiği bir özel yetkiyle önleniyor. Yetkinin sahibi devrin imamı da dahil olmak üzere hiç kimse değildir. Yetki Allah'ındır. Allah devrin imamını vasıta kılmıştır. O bir vasıtadır. Öyleyse cinlere dikkatle bakın. Eğer evde dururken, dolaşırken gözünüzün yan tarafından ileri baktığınız halde yan tarafta bir şeylerin hareket halinde olduğunu sezerseniz o zaman orada cin vardır. Kulağınızın dibinde fısıltıyla konuştuklarını işitirseniz o zaman orada cin vardır. Evvela birinci madde, kim tabi olmuşsa, devrin imamının ruhu kimin başının üzerinde oluşmuşsa o kişi için hiçbir tehlike yoktur. Hangi tür cin olursa olsun o kişiye hiçbir zaman zarar veremez. Peki bu tarzda davranan insanlara musallat olan cinler hangi tür cindir? Bunlar Allah yolunda olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başlarının üzerinde devrin imamının ruhu bulunmayan cinler. Peki bulunsaydı ne olurdu? Eğer bulunsaydı o cinlere büyücüler tesir edemezdi. Nitekim Rabbani bir cine, ulvi cine hiçbir büyücünün tesir etmesi, hiçbir cincinin tesir etmesi mümkün değildir. Çünkü onların başında koruyucu unsur, büyüden ve hüddamdan onları koruyucu devrin imamının ruhu mevcuttur.
Devren imamının ruhu da bütün ruhlar gibi emr alemine ait olduğu için ne cinler ne insanlar baş gözleriyle devren imamının ruhunu göremezler. Ama kalp gözü açılanların bir kısmı onu görür. Bir de sübyan çocuklar görebilir. Onlarda bu olay çok yaşanır. Küçükken, 3-4 yaşındayken, 5-6 yaşındayken bu küçüklerden bazıları onu görüyorlar, devrin imamının ruhunu. Hatta elleriyle böyle tutmaya çalışanlar falan oluyor. Kardeşlerimizden birinin oğlu, adı Efe'ydi. Şimdi delikanlı olmuştur herhalde. O böyle 3-4 yaşındayken bunların hepsini görürdü. Karşına dizilirlerdi. Hangimizde var, hangimizde yok. Birer birer geçerken oraya bakıp söylerdi. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Biliniz ki Allah-u Teala hiçbir şeyi sebepsiz yaratmaz. Her şey bir sebebe bağımlıdır. O Allah'tır, sahibimizdir. Her şeyi en güzel dizayn içerisinde gerçekleştirir. İnsanları o kadar çok sever ki onları hep korumak ister. Ama şartı var. Başınızın üzerinde diyor Allah-u Teala devrin imamının ruhunu edinmediğiniz sürece zünvani ilimlere açıksınız. Allah Teala Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde diyor ki Ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsleriniz, yani nefslerinizin sorumluluğu üzerinedir, üzerinizedir. Yani nefsinizi tezkiye etmek mecburiyetindesiniz diyor Allah-u Teala. La yedurukum men dalle izah dedeyim. Siz hidayette olduğunuz zaman, hidayete erdiğiniz zaman değil, daha hidayette olduğunuz zaman, yani 14. basamakta Allah'ın gösterdiği, hacet namazını kıldığınızda Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp onun önünde diz çöküp tövbe ettiğiniz zaman, el öptüğünüz zaman devrin imamının ruhu mutlaka başınızın üzerine gelir ve yerleşir. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. O ruh devrin imamının ruhudur. Ve o kişiye yevmi talakı söyleyerek o kişiyi ikaz etmesi için, uyarması içindir. Ne diyor gelen devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna? Senin Allah'a ulaşma günün, yevmi talakın. Yevmi talak Allah'a mülaki olma, ulaşma günü. Yevmi talakın geldi. Artık vücudu terk edebilirsin. Ruh zaten Allah'a ulaşmayı diler. Onun yuvası, döneceği yer orasıdır. Kişi yaşayıp da öldükten sonra bütün insanların ruhları mutlaka Allah'a döner. Ama bir kısmının ruhları onları evliya yapma statüsü içerisinde onlar ölmeden hemen Allah'ın zatına dönerler. İşte Allah'a dönecek olan bu ruhun yola çıkarılması noktası o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelip yerleşmesidir. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki onların üzerine başlarının üzerine
Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve o ruhla onlar desteklenirler, yedirilirler. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır. Öyleyse bu nokta Allah'ın katından bir ruh, gelen ruh, devrin imamının ruhudur. Bütün tövbe merasimlerinde 12 tane ihsanla vücut bulan tövbe merasimlerinde devrin imamının ruhu ve onunla beraber arşı tutan meleklerden bir grubun ruhu, bir grup mutlaka oradadırlar. Ve Allah-u Teala'dan talepte bulunurlar. Derler ki, Mü'min Suresi 7. ayet-i kerime, Ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de, düşününce tövbe eder de, yola çıkarsa, senin yoluna girerse ve mümin olursa, sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından vikaye et, koru. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala Bakara Suresinin 102. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, Allah'ın müsaadesi olmaksızın cinler ve şeytanlar insanlara bir zarar veremezler diyor. İşte zarar veremeyecekleri an, Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesinde anlatılan an. Kim nefs tezkesine başlarsa, o zaman ona bir zarar veremez cinlerde, şeytanlarda. Çünkü nefs tezkesine başlayan herkesin başının üzerinde devrin imamının ruhu yerini almıştır. O bir nimettir. Allah-u Teala Bakara Suresinin 150. ayet-i kerimesinde insanlara nimet verdiğini söylüyor. Ve 151. ayet-i kerimesinde de tıpkı o nimet gibi size de sizden birini, sizin içinizden birini size Resul olarak gönderdik diyor. Bir peygamber Resul olarak gönderdik diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir nimet başının üzerinde Allah'ın Resulü'nün ki bütün nebiler huzur namazının otomatik olarak imamıdırlar. İmamıdırlar. Ama nebilerin bulunmadığı zaman da bütün kavimlerdeki resullerden bir tanesi seçilir Allah-u Teala tarafından ve o huzur namazının imamlara tayin edilir. Bu imamet bir nebinin imameti değildir. Bu imamet bir Nebi Resul'ün imameti değildir, bir Veli Resul'ün imametidir. Öyleyse Veli Resullerden devrin imamları var mı? Evet, bakın ne diyor Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا وَمَا صَابِرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوْكِنُونَ Allah-u Teala diyor ki, biz onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin, hakkül yakin derecesinde yakin hasıl ettikleri için. Mutlaka hakkül yakin derecesinde yakin hasıl etmeleri. Yani ruhlarını, veçlerini, nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra mutlaka iradelerini de Allah'a teslim etmek mecburiyeti var. O standartlar içinde bir
sonuçta karşı karşıyayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki bu cinler insanlarla iç içe yaşamak istiyorlar. İnsanların içine girmek istiyorlar. İnsanları hayatlarından bezdirmek istiyorlar. Bunlar süfli cinler. Kendi talepleri böyle olmasa da bir takım zünvani insanların elinde bu insanlar negatif istikamette cinler tarafından etkileniyor. Kendilerine de başkalarına da zarar verici bir hüviyete itilmek isteniyor. Ama başının üzerinde devrin imamı bulunan bir cine hiçbir büyücü, hiçbir hüddamcı tesir icra edemez. O cinler hiçbir zaman insanların içine girmezler. Hiç kimseye rahatsızlık vermezler. Onlar da Kur'an'ı yaşayan cinlerdir. İşte Cin Suresi 16. ayet-i kerimesinde cinler diyor ki, bizim içimizde Allah'a teslim olanlar da var ama kötü durumda olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Bizim içimizde Allah'a teslim olanlar da var. Kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. İşte Allah Teala diyor ki, eğer onlar tarikat ehli olsalardı onlara kanacıkları kadar mai, yani rahmet verirdik diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a emanet.

Tasavvuf adaptan ibarettir. Dergahlarda konuşma adabı mutlak olarak fısıltıyla konuşmaktır. Bunun manası konuşmamak değildir, hareketsiz kalmak değildir. Orada işler yapılacaktır, kahveler getirilecektir, çaylar getirilecektir, konuşulacaktır. Herkes yarenlik edecektir. Sözümüz onlara ki dergâhtadırlar ama sadece ikisi varmış gibi yüksek sesle konuşurlar. Yani onların ikisi arasındaki konuşmayı herkes duyar. Hayır, bu yanlış bir şey sevgili kardeşlerim. Diyelim ki 20 kişilik, 30 kişilik bir toplum sohbet yapılmıyor. Yani bir kardeşimiz size din konusunda bir konuşma yapmıyor hepinizin dinlemesini temin etmek üzere. Böyle bir ortamda bekleme devresindesiniz mesela. O devrede siz yanınızdakiyle konuşabilirsiniz ama fısıltıyla konuşacaksınız. Hatta onun kulağına fısıldayacaksınız. Dışarıdan gelen bir kardeşimiz bizim dergahımıza geldiği zaman sizleri tek bir vücut olarak görmeli. Aralarında fısıltıyla konuşan Osmanlılar. Burada yeni bir konuya gidiyoruz. Adı dedikodu. Eğer siz bir başkasıyla olan bir konuşmanızda size batan bir davranış biçimiyle karşılaşmışsanız, bundan üzüntü duymuşsanız, göreviniz nedir? Göreviniz bu konuya anında müdahale etmektir. Bu müdahaleyi sakın yanlış algılamayın. Onu dövmeye kalkmayın. Müdahaleniz size çatan o insana karşı af dileme hüviyetinde olmalıdır. Ama diyeceksiniz ki iyi de benim bu konuda hiç suçum yok ki, hiç suçum olmadan bana gelmiş kafa tutuyor. Tamam, ben de özellikle onu söylüyorum. Sizin hiç suçunuz yok, birisi gelmiş size kafa tutuyor. Yapmanız lazım gelen şey ondan af dilemektir. Ona sorabilirsiniz. Bana böyle davrandığın için aziz kardeşim, ben mutlaka sana karşı kötü bir şey yapmış olmalıyım. Bu yanlış davranışımı bana lütfen söyler misin ki ben Allah-u Teala'dan mağfiret dileyeyim kendim için ve Allah'ın huzurunda senden de af diledim, gerekirse bir daha dileyeyim. Sevgili kardeşlerim, olay burada bitti. Onun size söyleyebileceği bir şey kalmaz. Sülh ve sükun dergahlarda böyle sağlanırdı. Tasavvuf hayatı bir yardımlaşmadır. İnsanların işten kaçtıkları değil, işe koştukları, her tarafı pırıl pırıl temizledikleri, her şeyi hazır ettikleri, işler aralarında paylaştıkları ve Allah için hizmetten büyük zevkler duydukları bir yeni nizam oluşturacaktır onlar için. Yunus'un dediği hamdım, piştim diyor ama sonra yandım diyor. Pişmesi etrafındaki herkese yardım elini uzatmak, onların emrinde olmak şeklinde başlangıçta tecelli etmiş. Herkese mutluluk vermeye çalışmış. Hiç kimsenin hiçbir işi yapmadığı bir ortam düşünün. Öyle olsaydı eğer, Yunus dergahın bütün işlerini tek başına götürebilecek bir yapının sahibiydi. Ve 15-20 kişinin yapacağı işi rahat bir şekilde devamlı sürdürebiliyordu. Ve bu onu çok büyük ölçüde mutluluğa ulaştırıyordu. Mutlaka konuşurken fısıltıyla konuşun. Etrafınızdaki insanları daima kendinizden önde tutun. O zaman sahabenin yaptığını yaparsınız. Her sahabe, etrafındaki herkes Allah'a benden mutlaka daha yakındır. Ben bu hakikatle hareket etmeliyim diye davranmıştır. Yani ya adamının temeli orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin ilişkilerinde yatar. Allah Teala Kur'an'da emir veriyor. Fısıltıyla konuşun diyor. Hanımlar diyor bir perdenin
arkasında olsun sizinle konuşurken. Ama fısıltıyla konuşmak Allah'ın temel emri.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz huşu sahibi olmak. Huşu sahibi olmak nasıl gerçekleşir? Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in açıklamasıyla bu ümmetten ilk kaldıracak ilim emanet ve huşu. Ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. Öyleyse acaba bu emanet ne, huşu ne? Baktığımız zaman Allah-u Teala Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اِنَّ اَرَدْنَا اَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا وَاَشْفَقْنَا مِنَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانِ زَوْيًا جَهُولًا. Emaneti ruhu göklere, yerlere, dağlara yüklensin ya teklif etti. Hiçbirisi yüklenmedi. İnsan yüklendi. İnsan zalim ve cahil. Öyleyse fizik bedenle beraber nefsimiz bir emanet yüklenmiş. Bu emanet Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Ve Allah-u Teala Nisa 58'de اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُلُكُ مَحَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَلْيَا. Allah emanetleri sahip olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Emanetler çoğul ama sahibi tekil. Evet, Allah emanetleri sahibine, ehliya sahibine teslim etmenizi emreder. Evvela ruhumuz bir emanettir. Allah'a teslim olması gerekir. Sonra fizik vücut emanet olur. O teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O teslim olduğu zaman irade. O teslim olduğu zaman biz bütün emanetleri sahibi olan Allah'a teslim etmiş oluyoruz. İşte Allah-u Teala Müminun suresinin 8. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِي اَمَانَاتِمْ وَاَتِمْ رَعُونَ. Onlar emanetlerine, vaatlerine riayet edenlerdir, sadıklardır. Ruh emanettir. Misaki yerine getirerek teslim ediyor. Fizik vücut emanettir, ahdini yerine teslim oluyor. Nefs emanet olur, yemin yerine getirerek teslim oluyor. İrade böylece emanetlerine ve ahdlerine, ahdlerinin muhtevası içerisinde Mümin 38, Mümin 8'de وَلَزِمْنِ اَمَانَةِ مُعَاتِهِمْ رَاهُونَ. Riayet eden uyan sadıklardır. Yani o kişi ruhun misakini yerine getiriyor, fizik gücünün ahdini yerine getiriyor, nefsin yeminini yerine getiriyor ve iradenin misakini yerine getiriyor. Bunlar hepsi ahdlerine riayet eder. Verdiği sözlere riayet edenler. Amharic Suresi'nde de bu geçiyor. Ne görüyoruz? Gördüğümüz o ki istisnasız emanetlerin sahibine teslimi. İşte Allah-u Teala Kaf 33'te Men haşiye rahmane bil gaybi ve cabi kadmini Mariç 32 Vellezinehum li emanati ve ati imran. Lan emanetlerine vaatlerine yine riayet edenlerdir. Yani sırasıyla emaneti teslim edenler. Şimdi bu huşu sahibi kişiler kimlerdir? Gaybde Rahman'a huşu duyanlar. Allah Teala Yasin suresinin 11. ayet-i kerimesinde اِنَّمَا تِنْزُرُ مَنْ اتَّبَعَ الزِّكْرَ وَخَشِيَ رَحْمَانِ بِالْغَيْبِ فَبَشِرْهُ بِمَغْفِرَةٍ ve ecrün kerim. İnnematin zülü sen uyarırsın. Menettebe'a zikre. Zikir, Kur'an-ı Kerim'e uyanı, zikre tabi olanı uyarırsın. Ve haşiye rahmane bil gaybi, gaybde rahmana huşu duyanı. Yasin, Bakara 45'te sabır ve namazla yardım isteyiniz. zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir o huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّهَ مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ O huşu sahipleri, onlar Rablerine mülaki olacaklarına ve ruhun bir kere daha Allah'a döneceğinden emin olanlardır. İşte huşu sahibi olmak mutlaka ulaşmayı dilemekten geçtiğini görüyoruz. Evvela ayetlere iman. Resullerin görevlerine baktığımız zaman Resullerin görevleri ayetleri tilavet etmek. Bu ayetlerin tilavetinde Allah'ın insanlardan istediği şey ne? Ayetlere imandır. Allah Teala Nahl suresinin Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde Rum 53'te şöyle buyuruyor. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيَ عَنْ دَلَالَتِهِمْ اِنْ تِسْمُعُ اِلَى مَنْ يُمْجُوا عَيَاتِهِمْ Sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. فَمْ مُسْلِمُ Onlar bize teslim olanlardır. Bir kere daha. Öyleyse birinci etapta ayetlere iman söz konusu. Ayetlere iman edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala mutlaka peş peşe yedi Furkan sahibi kılarak kalbinize hidayete ulaşıyor. Kalbinizi kendisine çeviriyor. Göğsünüzden kalbinizden nuru açıyor. Ve sonuçta 12 tane insanla kişi mürşidine ulaşıyor, tabi oluyor. İşte Kap 33'te Gapte Rahman'a huşu dünyalar, Bakar 46'da ulaşmayı dileyenlerin huşu sahibi olduğunu ama bütün bunlar olabilmesi için Rum 31'de Allah'a yönelmek, takva sahibi olmak, Rum 17'de Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana olmaktan kurtulmakla mümkün. Şu aslında çok yönlü bir vetiredir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ayrı ayrı ayetlerde ayrı ayrı standartları ele almış ama temelde huşu hissiyattır. Hissedebilmek, Allah'ı hissedebilmek, Allah'ın varlığını kesin şekilde emin olarak sağlanabilen bir dizayndır. Sadece Allah'a inanmak huşu sahibi olmanın bir anahtarı değildir. Yeterli de değildir. Huşu Allah'a ulaşma talebinin kesinleşmiş bir muhtevasını ifade eder. Bu da kişi yakın hasil ederek bir takım hakikatlerin farkına varıyor. İkinci sual, bir insan sürekli huşu halinde olabilir mi yoksa belli anlarda mı yaşanır? Allah Teala huşuyu namazla birlikte zikrediyor. İşte Müminin suresinin 1-2. ayet-i kerimesi قَدْ تَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler felaha erenler اَلَّذ۪ينُ فِي سَلَاتِمْ خَاشُونَ Onlar namazlarında huşu içindedirler. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir zamanlar gelecek, hidayet unutulacak. Camiler dolup taşacak ama huşu içinde bir namaz kılan görülmeyecek diyor. Bu huşu içerisinde namaz kılanların olmadığı bir dizayn başka hadiste. Öyleyse huşu mutlak surette olması gereken bir dizayn ifade huşu. Bir insanın Allah'a hatırlatıldığı zaman tüylerin diken diken olması, kalbinin göğsünün içini ürpermesi halidir. Genel anlamda huşunun en açık tarifidir. Zikrimiz arttıkça nefsimizin kalbindeki nurlar da ona paralel olarak artacak. Her tezkik kademesinde huşu daha üst boyutlara ulaşacaktır. Kalın çizgilerle huşu kademeleri Allah'a kul olmak kademeleriyle Allah-u Teala teslim olmak kademeleriyle, hidayet kademeleriyle paralel seyir takip ediyor. Evet, Allah huşu duymaz bir kalpten, dinlenmeyen bir duadan, doymak bilmeyen bir nefsten sana sığınırım. Hadis-i şerifte şöyle, faydasız ilimden, huşu duymaz bir kalpten, doymak bilmeyen nefsten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Evet, faydasız bilim, Huşu duymayan bir kalp, doymak bilmeyen bir nefis ve kabul olunmayan bir dua. Allah razı olsun. Çünkü şu an modern çağın en büyük manevi hastalıklarından birinin huşu kaybı olduğu söylenebilir mi? Evet. Yasin suresinin 11. ayet-i kerimesinde اِنَّمَا تِنْزُلُ مَنِ اتَّبَعَ الزِّكْرَ وَخَشِيَ رَحْمَانَ بِالْغَيْبِ Sen sadece zikre tabi olanı ve gaybde Rahman'a huşu duyanı uyarsın. Yani gaybde Rahman'a huşu duyan ulaşmayı dileyendir ve zikre tabi olan. Onları mağfiret yani sevap içirmesi ve kerim bir ecirle müjdele. Rum 31-32'de Münibine ileyhi Ettekû ve akimissalâ ve lâ tekûn minel müşrikîn. Peygamber Efendimiz'in 14 asır evvelinden dünyanın zamanı bu noktasına işaret etmiş ve insanlardan ilk kaldıracak olan huşu ve emanettir demekle insanların Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve müşride tabi olmayı tatbikattan çıkaracağını haber vermiştir. Evet, insanlardan ilk kaldıracak şey olan şey huşu ve emanettir. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve mürşide tabi olmayı tatbikattan çıkaracağını ifade ediyor. Nitekim dünya dinlerine baktığımız zaman hepsinin şeytanın tasarrufuna uğramış olduğunu görüyoruz. İblis insanları dünya ve cennet saadetine ulaştıracak olan bütün faktörleri Allah'a ulaşma dilemeyi yok etmeyi başarmış. Onu yok ettiği zaman zaten huşu diye bir şey kalmıyor. İnsanlardan ilk kaldıracak şey huşu ve emanettir. Büyük bir camiye girip huşu üzere olan tek şahsı göremeyeceğin vakit yakındır. Evet, hadis-i şerifte insanlardan ilk kaldıracak şey huşu ve emanettir. Büyük bir camiye girip huşu üzere olan tek şahsı göremeyeceğin vakit yakındır. Allah'a ulaşma dileği yoksa huşu da yoktur. Emanet de yoktur. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala huşu sahiplerinin ruhlarını ölmeden önce Allah'a ulaştıracaklarına kesin olarak inanan kişiler olduğunu açıklıyor. Sizce ruh dünya hayatındayken Allah'a ulaşır mı?
2: Bu ancak tasavvufla mümkün olabilir diye düşünüyorum. Ama tasavvufta olmadan şeriatta kalarak da insan huzuru şüphesiz bulabilir.
3: O insanın kalbiyle alakalı olsa gerek diye düşünüyorum.
4: Tabii ki ulaşır. Beden toprağa girdiğinde ruh gezer.
1: Peki Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak tabii felsefi bir kavram ama Allah'a ulaşmak kişinin ruhen huzur bulması ve İmanını şüphesiz şekilde sürdürebilmesi bence böyle tanımlıyor.
3: Dini aşacak bir nokta diye düşünüyorum.
4: Düşüncemi sizlere kabul ediyorum yani.
1: Peki siz Allah'a ulaşmak ister miydiniz?
2: Şüphesiz iman etmiş herkes bunu diler.
3: Herhalde insanın biraz kapasitesiyle alakalı diye düşünüyorum.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor ki ölmeden önce ölünüz. Yani ölmeden önce ölmek, ruhu ölmeden önce Allah'a ulaştırmak. Bu konularda neler düşünüyorsunuz?
2: Bu zor bir soru. İki boyutta bakmak lazım bence. Birincisi az önce söylediğim gibi bir tasavvuf ya da ikinci bir yol. Kişisel olarak kişinin kendi terazisini, kendi ölçüsünü Kur'an yolunda ölçebilmesi, kendini değerlendirebilmesi.
4: İsteriz tabii istemez. Şimdi de nasip edeceğiz.
0: Bir misalimiz Allah'a ulaşmak konusunda o ancak tasavvufla mümkün olabilir ama tasavvufta olmadan şeriatta kalarak da insan huzuru şüphesiz bulabilir. Tasavvuf ve şeriat arasında fark nedir?

0: Nasıldır? Tasavvuf, yedi sabah dört teslimi içeriyor. Kalben ulaşmayı dinlemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Şimdi bunu Resulullah'ın sözleriyle birleştiren ne demişti? Benim sözlerim şeriat. İşte Bakara 151'de zikredildiği gibi Bakara 151'de alalım. Ayetlerin tilavetinde Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyet var. Bir ayetlerin tilavet edilmesi ve mürşide tabiyet, nefs tezkiyesi, ruhun Allah'a teslimi, kitabın öğretilmesi, fizik vücudun Allah'a teslimi, hikmetin öğretilmesi, nefsin Allah'a teslimi, irşad ve hikmetin ötesine öğretilmesi, iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse şeriatla tasavvuf arasında bir fark yok. Şeriat Kur'an'ın bütünüdür. Tasavvuf da Kur'an'ın bütününün hayata geçirilmesi, yaşanmasıdır. Geleneksel din, İslam tatbikatında insanlar hep şeriatı yaşayanlar ve tasavvuf yaşayanlar diye iki gruba ayrıldıkları düşünürler. Oysa ki dini tasavvuf ve şeriat olarak ikiye ayırmak, İslam'ın beş şartını yaşayanlar, şeriat yaşayanlar olarak değerlendirmek, tasavvufu yaşayan insan şeriatın dışında kalmış adetmek, bunlar dinin en büyük yanlışlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tasavvufu yaşayanlar, şeriatı yaşayan diye iki grup yoktu, hepsi içinde şeriat olan tasavvufu yaşamıştı. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah, Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de huşu sahibi olmamız ve bizi Allah'a ulaştıracak mürşidi hacet namazıyla Allah'tan istememiz farz kılınmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Şu zamanda mürşitlere de pek inancımız kalmadı diyeyim ben.
3: Yol gösteren.
4: Okumuş bilmiş adamlar yani.
1: Peki günümüzde evliya var mıdır? Allah dostları var mıdır?
3: Bu da zor bir soru. Bunu bilmek zor. Bu da sırlı bir konu. O yüzden bilemiyorum.
2: Görüyoruz çevremizde. Duyuyoruz. Var. Komşularımız da var. Arkadaşlarımız da var. Arada kalıyoruz.
1: Peki Allah-u Teala o kapıyı kapatmış mıdır? Peygamber Efendimiz'den beri o zincir kopmuş mudur? Bugüne gelmiş, gelmemiş midir yani Allah dostları, mürşitler, evliyalar?
3: Şüphesiz gelmiştir ama çok vakıf olduğum bir husus değil. Yanlış yorum yapmak istemem ama şüphesiz devam ettiği aşikar.
1: Günümüzde ermiş evliyalar vardı.
2: Var tabii canım.
1: Yani. O zaman biz de onlarla beraber olmayı dileyelim.
2: Amin inşallah.
3: Doğru, Allah dostları şüphesiz hep var ama dediğim gibi buna bir sınıf vermek, bir makam ölçmek zor. O yüzden bir şey söylemek zor benim adıma.
1: Mesela hacet namazı koymuş Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. O hacet namazı kılınca Allah-u Teala size tayin ettiği mürşidi zaten size kendisi gösterecek. Allah-u Teala'dan bunu istediğiniz zaman Allah'ın sizi geri çevirme ihtimali var mıdır sizce?
2: Tabii ki yoktur. Tabii yani söyleyecek bir şey bulamıyorum yani gerçekten.
0: Bir misafirimiz. Günümüzde Allah dostlarının varlığı konusunda bunu bilmek zor, sırlı bir konu. Allah dostlarını bulmanın sır olarak algılanmasının sebebi nedir? Gerçekten muhtevaya baktığımız zaman gelen bütün evliyalar mürşitlerinden öğrendiklerini çevrelerine aktarmışlar. Ama 14 asrı evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hayrikum men teallemel Kur'an ve allemahu. En hayriniz Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Ümmetimin en hayrisi Mehdi Aleyhisselam'dır. Mehdi Aleyhisselam Allah'ın Kur'an öğretisine muhatap olmuş ve Allah'ın kendisine öğrettiği Kur'an-ı Kerim'le bütün bunların Kur'an hakikatlerini İnsanlara açıklıyor. Sır söz konusu değil. Nitekim Allah-u Teala bu konuda bizden misak da almış. Alimran Suresi'nin 187. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. 187. Allah kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız.

0: onu gizlemeyeceksiniz diye misak almıştı. Fakat o misakı arkalarına attılar, sözlerini tutmadılar. Onu az bir değere sattılar. Oysa yaptıkları alışverişine kötü. Öyleyse Allah kitap verilenlerden. Onu mutlaka insanlara açıklayacaksın. Demek ki kitabın açıklamasının sözünü Allah bize almış ve açıklamakla başlıyor. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Alime bildiğini açıklamaması, cahilin de bilmediğini sormaması haramdır diyor. Her devirde ayetleri tilavet eden İsra 45-46'da Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz ve ahirete iman etmeyenlerin huzurlarına engellerin konulması, ama eğer kişi ulaşmayı dilerse o zaman mutlak surette Bakara 45-46'ya göre Allah Teala ona mürşit gösterecek, mürşit olduğu zaman ve mürşide tabiyetle birlikte Allah'ın güzelliklerini bir bir yaşayacak. Hiç kimse başıboş olmamalıdır. Allah'ın yanında kanun budur. Herkes mutlaka bir mürşide tabi olmalıdır. Bundan evvel bir sual daha sormanız lazım size ki Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Allah'a ulaşmayı dilemek mürşide ulaşmanın aslını teşkil eder. Çünkü dilek yoksa Allah'la olan ilişkiler açısından insanlar mürşide bakarlar, onu mürşid olarak görmezler. İnsanlar mürşidi dinlerler ama işitmezler. Onun manasına varamazlar. Bir de insanlar idrak edemezler. Kalplerinde idraki sağlayacak olan ihbat başlangıçta yoktur. Beyazid İslami her arayan bulamaz, lakin bulanlar arayanlardır. Evet, yani mürşidi bulanlar arayanlardır ama her arayan da bulamaz. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem Zafer Hocam. Gül kokulu ellerinizden öperiz. Hürmetle, hasretle inşallah. İzninizle bir soru arz etmek istiyorum. Muhterem Zafer Hocam. İbadetleri alışkanlığı değil, huşu ile yapmamız için neyi değiştirmeliyiz? Allah sonsuz razı olsun. Çok ama çok ama çok seviniz kalbimizden. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh. İbadetleri alışkanlıkla değil, huşuyla yapmak için neyi değiştirmeliyiz? Bir insanın ibadetlerini huşu içinde yapabilmesi için zikrini arttırması temel şarttır. O kişi mutlaka mürşidine tabi olacaktır. Zikirlerini arttırmaya başlayacaktır. Artırdıkça mutluluğu artar. Hedeflerini birer birer Allah-u Teala gerçekleştirir. Tabiat konunun temelini teşkil ediyor inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Allah-u Teala zikir yaptıkça huşumuzun artacağını söylüyor ve 24 saatin her anında Allah'ı zikretmemizi emrediyor. Sizce devamlı zikir yapmanın kişiye faydaları nelerdir?
3: Bilemediğim bir konu, deneyimlemedim. Sürekli zikir yapmak gerçekten şüphesiz kişiyi mental olarak rahatlatacaktır ama deneyimlediğim bir alan değil.
4: Dua etmek, ölümü beklemek, o toprağa nail olmak.
2: Diyorum ya işte kalben devamlı onu andığın zaman o istikamette gidiyorsun. Ama ona nasıl ara verdiğin zaman, araya başka şeyler girdiğinde maalesef.
5: O zaman sürekli Allah zikri yapan biri de daha mutlu olur herhalde.
2: Tabii ki. Tabii ki.
5: Peki Allah demek yani insanı değiştirir mi sizce? Yani Allah'la bağlantısıyla ilgili.
3: Şüphesiz değiştirir çünkü kişi neyi düşünürse onunla beraberdir. Oraya doğru gider. Dolayısıyla şüphesiz bir bağlantı kuracak, bir değişiklik yaratacaktır. Şüphesiz.
2: Vallahi yani bütün kötülüklerden, her şeyden kafanıza yani o tarz şeylere fırsat vermezsiniz.
0: Tabi zikir konusunda devamlı onu andığın zaman o istikamete gidiyorsun ama ara verdiğin zaman araya başka şeyler gidiyor maalesef. Zikre ara vermek kalbinin yönünü kaybetmek anlamına gelir mi? Tabii ki. Zürub 36'da men yakşu an zikrurrahmanin ukayetlehu ve şeytane. Kim zikri bırakırsa biz ona şeytanı salat ederiz. Her şeytan devreye giriyor. Bizi zikirden alıkoyan şeytan. Bakara 152'de feskuruni eskürküm. mutlu istiyorsanız bunun kainattaki mutlak anahtarı, bütün mutluluk kapılarını açan anahtar zikirdir. Zikir boyunca Allah'ın bu kainatta en muhteşem hediyesine muhatap oluruz. Allah'ın rahmeti, fazlı selavati bize ulaşır. Bizi umutlu etmek için tabii ki ulaşır. Ama ne zaman zikrimizden uzaklaşırsak, üzüntüler gelip bizi yakalar. Biz de o üzüntülerin esiri oluruz. İşte o zaman şeytanın emrine girdiğimizi hiç unutmayalım. Zaten şeytan bütün gayesi insanları zikirden uzaklaştırmak. Allah'ı zikretmeyi unutan insanların kalpleri kasitün olur. Yani karanlıklar kalplerin bütününü istila eder. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhtemelen cevap hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Bir soru arz etmek istiyorum inşallah. Bir insanın dışarıdan sakin görünmesi, onun huşu içinde olduğunun göstergesi midir? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Esselamu aleyküm ve berekatuhu. Dışarıdan sakin görünmek mutlaka kalbin huşu halinde olduğunu göstermez. Huşu kalbin zikirle ve Allah'ın nuruyla hasıl olan bir durumdur. Dışarı yansan sessizlik ya da sakinlik kişinin karakteri, mizacı ya da dışsal ortamlara verdiği tepki olabilir. Ama bu hal huşuyu tek başına işaret etmiyor. Huşu zikirle gerçekleşen bir olgudur. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutfak'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a sarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Osmanlı ve Kur'an. Geleneksel İslami anlayış Kur'an'ı bir tarafa bırakmak suretiyle din konusundaki davranış biçimlerini tasavvuf ve şeriat diye iki bölüme ayırmış. Dileyenler tasavvufu seçmişler, dileyenler şeriatı seçmişler. Özen etmişler ki Kur'an iki bölümden oluşur. Şeriatı tatbik edenler de Allah'ın cennetine girecektir. Tasavvufu tatbik edenler de Allah'ın cennetine girecektir. Muhakkak ki bugünün İslam anlayışına da, dünün İslam anlayışına da ışık tutacak olan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin Kur'an tatbikatıdır. Acaba onlar ne yapmışlar? Sevgili kardeşlerim, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe İslam'ın Kur'an'daki bütün safhalarını yaşamışlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Sonra muhlis olmuşlar, irşad olmuşlar. Daha sonra da iradelerini Allah'a teslim etmişler. Yedi safha ve dört teslim. Öyleyse bu İslam'ın yedi safhası ve buradaki dört teslim üzerimize farz mıdır? Kur'an bunları farz kılıyor mu? Ve bütün sahabe bu yedi safhayı da yaşamış mı? Oradaki bilgimizi pekiştirerek, bir defa daha tekrar ederek Osmanlı'ya geçeceğiz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Allah Teala buyuruyor ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu ve okumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri, her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanırlar.
Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibi değilken takva sahibi olur ve fırkalara ayrılmamışlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın içinde olur. İşte görüyoruz ki Allah'a yönelmek üzerimize farz. Lokman suresi 15. ayet-i kerime ve tebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de ona, Allah'a yönel diyor Allah Teala. İkinci farz. Ve Zümer 54'te Allah Teala buyuruyor ve enibü ila rabbikum ve eslemu lehu. Rabbine yönel ve ona, Allah'a teslim ol. Bir defa daha Rabbini, Allah'a yönelmek üzerimize farz kılınmış. Öyleyse üç farz açık ve kesin olarak Allah'a yönelmenin, Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu söylüyor hepimize. Bütün sahabe Allah'a yönelmiş mi? Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi. İşte Allah Teala konuyu açıklıyor. Sahabeden bahsediyor. Diyor ki: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdîn." Onlar diyor sahabe için tâgûta kul olmaktan kul idiler yani. Kul idiler ifadesi yok. Tâgûta kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar diyor. Demek ki herkes doğuştan itibaren dalalette ise, tağuta kulsa, baştan itibaren bütün insanlar dalalette ve tağuta kul. Ve böyle bir dizaynda bütün sahabenin tağuta kul iken tağuta kul olmaktan kurtulduklarını, Allah'a kul olduklarını söylüyor. Ne yapmışlar peki? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve enabu ilallahi diyor Allah Teala. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Sonra onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarıma müjdeler. Tağuta kulken benim kulum oldu onlar diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Kur'an'ın 3 defa farz kıldığı bir hususu bütün sahabe gerçekleştirmiş. Sonra 14. basamakta mürşide ulaşmamız söz konusu. Farz mı? Farz olduğu kesin. Allah Teala diyor ki Maide 35'te: "Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete." Ey amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. Yeniden takva sahibi olun, ikinci takvanın sahibi olun ve Allah'a sizi mülaki kılacak olan kişiyi Allah'tan isteyin. Sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin diyor Allah Teala Allah'tan. Öyleyse mürşidi Allah Teala'dan isteyen kişi Allah Teala mürşidini gösterdiği zaman gidip ona tabi oluyor. Bütün sahabe öyleyse mürşidi istemek ve mürşide tabi olmak üzerimize farz kılınmış. Peki bütün sahabe tabi olmuşlar mı? Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. Bütün sahabenin tabi olduğunu ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala: "Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır." Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Demek ki ikinci safhada üzerimize farz
ve bütün sahabe gereğini yapmışlar. Üçüncü safa, 21. basamakta ruhun Allah'a ulaşması. Üzerimize farz mı? Farz. Allah Teala diyor ki bize müstekilize Feskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın, Rabbinin ismiyle Allah Allah Allah diye yani zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sonra ne diyor Allah Teala? Fefirru ilallahi diyor. Zariyat 50. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Ruhunu Allah'a ulaştır. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28 İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Ruha diyor ki Rabbine geri dön. Neden geri dön? Çünkü ruhumuz Allah'tan üfürülerek bize geldi. Sahibi Allah ve üfürene, bize emanet olarak ruhumuzu üfürene, ona ait olan Allah'ın ruhunu iade etmekle vazifeliyiz. Onun için Allah Teala irci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön diyor. Bir de Allah Teala'nın dolaylı olarak bunu istemesi söz konusu. Yunus suresi 23. ayet-i kerime, Allah Teala 25. ayet-i kerime, Allah Teala diyor ki Allahu yedü darüsselamı. Allah selam yurduna, aslında bu selam yurdu selamet yurdu, teslim yurdu. Selam yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Selam yurdunun aslında Allah'ın zatı olduğunu buradan anlıyoruz. Çünkü Allah Teala sırat-ı müstakimin Allah'ın zatına ulaştıran yol olduğunu söylüyor Nisa 175'te. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynında çok açık bir şekilde sırat-ı müstakimin Allah'ın zatına ulaştırdığını söylüyor. Nitekim Hicr suresinin 21. ayet-i kerimesinde de Allah sıratı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş olan yol diyor sırat-ı müstakim için. Allah'ın zatına ulaştıracak olan yol, sırat-ı müstakime ulaştırdığına göre davet Allah'ın zatına ulaşmaya davettir. Ayrıca Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabl en yetiyekum el azabe. Üzerinize azap gelmeden önce ve önce Allah'a yönelin, yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırarak teslim edin. Dördüncü ayet-i kerime. Ayrıca Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinin sonrası 26. ayet-i kerimesinde lillezine ahsenül hüsna ve ziyade diyor Allah Teala. Ahsenül hüsna Allah'ın ahsen olan zatı demek. Ve zatın Allah'ın katındaki en kuvvetli, en güzel sığınak olduğu ifade ediliyor. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde vallahu innehu hüsnül me'ab diyor Allah Teala. Ve Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ahsenül hüsna, güzellerin en güzeli olan sığınak söz konusudur onlara diyor Allah Teala.
Allah'ın zatına davet ettikten sonra Allah selam yurduna, yani teslim yurduna, yani kendi zatına davet ederdikten sonra onlar için Asr-ı Hüsna vardır. Yani Asr-ı Hüsna'ya ulaşmak vardır. Ve ziyade diyor, onun da ziyadesi Allah'ın zatını görmek vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, 25. basamak, farz mı? Evet, fizik vücudumuz Allah'a teslim olduğu zaman Allah'a kul olur. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması. Üzerimize farz mı? Farz. Yasin 60-61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e enna tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve enne buduni hazâ sırat-ı mustakime Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir. Yani fizik vücudun sırat-ı müstakimi, Allah'a fizik vücudun kul olması, Allah'a teslimi içeriyor, üzerimize farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmiş mi? Hepsi gerçekleştirmişler bunu. İşte Allah-u Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki sahabe için, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar ve onlar hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Hidayete ermekse ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İşte Ali İmran 73, innel hüda hüdallah, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Kişi Allah'a ulaşmış ve hidayete ermiştir. Bütün sahabe de hidayete ermişler. 21. basamak, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi teslim etmiş. Gördük ki üzerimize farz. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi, şu fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ne diyor? Ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki nefslerini de Allah'a teslim edip ulu'l-elbab olmuşlar mı? Evet. Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi, onlar hidayet erdiler dedikten sonra onlar ulu'l-elbab oldular diyor. Bütün sahabe ulu'l-elbab olmuş. Nedir ulu'l-elbab olmak? Manası ne? Li ulu'l-elbab yezkürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ulu'l-elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Onlar hep ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Yani daimi zikrin sahipleri. Bütün sahabe ulu'l-elbab olmuşlar. Üzerimize farz mı? Nisa 103. Feskürullâhe kıyâmen kûden ve alâ cunûbihim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra iradenin teslimi geliyor. Hakkatukatihi takva farz mı? Ali İmran, sonra bundan sonraki kademede, yani nefsin tesliminden sonra ihlasa ulaşmak söz konusu, irşad olmak söz konusu.
ve ihlasa ulaşmanın farziyetini söylüyor Allah Teala. Beyne suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar Allah'ın dininde nefslerinin kalpleri halis olanlar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular diyor Allah Teala. Ve bütün sahabe muhlis olmuşlar. Bakara 139 diyor ki Allah Teala, deyin ki diyor, Allah bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu, ona, Allah'a, bizler muhlisun, muhlis olanlarız. Ve nihayet iradenin teslimi, iradenin teslimi neticesinde irşat makamına tayin, yani mürşit olmak. Bütün sahabe bu hedefe de ulaşmışlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala açıkça söylüyor. Tevbe suresi 100. ayet-i kerime, o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ihsanla ensara ve muhacire tabi olanlardandı. Bütün sahabeye tabi'in tabi olmuş, hepsi irşat makamının sahibi. Şimdi Osmanlı'ya geliyoruz sevgili kardeşlerim. Osmanlı'nın sosyal hayatına bir göz attığımız zaman evvela Osmanlı askerini görüyoruz, Yeniçeri'yi görüyoruz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bir mürşide tabi olmadan Yeniçeri ocağına acemi oğlan olarak giremezdi. Girebilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecek ve mutlaka bir mürşide tabi olacaktı. Bütün Yeniçeriler Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerine bağlıydılar. Gülbank çektikleri zaman yerleri gökleri inletirlerdi Yeniçeriler. Pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli diye. Padişah adına gülbank çekilmezdi. Yeniçeri'nin piri olan ve sultanı olan Hacı Bektaş-ı Veli'ydi. İşte bütün asker ocağı, Yeniçerilerin hepsi mutlak olarak intisaplıydı. Öyleyse Osmanlı asker sınıfı bütünüyle tarikattan olanlardı. Gelelim esnaf ve zanaatkarlara. Orada da aynı şey söz konusuydu sevgili kardeşlerim. Bir, mürşide Allah'a ulaşmayı dileyip de bir mürşide tabi olmadıkça hiç kimse bir esnafa, yani bir tüccara veya bir zanaatkara, yani bir ayakkabı yapımcısına, bir kılıç yapımcısına, bir kumaş yapımcısına, bir kumaş boyayıcısına veya bir mutafçıya
havaları ayaklarıyla yoğurarak vücuda getirenlere mutaf denirdi. Mutaf. Ta onun dükkanına çırak olarak giremezdi. Tabiiyet asıldı. Ve oğlunu çırak olarak bir zanaatkarın yanına veya bir tüccarın yanına, esnafın yanına veren babalar, eti senin, kemiği benim derlerdi. Ve mutlaka tabiiyet asıldı. Sevgili kardeşlerim, çocukluğumuza ait hatırları biliriz. Çocukluğumuz Bursa'da geçmişti. Bursa'nın da en büyük camisi Ulu Cami. Ulu Cami'nin hemen alt başında Kapalı Çarşı vardı. Kapalı Çarşı esnafında bakır dövenler vardı. Tokmaklarla bakırları döverlerdi. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikirle bakırları döverlerdi. Çocukluğumuzdaki o sesler kulaklarımızda hala çınlar. Aşağıda Yıldırım'da ise Yıldırım Camii'nin civarında mutaflar vardı. Mutaflar keçi kıllarını şu aba denilen hani çobanların üzerlerine giydikleri, yağmurun, karın işlemediği bir kumaş çeşidi. Göçebelerin çadırlarının esasını teşkil eden keçi kılından yapılan, onları yuvarlak rulolar haline getiriyorlardı. Devamlı ayaklarıyla, çıplak ayaklarıyla ona tek sıra halinde ayaklarıyla vurarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye vurarak onu baştan aşağı, bir baştan öbür başa götürüyorlardı. Birinci duvardan ikinci duvara ulaştıkları zaman ikinci duvarın tarafına geçip tekrar birinci duvara doğru gene ayaklarıyla vura vura vura zikirle onu öbür tarafa getiriyorlardı. Böylece o ıslak olan keçi kılından yapılmış nesne kendi içinde öyle bir kumaş hüviyetine geliyordu ki içine yağmur suyu veya karın girmesi mümkün değildi. En güzel soğuk geçirmeyen çadır mutaf çadırıydı. Bu kumaş olmayan, dokunmayan ama insanlar tarafından ayaklarının teriyle gerçekleşen bir nesneydi. Bunlar çocukluk hatıralarımızda çok kuvvetli izler bırakan, zikrin ne olduğunu bize anlatan özel olaylar sevgili kardeşlerim. Ulu Cami dediğimiz zaman Bursa'daki en büyük evliyaları hatırlayacaksınız. Bunlardan bir tanesi Somuncu Baba'dır. Somuncu Baba müminler, somunlar, müminler, somunlar diye ekmek satardı. Somuncu Baba Rifai'ydi ve ateş tesir etmezdi. Ekmek pişirdi, fırının içine girer, ekmekler pişerken orada kahvesini koyardı ayaklarının hemen dibine, kendi de fırının içinde hem kahvesini içerdi hem de ekmekler kızarırdı. Birçokları için inanılmaz bir vakadır. Somuncu Baba'nın yaşadığı şey aslında Rifailer için Rifai Tarikatı hem şiş ve kılıç
sokmak konusunda vücutlarına, hem de ateşe karşı Allah-u Teala tarafından şerbetliydiler. Yani Allah-u Teala Rıfai tarikatına intisap eden herkesi ateşten, ateşin yakmasından ve kılıcın, şişin mikrop kaptırmasından, insanlara bir zarar vermesinden bütünüyle Allah-u Teala önlüyordu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın yapısına baktığımız zaman esnaf ve zanaatkar adını verdiğimiz ikinci büyük sınıfın, birinci büyük sınıf asker sınıfı, Yeniçeriler, hepsi tasavvufta. Yani hepsi Kur'an'ı yaşıyor. Ne demek istedik Kur'an'ı yaşıyor tabiriyle tasavvuftan tabiri aynı mı? Tamamen örtüşüyor. %100 aynı. Çünkü demin gördük ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe Kur'an'da farz olan 7 safayı da gerçekleştirmişler. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Yani bir başka ifadeyle tasavvufu yaşamışlar. Tasavvufu Kur'an'dan ayrı bir şey gibi düşünen birçok zavallının hala yaşamakta olduğunu biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf Kur'an'ın bütünüdür. Kur'an tasavvufu yaşamayı emreder. A'dan Z'ye kadar tasavvufu yaşamış sahabe, görüyoruz ki Kur'an ayetleriyle ispat ettiğimiz gibi 7 safanın 7'si de farz, 4 teslimin 4'ü de farz ve bütün sahabe bu farzları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber gerçekleştirmişler. Kur'an'daki farzları gerçekleştirmişler. Yani Kur'an'ı yaşamışlar. Öyleyse şeriatı yaşayanlar, tasavvufu yaşayanlar diye iki ayrı sınıf yok. Tasavvufu yaşayanlar zaten şeriatı da yaşayanlardır. Şeriat tasavvufu mutlak olarak içerir. Şeriat ve tasavvuf birbirinden ayrı şeyler değildir. Tasavvufu yaşamayan kişi şeriatı yaşamış olmaz sevgili kardeşlerim. Öyleyse hani şimdi insanlar var, onlar mı? Onlar tasavvufu yaşıyorlar. O biraz aşırı gitmektir. Biz aşırı gitmeyiz, biz orta seviyede kalırız. Ama onlar da kurtuluşa ulaşırlar, biz de kurtuluşa ulaşırız. Zannedenler var. İslam'ın 5 tane şartını yaşamakla, namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle, hacca gitmekle, bir de kelime-i şehadet getirmekle cennete gireceklerini zannedenler var. Zannedenler mi? Hayır, bundan emin olanlar var. Ama hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse Osmanlı Kur'an'ı yaşadılar. Öyleyse iki büyük sınıf, esnaf sınıfı ve asker sınıfı, hepsi 4 teslimlerinde 7 safhada gerçekleştirdiler. Onlara tasavvuf erbabı denirdi. Geriye zaten pek az kişi kalıyor. Şimdi esnafın ve askerin dışındaki ilmiye sınıfına bakalım. İlmiye sınıfının da hepsi değil ama çok büyük bir kısmı yine tasavvuf erbabıydı. Yani Kur'an'ın bütününü yaşayanlardandı. En üst seviyedekilerin yaşadıkları tasavvuf kolu
Mevlana Celaleddin'i Rumi'nin oluşturduğu tasavvuf koluydu. Yani en üst seviyedeki ilmiye sınıfının gelişmiş olan üst seviye devlet memurları, vezirler, onlar bu kademedeydiler. Onlar arasında yüksek seviye saray personeli arasında en çok dikkat çeken tarikat bu tarikattı. Mevlevi tarikatı. Ama onların da büyük kısmı tarikattandı. Geriye halkın zanaatkar olmayan, tüccar olmayan bölümü kalıyor ki onlar, geri kalanlar devlet erkanıydı. Onların da büyük kısmının söylediğimiz gibi Mevlevi tarikatından olduğunu görüyoruz. Ama diğer tarikat mensupları da aralarında büyük ölçüde mevcuttu. Geriye pek kimse kalmıyor sevgili kardeşlerim. Halkın, askerin, esnaf sanatkarın ve ilmiye sınıfının tamamına yakını Allah'ın yoluna bütün benliklerini bağlamış, ruhlarını, veçlerini, neslerini, iradelerini Allah'a teslim edenlerden oluşuyordu. İşte Avrupa'yı fetheden böyle bir toplumdu. Kul hakkı son derece dikkatle korunurdu. Olayı biliyorsunuz, 2. Murat seferde sabah içtimağında bir Yahudi vezirgen geliyor, padişahın atının dizginini çekiyor. Padişahım diyor, maruzatım var. Padişah, söyle diyor ya vezirgen, vezirgen başı. Dinliyorum senin diyor vezirgen başı, askerlerinden birkaç kişi benim bahçeme girmişler, elma yemişler ama oraya parayı koymamışlar. Padişah çok üzülüyor. O 2. Murat ki askerine her zaman şunu söylerdi: hiç kimse benim orduma kul hakkıyla katılmasın. Mutlaka hazineyi hassadan borcu ne kadarsa alsın, ödesin, öyle gelsin. Şehit olacaksa veya gazi olacaksa kul hakkı üzerinde olmadan olsun. Benim bu konudaki tertemiz dünyama leke sürmeyin derdi. Ve acısını dile getirmiş 2. Murat. Sevgili Yeniçeriler diyor, nasıl olur da bana kıyarsınız? Ben sizlere tembih etmedim mi? Kul borcuyla askere gelmeyin, askerde kul borcu oluşturmayın. Beni Allah'a karşı sorumlu kılmayın demedim mi? Niçin böyle yapıyorsunuz diyor. Ondan sonra da soruyor, kim yaptı diyor bunu? Yeniçerilerden birisi çıkıyor bir adım. Ben yaptım padişahım diyor. Evladım diyor, benim böyle bir konuya ne kadar üzüldüğümü bilmiyor musun? O da diyor ki, biliyorum padişahım diyor ama diyor elma yerdeydi. Padişah da
Diyor ki yerde miydi? Yeniçeri ilave ediyor, hem de diyor çürüktü diyor. Ve soruyor padişah Bezirgan başına, gerçekten böyle mi diyor, yerde olan çürük bir elma mı? Evet diyor Bezirgan başı, öyle. Peki diyor padişah, ne istiyorsun diyor buna diyor. Bir kese altın istiyorum diyor. Vezirlerden birisi dayanamıyor. Padişahım diyor, bir çürük elma, yerdeki bir elma ve bir kese altın. Bu haksızlık. Padişah diyor ki, o diyor hak sahibidir diyor. Verin diyor ona diyor bir kese altını. Ve askerin söylediği bir şey daha var. Ağaçtan da elma koparan kardeşlerimiz oldu ve oraya parayı astılar diyor. Sorun diyor padişahım diyor. Bezirgan başı diyor ki evet, onlar asmışlar da diyor. Ve padişahın vezedarı bir kese altını uzattığı zaman Bezirgan başı diyor ki, elinin tersiyle altın kesesini iterek, beni de aranıza alın diyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim, Osmanlı böyleydi. Osmanlıların dünya hakimiyeti 1684 yılına kadar sürdü. 1299'da kurulan Osmanlı İmparatorluğu bir çınarla temsil edilir. Biliyorsunuz Sultan Osman tabi olduğu mürşidinin kızıyla evlenmiştir. Mürşidi Şeyh Edebali onu tasavvuf usulleri üzere eğitti. Bir gece rüyasında göğsünden çıkan bir çınar ağacının göklere doğru yükseldiğini, her tarafa kol attığını, inanılmaz büyüklükte bir çınar ağacı oluşturduğunu söyledi. Anlattı rüyasını. Şeyh Edebali bu rüya için buyurdu ki, senden başlayan bir büyük imparatorluk kurulacak. 7 iklim 4 bucakta hakim olacak. Allah'ın sancağını dalgalandıracak. Allah için yaşayan bir toplum oluşacak. Ve gerçekten 600 yıl süren bir imparatorluğu, başkaları değil, imparatorluğun içindeki bir junta sona erdirdi.

Zaman zırhlısıydı. Türk bayrağı takılarak birçok liman bombalandı. Topa tutuldu. Ve Osmanlı otomatik olarak harbe gitti. Bir Enver Paşa'nın çılgın ihtirası yüzünden. Sevgili kardeşlerim, gerçekten düşündükçe Osmanlı'yla bugünkü onların torunları olan ve Osmanlı İmparatorluğu'nu temsil eden bizim ülkemizi, Türkiye'mizi düşündükçe biz nasıl onların torunları olabiliyoruz ki? Sevgili kardeşlerim, onlar dünyada en az suç işlenen bir imparatorluk oluşturdular. İmparatorluk gene kendi paşaları tarafından yok edildi. Sona erdirildi. Osmanlılık Kur'an'la kaimdi. Yani yedi safa ve dört teslimi bütün boyutlarda yaşayan bir toplum. Kanuni Sultan Süleyman'a kadar bütün padişahların mutlaka mürşitleri söz konusuydu. Padişah olmak tabiiyet için engel teşkil etmezdi. Mürşidi II. Murat'a ulaştığı zaman yanında bir gençle II. Murat diyor ki lalasına, biliyorsunuz lalası Hacı Bayram Veli'ydi. Lalam, acaba İstanbul'u almak bize nasip olur mu? Lala da şöyle cevap verdi. Hayır sultanım, size değil ama şu çocuk var ya, Fatih Sultan Mehmet, 5-6 yaşında babasının taht salonunda sağa sola koşuyor, oynuyor. Bu o şerefe layık olacak, buyurdu. Fatih Sultan Mehmet 15 yaşından itibaren valiliklerde devlet sanatını elde etti. 21 yaşında İstanbul'u fethetmeyi Allah-u Teala ona nasip etti. Fatih Sultan Mehmet, ya İstanbul beni alır ya da ben İstanbul'u alırım, diyordu. Ve ölmek onun için bir şey ifade etmiyordu. Eğer zehirlenerek ölmeseydi, daha büyük fetihlere kendisini hazırlamıştı. Bundan korkanlar onu zehirleterek öldürdüler. Dinlerin birleştirmesi konusundaki en büyük adım Fatih Sultan Mehmet tarafından atılmıştır. Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkanı olarak Müslüman, aynı zamanda da Hristiyanların bütün toplantılarına, yani üst seviye toplantılarına Osmanlı'yı temsil ederek katılırdı. Ve hedefi mutlaka Kızıl Elma'ydı. Yani Roma'ydı. Ama bunu başarabilecek niteliklerin sahibi olan Fatih Sultan Mehmet'i zehirleyerek öldürdüler. Sevgili kardeşlerim,

Osmanlı dediğiniz zaman bilin ki eğer Osmanlı bir cihan hakimiyeti kurmuşsa ve bu cihan hakimiyeti bütünüyle adalete dayanıyorsa, hoşgörüye dayanıyorsa, Osmanlı tebaası arasında Hristiyanlarla, Yahudilerle, başka dinlerin mensuplarıyla Müslümanlar arasında hiçbir ayrımı yapmadıysa devleti yönetenler, muhteşem bir hoşgörü bütün cihana nam saldıysa, arkasında Osmanlı'nın Allah ile olan sıkı ilişkileri söz konusudur. Osmanlı'nın Kur'an'ı yaşaması söz konusudur. Arkasında, başarının arkasında bu vardır. İşte sevgili kardeşlerim, 14 asır sonra bugüne bakıyoruz Kur'an indirilişinden. Osmanlı'nın torunları, Osmanlı'nın yerinde yerler esen bir harabenin içinde yaşıyorlar. Osmanlı hoşgörüsü tarihe karışmıştır. Artık bizim insanımız sadece birbiriyle kavga eden, birbirini soyan, öldüren, ahlaksız bir toplum olmayı başarmıştır. Dünyada en az suç işlenen ülke olarak 1920'li yıllara kadar gelen Osmanlı İmparatorluğu, İmparatorluğun yok edilmesiyle ve sadece Kılıç Ali'nin idam ettiği adam sayısı, din adamı sayısı 5.000'den fazla olduğu kitaplarda yazılıyor. Nasıl bir düşmanlık ki sevgili kardeşlerim? Bir devri kapatmışlar kanla. Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman birinci meclis gibi bir meclis olmamıştır. %70'ten fazlası Allah'ın dostlarından oluşan bir meclis. Ve ikinci mecliste Allah'ın dostlarından hiç kimse artık yoktu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bugün Türkiye'nin dünya üzerinde esamesi okunmuyorsa ama Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüyle ortaya çıkan 28 tane yetim ülke hala Osmanlı'yı bekliyorsa, neden Türkiye Osmanlılık konusunda kendisine düşünü yapmıyor dersiniz? Bu soru tarih tarafından dünün insanına da bugünün insanına da sorulacaktır. O yetim olanları yetim bırakmaya Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkı yoktur diye düşünüyoruz. Osmanlılık bir meziyettir ve bütün bunların ötesinde şu dünya milletlerinin arasındaki en büyük şereftir. Osmanlılığımızla gurur duyarız, huzur duyarız ve Osmanlı olduğumuz için Allah'a, 700 yıllık bir Osmanlı olduğumuz için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın huzurunda konuşmamızı tamamlarken hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını yüce Rabbimizden dileriz. El Fatiha me as salavat Allah'ıma salavat.

Son sözümüzü de söylemeden geçmeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Osmanlı görülecektir ki yeniden yeşerecek olan bir çınar ağacıdır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Hep insanlar Allah'ın cennetine girmeyi dilerler. Ama bunun çok zor bir şey olduğunu, adeta mümkün olmadığını düşünürler. Bu pesimist düşünce olan insanlar şöyle söylerler: sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet nasip olmuş, bize hiç Allah-u Teala cennetini verir mi? Onları soruyoruz, nereden biliyorsunuz sahabenin 10 tanesine cennetin nasip olduğunu? Her şeyin aslını Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş ve diyor ki biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik. Öyleyse sahabenin de bütün durumu var. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde o ümmi nebi resule tabi olanlar var ya diyor Allah Teala. Onların hepsi hidayete erdiler. Affedersiniz, felaha erdiler diyor. Yani kurtuluşa, cennet saadetine hepsi erdiler diyor. Kimdir sahabe? Eğer bizim devrimizin alimlerine sorarsanız, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenler sahabeymiş. Lafa bakın. Soruyoruz onlara, peki putperestler de gördüler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i, onlar sahabe mi? Şeytana tapanlar da gördüler. Hristiyanlar da gördüler, Yahudiler de gördüler, Mecusiler de gördüler, ateşe tapanlar da gördüler. Hepsi gördüler. Sahabe mi onlar? Dava ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Tabiiyet müessesesini söylemeyecekler. Tabi olanlar olduğunu söylemeyecekler. Tabiiyet onlar için utanılacak bir şey. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sahabenin tarifini sadece orada vermiyor. Ümmine bir Resul'e tabi olanlar, onlar felaha ermişlerdir. Sadece sahabenin tarifini orada vermiyor. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Diyor ki Habibim, o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz basiret üzere, yani kalp gözümüzle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol İşte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur. Kimlermiş sahabe? Benim ve bana tabi olanların diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a davet ettiğimiz yol. Benim ve bana tabi olanların Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor bir defa daha. Habibim, o ümmelere bir kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimmiş sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü, Allah'ın Nebisi ve Resulü, ona tabi olanlar. Onlar sahabe, hepsi de kurtuluşa ulaşmışlar. Felahın yedi kademesini de geçmişler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, masalları bırakalım. Sahabenin 10 tanesine cennet nasip olmuş. Kim diyor bunu? Birileri söylemiş vaktiyle. Bizi hiç mi hiç alakadar etmiyor. Bizi Kur'an alakadar eder. Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretiyor. Öyleyse orada ne diyor Allah Teala? 3 ayet-i kerime sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar olduğunu söylüyor. Gerisi lafı güzaftır. Zaten insanların %90'dan daha fazlasının cehenneme gitmesine sebebiyet verecek olan temel faktörler bunun arkasında yatıyor. Bu aldatmacanın arkasında yatıyor. Asırlardan beri şeytanın bütün insanlara içine düşürmeye uğraştığı bir tuzağı var.
bütün insanlara bir tuzak hazırlamış. Allah'ın söylediklerini gizleyecek. Ve bunların arasında en çok neyi gizleyecek? İnsanları cennetten uzaklaştıracak, cennete ulaşmalarına mani olacak şu kainattaki en kolay şeyi gizleyecek. Nedir o? Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, size desem ki bir tek dileğinizle, sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek siz cennete girebilirsiniz. Hadi canım sen ne diyecek çoğunuz bana, biliyorum. Ama sevgili kardeşlerim, o zaman biz size sorarız, Allah'a inanıyor musunuz? Cevabınız evetse, Kur'an'a inanıyor musunuz? Cevabınız evetse, o zaman size inkar etmeniz mümkün olmayan hakikatlerden bahsederiz. Kur'an hakikatleri. Evet, bir tek dilekle bir insan Allah'ın cennetine girebilir, mutlak olarak cennete girer. Sadece o dileği tahakkuk ettirsin, dilesin yani. Hayır, gerçekleştirmesi gerekmiyor. Dilemesi, sadece dilemesi bir tek şey, dilek. Sevgili kardeşlerim, niçin İslam'da niyet amelden üstündür? İşte bu bir niyettir. Allah'a ulaşmayı dilemek, insanı doğru posta cennete alır. Cennete ulaşmayı dilemek, eğer dileğiniz oysa, Allah'a ulaşmayı dilemenin sizi oraya ulaştıracağından haberdar değilseniz, Kur'an'ı bilmediğiniz için haberdar değilsiniz, o zaman Allah'ın cennetine giremezsiniz. Ama kim cennete girmek istiyorsa, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onlara %100 garanti veriyor. Kim diyor, bana ulaşmayı dilerse, o benim cennetime, benim tarafımdan getirilir. Onun ruhunu ben diyor Allah Teala kendime ulaştırırım. Kimin? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhlarını mutlaka ben kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Garanti ediyor. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Birinci kat, ikinci kat değil, üçüncü kat cenneti ifade eder. Ne karşılığı tahakkuk ediyor? Hiç karşılığı. Bir tek dilek, bir tek niyet. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmaya niyet etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, işte Kur'an'ın zamanımızda açılmış temel sırrı. Bir tek dilekle, tek bir dilekle insanın cennete ulaşması mümkün müdür? Sualinin cevabı kesinlikle evettir. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmaya kişinin niyet etmesi. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya kişinin niyet etmesi. Öyleyse neye dayalı olarak söylüyoruz bunu? İsterseniz mefhumu muhalifinden gidelim. Negatiften başlayalım olayı. Olayın negatifinde Allah'a ulaşmayı dilememeyi görüyoruz. Ne olur? Bir insan yaşamış hayatı boyunca ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ama bu kişi 15 yaşında aklını başına toplamış, namazlarını kılmış, oruçlarını tutmuş, zekatlarını vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadete getirmiş. İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş. 65 yıl yerine getirmiş. 80 yaşında da ölmüş. Bizim katıksız olduklarını iddia eden Müslümanlar derler ki bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bakalım Allah Teala onları kaçıncı kat cennetine alır? Kur'an-ı Kerim'de der ki onlar sadece cehenneme girerler. Onlar Allah'ın cennetine giremezler. Şimdi bakalım Kur'an ne söylüyor? Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya
وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Ne diyor Allah-u Teala? Onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Dünya hayatındaki kazançları onları tatmin eder. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Bu bilmemenin sonucundan bile bazen habersiz olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Allah-u Teala böyle söylüyor. Ülaike mevahümün narı bima kânu yeksibun. İktisap ettikleri itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsimiz son derece açık. Muhtevayı ona göre dizayn ediyoruz. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gideceği yerin cehennem olduğunu kesin bir şekilde devreye sokmuş. Olay orada bitmiş. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa onların kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazladır. Onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Kazandıkları dereceler az olan, kaybettikleri dereceler fazla olan insanların durumunu hangi ayet-i kerime söylüyor bize? Müminun suresinin 103. ayet-i kerimesi. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen orada kalacaklardır. Bir evvelki ayet-i kerime dalalette olanlar, affedersiniz, Araf suresinin 178. ayet-i kerimesi, dalalette olanlar, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyemeyen herkes muktesebatları itibariyle kazandıkları dereceleri itibariyle cehenneme gittiklerine göre hüsranda olanlardır. Aynı zamanda da dalalette olanlardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, o zaman birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü kat cennet sizin olacak. Allah sizi mutlaka kendisine ulaştıracak. Veya dilemeyeceksiniz, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine muhatap olacaksınız. Gideceğiniz yer cehennem olacak, hüsranda kalacaksınız ve dalalette kalacaksınız. Hidayete adım atamayacaksınız. Peki ya Allah'a ulaşmayı dilerseniz? Dilerseniz Kur'an'daki adınız Amenu olan bir insan oluyor. Siz Amenu olanlardansınız. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes o noktada birinci defa amini olmuştur. Üçüncü basamaktadır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. 14. basamakta ikinci defa amini olur. İrşat makamına tabi olur. Nefs tezkiyesine başlar. Ruhu Allah'a doğru yola çıkar. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşır. Üçüncü defa amini olur. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Dördüncü defa ameni olur. 27. basamakta nefsini Allah'a teslim eder. 5. defa ameni olur.
28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşır. 5. 6. defa ameni olur. İradesini Allah'a teslim eder. 7. defa ameni olur. Amen olmak, dalaletten kurtulmanın kesin muhtevasını taşır. Öyleyse, şimdi Allah-u Teala'nın söylediği, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kim olursa olsun, onun Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Kur'an bunu söylüyor. Peki, size baştan haber verdiğimiz o güzellik, Allah'a ulaşmayı dilemek, dilerseniz ne olur sevgili kardeşlerim? Eğer dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin mutlaka Allah'ın cennetine gireceği Kur'an'da kesinleşmiş bir hükümdür. Allah Teala bunu açık bir şekilde ifade ediyor. Nerede ifade ediyor? Evvela vel asr suresinde ifade ediyor. Diyor ki vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllel lezîne âmenû. Ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değillerdir. Yani yedi kademe amin olanların hepsi hüsranda değildir. Kimdi hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından çok olanlar. Onlar kimdi? Kazandıkları dereceler günahları sevaplarından çok olduğu için onları cehenneme götürecek insanlar. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesine göre bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse dilemeyenler hüsrandalar. Dileyenler dalaletliler, gidecekleri yer kesinlikle cehennem. Ya dileyenler? Dileyenler hüsranda değiller. Öyleyse kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazla. Öyleyse gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Öyle mi? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırır mı? Kesin. İşte Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala? Femen kanu yercu lika Allah'a fe inne cenallahu le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse. Yani Yunus 7'nin tam tersi bir ayet-i kerime. Femen kanu yercu lika Allah'a. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve inne ecelallahu le'at. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır diyor Allah Teala. Yunus 7'de ne demişti? Ellezine la yercune likaina. Onlar ki bize mülaki olmayı dilemezler. Bu ayette ne diyor? Ankebut 5'te ve men kanu yercu lika Allah'a. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Yani o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Peki kim ulaştıracaktır? O kişi kendisi mi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır? Hayır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Geri kalan Allah'ın işi. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey çok açık olarak görünüyor Kur'an-ı Kerim'de. Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Yehti ileyhi men yunib. Ve kendisine yöneleni, kendisine ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. Yönelmek enib kelimesiyle, münib kelimesiyle, enab kelimesiyle, münibine kelimesiyle anlatılmış Kur'an-ı Kerim'de hep aynı kökten geliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır.
hangi şartla Allah onlara hayat vermişse. Hayat vermedi. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ertesi gün öldü. Allah Teala verdiği sözü mutlaka yerine getiriyor. O kişiyi kendisine ulaştırıyor Allah Teala. Allah ulaştırıyor sevgili kardeşlerim. Siz ulaşmıyorsunuz. Allah sizin ruhunuzu vücudunuzdan ayırarak sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Ondan sonra sırat-ı müstakim üzerinden 7 tane gök katını ruhunuzu aşırtarak 7. gök katına ulaştırıyor. 7. gök katında 7 tane alemden geçirerek Sidretül Müntaha'ya ulaştırıyor. Oradan da Allah'ın zatına ulaştırıyor. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir kimse Allah'a ulaşmayı dilesin ve ertesi gün ölsün, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kesin mi? Kesin. Allah Teala açıkça söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa onlar hüsranda olanlar değillerdir. Öyleyse hüsranda olanların durumunu gördük. Günahları sevaplarından fazla olanlar. Amin olanların durumu sevapları günahlarından fazla olanlar. Çünkü onlar amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değiller. Aynı zamanda amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler dalalette de değiller. Dalalette değiller, hidayet üzereler, hüsranda değiller, felahtalar, kurtuluştalar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, felaha erenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Felah, kurtuluş onların işi. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'ın cennetine mutlaka girer mi? Mutlaka girer. Evvela Allah Teala o kişinin derecelerini arttıracaktır. Günahları sevaplarından fazlayken kişinin sevaplarını günahlarından fazla hale getirecektir. Bu da cennete girmenin başka bir sebebidir. Kur'an ile sabit olmuş başka bir sebep. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta değerlendirilir. İkinci basamakta Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olan iki şartın bir arada olması gerekiyor. Kim olursa olsun onların hiçbirisi Allah Teala tarafından seçilmez. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşmayı dilemek vasfında olup da başka insanların Allah'ın yolundan uzaklaşmasına sebebiyet vermeyenler onlar, o insanlar onlar seçilmezler. Kim başka insanların hidayetine mani olursa onlar seçilmezler ve Allah Teala diyor ki o hidayetine mani oldukları kişilerin günahlarından onlara da yazarız diyor. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa, demin söylediğimiz Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre bu kişilerin gideceği yer cehennem. Şimdi böyle bir girişten sonra olaya bakıyoruz. Allah Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz zaman üçüncü basamaktayız. Seçilenlerden %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı diler. Dileyenler mi? Diledikleri anda kurtuluşa ulaşmışlardır. Çünkü derhal sevapları günahlarından fazla bir hale getirilecektir. Nasıl? Bir, Allah Teala o insanların üzerinde rahim esmasında tecelli eder. Tecelli ederse ne olur? O kişinin
Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi üzerinde olur. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf diyor ki, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse de Allah'ın rahim esması tecelli etmez. Allah'ın rahim esmasının tecellisi şarta bağlıdır. Allah'ın rahim esması kimde tecelli ederse o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Ve Allah Teala rahim esması tecellinin sonuçlarını söylüyor. Allah Teala'nın tecelli etmediği insanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumuna bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilememek sonraki güne, yevmil ahire inanmamak. Yani ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşacağı güne inanmamak. Ve İsra 45-46 Allah Teala buyuruyor. Habibim sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini anlatarak onlara Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman o ahirete yani ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Onların gözlerinde gizli bir perde vardır. Onların gözlerinde gizli bir perde çekeriz diyor Allah Teala. Onların kulaklarında vakra vardır diyor. Onların kalplerinde ekinet vardır. Gözlerinde hicab-ı mestür olduğu için sana seni göremezler diyor. Sana bakarlar, seni göremezler. Kulaklarında vakra oldukları için sözlerini duyarlar ama işitmezler. Sözlerinin manasına varamazlar diyor. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki ve onların kalplerinde ekinet vardır. Seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman nefretle arkalarını dönerler diyor. Üç tane temel şart. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Bu üç şart sebebiyle dalalettedir. Gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet. İşte dalalette olanların tarifi veriliyor. Câsiye 23. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani hevalarına tabi olanları görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Onların gözlerinde görme hastalığı üzerinde gışavet vardır. Bir perde vardır. Onların kalpleri mühürlüdür bu sebeple fakih edemezler. Onların işitme hastaları o da mühürlüdür. Yani göremezler, bir, işitemezler, iki, fakih edemezler, idrak edemezler, üç. Aynı kişiler Araf suresinin 198. ayeti girmesinde gene dalalette olanlar olarak anlatılıyor. Aynı standartlarda anlatılıyor. Dalalet ölçüsü aynı. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diyor Allah Teala. Onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır.
ama işitmezler. Onların kalpleri vardır ama fıkıh edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor Allah-u Teala. Bir evvelki ayet-i kerimede, Araf 178'de Allah-u Teala dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyordu. Burada da tarif veriyor. Gözlerinde ekinnet var, gözlerinde hicab-ı müstüre var, kulaklarında vakra var, kalplerinde ekinnet var. Kör, sağır ve idraksiz insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların bu üç tane müessesesi çalışmıyor. Allah'a açılması lazım gelen bu kapılar kapalı, kilitli. Gözler kör, kulaklar sağır, kalpler idraksiz. Peki Allah Teala üçüncü basamakta kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyor, işitiyor ve biliyor. Derhal Rahim Esması tecelliye başlıyor. Dördüncü basamaktayız. Ve bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasıyla devam ediyor. Birinci işlevi. Kulaklarındaki vakrayı almasıyla devam ediyor. İkinci işlevi. Kalpteki ekinneti alıp yerine ihfat koymasıyla neticeleniyor. Üçüncü ve dördüncü işlevler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne olur? Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a ulaşma talebini kalbinde gördüğü, işittiği ve bildiği an aynı anda görür, bilir ve işitir. Aynı anda Rahim Esması'nda tecelliye başlar. Birkaç dakika içinde, 5-6 dakika içinde o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestüre alınmıştır, kulaklarındaki vakra alınmıştır, kalbindeki ekinde alınmıştır, yerine ihfat konulmuştur. O kişi artık işitir, bilir ve görür. İşte felaha erenler onlardır. İşiten, bilen ve gören bu insanlar. Yani cennete girenler. Gerçekten böyle insanlar cennete mi girer? Bir defa amin olanların cennete gireceğini baştan görmüştük. Vel Asr suresinin 1. ve 2. ayetleri bunu kesinleştiriyordu. Şimdi hangi açıdan kesinleştiriyordu? Onların günahlarının sevaplardan fazla olması sebebiyle. Peki nasıl tecelli ediyor? Allah Rahim Esması tecelliye başlıyor, kişiye derecat veriyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor, kişiye derecat veriyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor, derecat veriyor. Kalbindeki ekinneti alıyor, derecat veriyor. Kalbine ihfat koyuyor, derecat veriyor. 5-6 dakika sonra o kişinin kazandığı dereceler, ard arda kazandığı bir tek sebeple Allah'a ulaşmayı dilediği için kazandığı dereceler onun günahlarını aşıyor. Sadece Allah Teala burada günahları aşacak kadar derece veriyor. Ne oldu kişinin? Sevapları günahlarından fazla oldu. Bu sebeple gideceği yer Allah'ın cenneti. Çünkü Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kimin kıyamet günü mizanlarımızı kurarız? Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların girecekleri yer cennettir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileyen kişinin sevapları bu dileğin 5-6 dakika sonrasında mutlaka gireceği yer Allah'ın cenneti olur. Böyle bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah işitti, bildi, gördü. Bir saat sonra bu kişi öldü. Hiçbir ameli yok. Sadece bir dilek sahibi ama öldü kişi. Ölsün.
o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Neden? Kulaklarındaki vakra alınmış, gözündeki hicab-ı mestura alınmış, kalbindeki ikindet alınmış, yerine ifat konulmuş. Bunlar insanı cennete mi götürür? Elbette. İşte Mülk Suresinin 8, 9, 10. ayetleri. Allah Teala diyor ki, kıyamet günü kafirler cehenneme girecekler, cehennemin kapılarına ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara der ki, size buraya geleceğinizi, kıyamet günü buraya cehenneme geleceğinizi, Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen Allah'ın nezirleri size gelmedi mi? Onlar da derler ki geldiler. Bize buraya geleceğimizi, cehenneme geleceğimizi söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Neden? Anlamıyorlar Resul'ün söylediğini, nezirin söylediğini, bütün nezirler Resul'dür. Anlamıyorlar. Biz onlara inanmadık. Evvela işitmemek sebebiyle inanmamak söz konusu. Onlar söylüyorlar, bunlar onların günlük lisanıyla konuşulmadığı için, kurtuluştan bahsedildiği için ona inanmıyorlar. Şeytan her devrede bir takım gerçek olmayan şeyleri hep insanlara doğru diye yutturmayı başarmıştır. İşte bunlardan birisi de mümin olmak yutturmacısıdır. İnsanlara sorun, yolda geçen insanların %90'dan fazlası size, çevirseniz her 100 kişiyi 90'dan fazlası size mutlaka Allah'a inandığını söyleyecek. Ve Allah'a inandıklarına göre mümin olduklarını zannediyorsanız burada büyük bir yanılgının içindesiniz. Mümin olmak, Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmanın yanı başında Allah'a ulaşmayı dilemeyi mutlaka gerektirir. Olmazsa olmaz şartı mümin olmanın. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseyi Allah Teala mümin olarak kabul etmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes cehenneme girer. Ayeti söyledik. Günahları sevaplarından mutlaka fazladır. Gideceği yer cehennemdir. E şimdi söyleyeceğimiz sebeple de gözlerinde hicab-ı müstür olan, kulaklarında vakra olan, kalbinde ekinet olan herkesin gireceği yer cehennemdir. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetleri bunu söylüyor. Diyorlar ki onlar bize geldiler. Allah'ın nezirleri bize geldiler ama biz onlara inanmadık. Neden inanmamışlar? Bakıyorlar ona, onun nezir olduğunu görmüyorlar. Söylediklerini anlamıyorlar. Gözleri de kapalı, kör, kulakları da sağır. Söylediklerini idrak edemiyorlar. Kalplerinde ekinnet var. Ard arda açıklamalar geliyor ayette. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Allah'a inanıyorlar. Ama indirdikleri, Allah'ın indirdiği kitaplara inanmıyorlar. Öyleyse mümin olmamanın birinci standardı Allah'ın kitaplarına inanmamak. Allah'ın kitaplarına inanmıyorlar. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Biz diyor seni dalalette görüyoruz dedik. Allah'ın nezirine bu cehenneme gelen kişi kendisi cehenneme gelecek, girecek dalalette. E diyor ki sen dalalettesin diyor. Sen kendinin Resul olduğunu söylüyorsun, nezir olduğunu söylüyorsun.
sen aslında dalalette olan birisin diyor. Sen bu misalleri kitaptan veriyorsun, Allah kitap indirmemiştir diyor. Yani Allah sana kitap indirmemiştir. Sen dalalettesin diyor. Sonra mı? Sonra şöyle bitiriyor sözlerini. Eğer biz o nezirin söylediklerini işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakayı Allah almış olsaydı ve akıl etmiş, idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinleti alıp da yerine ihbat koymuş olsaydı ve dalalettesin demesi cihetiyle, dediği cihetle onu nezir olarak, resul olarak görmüyor. Onu herhangi bir kişi olarak görüyor gözlerinde. Hicab-ı mestüre var. Eğer biz onu işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk diye bitiyor ayet-i kerimeler. 8, 9, 10 Mülk Suresi. Görülüyor ki gözlerinde hicab-ı mestüre olan, kulaklarında vakra olan, kalbinde ekinnet olan insanlar kör, sağır ve dilsiz ve Mülk Suresinin 8-9. Ayet-i kerimelerine göre cehenneme girecekler. Ama kimin gözlerinde hicab-ı mestüre alınmışsa, kulaklarından vakra alınmışsa, kalplerinden ekinnet alınmışsa, o kişiyi irşat makamını irşat makamı olarak görüyorsa, dalalette diye düşünmüyorsa, Allah'ın kitaplarına inanıyorsa ve Allah'ın Resulünü, Allah'ın nezirini nezir olarak, Resul olarak görüyorsa, dikkat edin, Mülk Suresinin 8-9. ve 10. ayetlerinde nezir kelimesi geçiyor. Zümer Suresinin 51. ayeti girmesinde Resul kelimesi geçiyor. Aynı işlevlerden bahsediyor Allah Teala. Birinde nezir, birinde resul kullanıyor. Gene cehennem bekçileri sual ediyorlar size. Buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi Allah'ın resulleri size gelip de diyorlar. Onlar da diyorlar söylediler ama biz onlara inanmadık. Ve dalalet üzerimize hak oldu diyorlar. Öyleyse resullerin söylediğine, Allah'a ulaşmayı dileyenin kurtuluşuna inanmayanlar, onlar dalalette, onlar hüsranda, onların gideceği yer cehennem. Hem kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için, hem de gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet olduğu için. Peki kalplerindeki ihbat, kalplerindeki ekinnet alınıp yerine ihbat mı konuluyor? Evet. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi gereğince o kendilerine ilim verilenler, irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğundan emin olsunlar diye, ona inansınlar diye onların kalplerine ihbat koyarız diyor. Bu ihbat neyi ifade eder? Daha evvel hicab-ı mestürenin alındığını, daha evvel kulaklardaki vakranın alındığını ifade ediyor. Alınanların yerine bir şey konulmuyor çünkü onlar engel. Hicab-ı mestüre de engel, vakra da engel. Yerine bir şey konulmuyor, o engeller kaldırılıyor sadece. Kişi görmeye, kişi işitmeye başlıyor. Ama kalpteki ekinnet kaldırılınca kişi idrak edemez. İdrak edebilmesi için mutlaka kalbe idraki sağlayan bir müessese getirilmesi lazım. İşte o müessesenin adı ihbattır. İrşat makamının söylediği şeylerin haktan inen sözler olduğundan emin olsunlar diye diyor Allah-u Teala. Onların kalplerinin içine
ihbat koyarız. Yani ekinleti oradan alırız ve onun yerine ihbat koyarız diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu da o kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine götürüyor. Çünkü o, eğer biz onun sözlerini işitebilmiş olsaydık diyor, kulaklarımızdaki vakı almış olsaydı demek bu. Onun Resul olduğunu idrak edebilseydik, kalbimizdeki ekinlet alınıp yerine ifat konulabilseydi, onu Resul olarak görebilseydik, herhangi bir kişi değil de Resul olarak görebilseydik, gözlerimizdeki hicab-ı mestüre alınmış olsaydı, biz burada cehennemde mi olurduk diyor kişi. Öyleyse cehennemin kapıları öyle bir programla programlanmıştır ki, bu programa göre, yani oradaki elektronik cihazlara göre, herkesin gözlerinde hicab-ı mestür olması, kulaklarında vakra olması, kalbinde ekinnet olması, orada kesin şekilde tespit edilir. Eğer bunlar yoksa, o zaman ihbatın yerine ekinnet konmuşsa, gözler perdeli değilse, kulaklarda vakra yoksa, o insanlar cehennemin şeffaf kapılarından, belki 100 metre uzunluğunda kapı düşünün, hafif bombeli, şeffaf kapı. O kapılardan sanki o kapılarda cama benzer bir madde yokmuş gibi cennete girecek olanlar kıyamet günü cehenneme öyle girerler. Kıyamet günü herkes cehenneme girecektir. Ama bir kısmı cehennemde ebediyen kalmak üzere, bir kısmı cehennemi tamamen gezdikten sonra oradan çıkıp Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek cehennemden ayrılmak için cehenneme girecektir. Onlar gözlerinde hicab-ı mestürü olmayanlar, kulaklarında vakra olmayanlar, kalplerinde ekinnet olmayanlardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin değerli mensupları, bu bilgileri Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i söylüyor. O bize öğretiyor, biz de sizlere. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar için bu söylediğimiz vakra, hicab-ı mestüre, ekinnet sebebiyle cennet kesindir. Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerine göre ve Asr suresine göre sevaplar günahlardan fazla olacağı için kurtuluş kesindir. Bu kadar değil. Bu kişiyi Allah-u Teala burada bırakmayacaktır bunları aldıktan sonra. Devam edecektir. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Göğüslerini şerh edip yarıp göğüslerinden kalplerinin nur yolunu açacaktır. Onları huşiye ulaştıracaktır. Onlara irşat makamını gösterecektir.

Seçen de Allah'tır, onlara mürşidi gösteren de Allah'tır. O kişiler mutlaka kendilerinin düşeni yaparlar. Namazlarını kılarlar, oruçlarını tutarlar, zekatlarını verirler ve bundan zevk alırlar. İki tür insan Allah'a ulaşmayı diler. Birinci tür insan Allah'a ulaşmayı diler ve Allah'a tevekkül eder. Allah'a güvenir. Bu kişinin zikri devamlı olarak yükselecektir. Yani Allah'a ulaştığı zaman 33 bin zikirdedir. Ama o kişi 33 bin zikirden aşağı düşmeyecektir. Yukarı doğru yükselecektir. 35 bin, 37 bin, 39 bin vesaire. Ama Allah'a tevekkül etmeyenleri de Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı diliyorlar diye kendi zatına ulaştırır. Çünkü sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde demin söyledik, Allah onların hepsini mutlaka kendi zatına ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibidir. İrşat makamına ulaştıktan sonra bu kişi Allah'a ulaşamadan evvel rahmetli olursa ikinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ruhunu ulaştırdıktan sonra ölürse üçüncü kat cennetin sahibidir. Üstelik burada ona dünya saadetinin de %50'den fazlası Allah Teala tarafından bir nimet olarak verilir. Karşılıksız. O kişi sırf Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah ona sevdirmiştir bütün ibadetleri. Kişi ibadetlerini severek ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Allah'ın zatında ruhu yok olmuştur. Bu vuslattır. Kişiyi Allah'ın evliyası yapar. Dünya saadetinin %50'den fazlası ona verilir. Neden? Çünkü o süreç içerisinde her gök katında ruhu 7 kat yükselerek Allah'a ulaşacaktır. Her gök katında nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşir. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle 7 defa %7 fazıl birikimi, %49 bunlar eder, %2 de rahmet nurları. Kişinin nefsinin kalbinde %50'den fazla nur oluşur. Şeytanın hakimiyet sahası %100'den %49'a düşer. İşte böyle bir ortamda ruhun Allah'a ulaşması söz konusudur. Ulaştıran o kişi değildir. Ulaştıran Allah'tır. Verdiği sözü mutlaka yerine getirecektir. Kim bana ulaşmayı dilerse benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Yetmez. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka kendime ulaştıracağım diyor. Birincisini Ankebut 5'te, ikincisini Şura 13'te söylüyor. Ve Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırınca üçüncü kat cennet o kişinindir. Nefsinin kalbindeki nurlar da %51'i aştığı için o kişi dünya saadetinin de %50'den fazlasını mutlaka yaşayacaktır. O kişi burada 21. basamakta Allah'ın dostu olur, yani evliya olur. Evliya olmayı çok zor bir şey zannedenlere ithaf olunur. Kur'an-ı Kerim'in bütün bu ayetleri. Ve bir grup ayetle sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Yunus 62, 63, 64. Ela inne evliya Allahu la hafün aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kısaca kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin mekanı mutlaka cennettir. Ama karşıt unsur da %100 geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ne yaparsa yapsın hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. İşte Kur'an

işte Allah'ın hakikatleri. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o Allah'a çok şükretsin ki Allah onu kendisi cennetine alacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a emanet. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle yarenlik etmek üzere her şeyden bahsedebiliriz. Bütün konular bizim. Ama biliyorsunuz ki biz hep Allah'tan bahsetmek isteriz. Allah'tan ve Allah'ın insanlarla olan ilişkisinden. Öyleyse bu açıdan konuya baktığımız zaman Allah'ın bizden istediği şeyin sadece bizim mutluluğumuz olduğunu görürüz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz ama hepiniz bilin ki mutlu olmak üzere yaratıldınız. Allah-u Teala insan adı verilen bu mahlukunu mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabilecek bir özellikte yaratmış. Ama bunu yaparken bu yaratığına irade adı verilen bir güç ulaştırmış. İrade. Biliyorsunuz ki üç irade var. Bir, ilahi irade, Allah'ın iradesi. İki, sünnetullah. Yani kainatı kontrol altında tutan Allah'ın vücuda getirdiği bir muhteşem kompütür sistemi. Bir muhteşem bilgisayar. İsterseniz ona Allah'ın bilgisayarı deyin. Her zerreyle ilişkilidir. Her kar tanesiyle, her yağmur tanesiyle ayrı ayrı meşgul olan, hepsini kontrolü altında tutan bir muhteşem dizayn. Sünnetullah. Buna külli irade diyoruz. Bütün irade yapılar oraya tabidir. Allah'ın iradesi hariç. Öyleyse külli irade kainattaki her zerreyi kontrol altında tutan bir muhteşem dizayndır. Cüz'i irade veya kişisel iradeye geldiğimiz zaman o sizin iradenizdir. Dilediğiniz gibi kullanma yetkisinin sahibisiniz. Neticelerine katlanmak üzere. Ya Allah'ın doğrularını, sizi mutlu edecek olan güzellikleri gerçekleştirirsiniz. Hem bu dünyada mutlu olursunuz, hem mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ya da yanlış bir dizayn içinde yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. O zaman hem bu dünyada mutsuz olursunuz, hem de ahirette, kıyametten sonraki devrede sonsuz bir cehennem azabı yaşarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, seçim sizin. Nasıl dilerseniz öyle yapmakta serbest bırakmış Allah-u Teala sizi. Ama neticesine mutlaka siz katlanacaksınız. İşte iki yıldan birincisi, hem bu dünyada mutsuzluk, hem de ahirette mutlaka cehenneme gitmek. Ve iki yıldan ikincisi, hem bu dünyada mutlu olmak, hem de cennetin en güzel noktalarında sonsuza kadar bir mutlu ömür geçirmek. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Tercihiniz. İki tarafta insanlar için yaratılmış. Bir, aklı başında olan insanlar Allah'ın kendileri için bir dost olduğunu, bir sevgili olduğunu
idrak eden, aklı başında insanlar, Allah beni o kadar çok seviyor ki benim kötülüğümü mümkün değil istemez. Öyleyse Allah beni en güzele ulaşmak için yaratmış, en güzel Allah'ın zatıdır. Ruhumuzu Allah'ın zatına ulaştırmak için yaratılmışız. Yani bir emanet var içimizde. Şu anda bizde yok ama vardı. Bu emanet ruh adını alıyor. Hepimize üfürülüyor Allah'ın ruhu. Ve Allah Teala diyor ki ben aklım ermez diyor. Ben emanetimi geri isterim diyor arkadaş. Emanetimi bana iade edeceksiniz diyor. Bununla hepinizi vazifeli kıldım. Ne diyorsunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz henüz, bu emanet sizin içinizde. Hani sesler duyarsınız içinizde. Bir ses Allah'ın emirlerini yerine getirmeniz konusunda mütemadiyen sizi ikaz eder. İşte o Allah'ın sesi. Bir ses de Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı sağlamaya çalışır. Arkasından duyacağınız huzursuzluk onu çok memnun eder. O da iblis, şeytan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bazen ruhunuz ve nefsiniz aynı standartlarda konuşur iş dünyanızda. Ama şunu kesin olarak bileceksiniz. Allah mı? O sadece sizin mutluluğunuzu ister. Başka sizden hiçbir şey istemez. Allah'a ne yapabilirsiniz ki sevgili kardeşlerim? Ne bir iyilik, ne bir kötülük yapamazsınız. O, bu açılardan erişilmezdir. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, ganidir. Ama biz öyle miyiz sevgili kardeşlerim? Biz insanız, bir yaratıkız. Aranızda böyle gururlanan, kibirlenen birileri varsa onlara söylüyorum. Sadece ve sadece bir yaratıksınız. Hani biz insanlar robotlar yapıyoruz ya, siz hepimiz düşünen, kendi iradesiyle hareket edebilen robotlarız netice itibariyle. Sadece bir yaratıkız sevgili kardeşlerim. Şu insan vücudu var ya, şu insan vücudunda Allah'ın oluşturduğu o muhteşem dizayna baktığınız zaman Allah'a hayran olmamanız mümkün değil. ...70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Her hücrenizde mitokondriler var. Devamlı elektrik enerjisi üretiyorlar. Hamdolsun ki insanlar artık elektrik enerjisini hizmetlerinde kullanıyorlar. Ama Allah'ın o kadar çok bilinmeyeni var ki bizlerde oluşturduğu, daha onları kullanamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, şu fizik vücudunuz var ya, size verilen bir kalıp. Dünya adı verilen bu gezegende, zahiri alem adı verilen bu alemde hissedebilmeniz için, yaşayabilmeniz için size verilen bir emanet bu fizik vücut. Her gece nefsiniz bu vücudu terk eder. Ve bir yerlere gider. Bundan ya haberdar olursunuz ya da olmazsınız. Birçok kişi rüyalarını hatırlar ve belki de rüyalarında uçar da. Ama bunun sadece bir hayal olduğunu düşünür. Çünkü gerçek hayatı bu dünyadaki hayatıdır. Oysa ki nefsinizin de bir hayatı var.
Siz uykuya daldığınız noktada başlayan, uyandığınız noktaya kadar devam eden ikinci bir hayat. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki istediği tek bir şey var, sizin mutlu olmanız. Hiçbirinizden bunun dışında hiçbir şey istemiyor. Zaten ona ne verebilirsiniz ki sevgili kardeşlerim? O Allah, sizi yaratan, öyle bir yaratışla yaratmış ki bu tanrısal bir yaratış. Biz insanlar da akıl sahibiyiz. Allah Teala bizlere de akıldan ihsanda bulunmuş. Düşünebiliyoruz. Ama bu düşünen varlık sadece bir yaratık. Kendi iradesi olan bir yaratık. Yani mahluk. Halik mi? Halik sadece o. Allah. Allah halik yani yaratan. Biz de mahlukuz. Yaratılanız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hiçbir şey yapamazsınız. Ne bir iyilik, ne bir kötülük. Ama Allah için çalışırsanız, bu sizi mutluluğa ulaştıracağı için Allah bundan memnun olur. Şu kainatta yaşayan insanlar ne kadar mutlu olurlarsa Allah bundan o kadar memnun olur. Mutsuz olurlarsa o kişiler için Allah Teala üzülür. Onların da mutlu olmasını istediği için. Ama ne var ki hepimize cüz'i iradeyi vermiş, al demiş bu irade senin. Dilediğin gibi kullanabilirsin, yalnız demiş sonuçlar var ortada. O sonuçlara mutlaka muhatap olursun. Yani sana verdiğim ruhu, veçi ve nefsi dilediğin gibi kullanmakta serbestsin. Ama aslında ruhu kullanamazsın. Sadece o sana verilen, sana doğruları söyleyecek olan bir emanettir. Çünkü ben diyor ruhunu hasletlerle donattım diyor. 19 grup haslet. Bu hasletlerin en önemlisi sevgi. Sevgiyle yoğurmuş Allah Teala ruhunuzu. Nefsinizde ise nefret var. Kin var. Düşmanlık var. Haset var. İsyan var. İptiralar var. Bütün negatif faktörler nefsinizde toplanmış. Ve işte dünya savaşınız nefsinizdeki afetleri faziletlerle değiştirmek. Düşmanlık mı var? Onun yerine dostluğu koyacaksınız. Kin mi var? Sevgi gelecek. Nefret mi var? Sevginin bir başka bölümü sempati gelecek. Yani insanları seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Her şey en güzel standartlarda Allah-u Teala tarafından şekillendirilmiş. Bir yapıyla yaratılmışsınız. Bu yapının gereği Allah-u Teala'nın istediği şekilde yerine getirilirse siz bu dünyada mutlu bir insan olursunuz. Mutlaka cennetinde üst katlarında bir yerde bir yeriniz olur.
Böyle bir konuda Allah-u Teala'nın hep kılavuzunuz olmakla devam edeceğini de bilmelisiniz. Hiçbir zaman sizi bırakmaz. Her zaman son yaşadığınız ana kadar hep bekler. Belki bu kulum da bana ulaşmayı diler de kurtuluşa ulaştırır, benim yardımımı sağlar diye düşünür. Sevgili kardeşlerim, sizin mutlu olabilmeniz için Allah Teala'nın mutlaka size yardım etmesi lazım. Ama Allah Teala size, siz Allah'ın yardımını dilemedikçe yardım etmez. Bu Allah'ın kanunudur. Öyleyse Allah'ın yardımını nasıl dileriz? Çok basit bir formülü var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Buradan dilinizden değil, buradan kalbinizden dileyeceksiniz. Allah'a ulaşma dileği, bu kalbinizden Allah'a ulaştığı an, Allah yardım elini uzatır. Ne diyor? Diyor ki, biz insanlardan seçeriz. O seçtiklerimizden kim bize ulaşmayı dilerse, onu kendimize ulaştırırız. Öyleyse, peki ama Allah Teala beni seçmiyorsa benim ne kabahatim var mı diyorsunuz? Kabahatliyseniz, ancak kabahatliyseniz seçilmezsiniz. Öyleyse ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın temel emri ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a iade etmek, emaneti sahibine tevdi etmekle mükellefsiniz. Nisa 58'de Allah Teala diyor ki: İnallâhe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların ehline, sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi yani emreder diyor. Bu emanetlerden birincisi ruhunuzdur. Allah'tan size verilen bir emanettir. Ve şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılması emrediliyor, teslim emrediliyor. Zümer 54 ve Eniyübü İlâ Rabbikum ve eslemu lehu min kablen yetiyekümün azabı, üzerinize azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona, Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Teslim olmak ruhunuzun teslimi, teslim olmak fizik vücudunuzun teslimi, teslim olmak nefsinizin teslimi, teslim olmak iradenizin teslimi. Hepsini istiyor. Ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, o cennet cennet dedikleri yere gidebilmek için sadece bir tek dileğiniz Allah'a kafidir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kurtuldunuz sevgili kardeşlerim, cehennemde. Daha diler dilemez Allah Teala, hep kalbinize bakan Allah Teala kalbinizdeki bu talebi, Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Derhal harekete geçer, Rahim esmasıyla tecelli eder. Allah'ın Rahim esmasıyla, Rahim ismiyle tecellisi sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerindedir. Sadece onlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere Rahim esmasıyla tecelli eder Allah Teala. Bütün insanlara Rahman esmasıyla tecelli etmektedir. Herkesin rızkını garanti etmiştir Allah Teala.
herkesin en güzele ulaşabilmesi için Allah Teala herkese yardım etmeye hazırdır. Ama bir şartı var. Diyor ki benim için serbest iradeniz, cüz'i iradeniz, kişisel iradeniz son derece önemli. Siz isteyeceksiniz diyor. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilerseniz mutlaka ben sizi kendime ulaştırırım, ruhunuzu kendime ulaştırırım. Böylece emanetinizi geriye kabul etmiş olurum. Geriye almış olurum. Öyleyse hiç unutmayın, bir emanetiniz var, Allah'ın emaneti. O emaneti sahibine iade etmekle, tevdi etmekle görevlisiniz. İşte bunun için harekete geçtiğiniz an, yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, siz cehennemden kurtuldunuz, birinci kat cennet sizindir. Sadece bu dileğin sahibi olabilirseniz kurtulacaksınız. İyi ama benim bundan haberim yok diyemezsiniz. Mutlaka söylediklerimizi şu veya bu şekilde duymuşsunuzdur. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Allah'a ulaşmayı dilemek asli göreviniz. Ya dilersiniz, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Sonra da dünya mutluluğunda yaşarsınız. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi için cennet saadetinin üçüncü katına kadar garanti ediyor. Dünya saadetinin de yarısını garanti ediyor. Siz diyor bana ulaşmayacaksınız. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Siz mutluluğu elde etmeyeceksiniz. Ben size mutluluğu vereceğim. Ama bir göreviniz var diyor. Bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a inanıyorsunuz, öyle değil mi? Eğer bizi dinliyorsanız Allah'a inanıyorsunuz. Eğer aranızda inanmayanlar varsa onlara kendilerine bakmasını tebliğ ederiz. Kendilerine bakmalarını öneririz. Tavsiye ederiz. Yetmiş trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Her hücrenizde 23 çift dezoksiribonükleik asit sarmalı var. DNA sarmalı. Sağ sarmallar ve sol sarmallar. 23 tane sağ sarmal, 23 tane de sol sarmal. Ve her bir kromozomunuzun içinde 20 binden fazla yapı taşı var. Yanlış duymadınız. 20 binden fazla. Öyleyse bu muhtevada bütün bu sahip olduğunuz şeylerin
aslında elektronlardan oluştuğunu da hesaba katın. Mikro aleme girdikçe Allah'a olan hayranlığınız artacaktır. Görüyorsunuz ki Allah'a inanmayan ateist kardeşlerim, görüyorsunuz ki Güneş bir merkezi yörüngede, bir merkezi sistem içerisinde, ama o da seyir halinde. Bu Güneş sistemlerin çizdiği yörüngeye Kur'an-ı Kerim felek diyor. Felekler. Etrafındaki bütün gezegenler ile beraber bizim Güneş sistemimiz de bir felekte dönüyor. Güneş kımıldamaz, biz onun etrafında döneriz. Doğrudur. Ama bize göre doğrudur. Yani biz Güneş sisteminin etrafında döndüğümüz için o bize göre kımıldamaz. Bizimle ilişkisi açısından sabit durumdadır. Olduğu yerde döner. Bizim dünyamız onun etrafında döner, diğer gezegenlerle birlikte. Bizim dünyamızın etrafında da ay dönmektedir. Ama sistemin hepsi birden bir felekte güneşimizle, güneşin etrafında dönen bütün o diğer gezegenlerle hepimiz birlikte bir felekte daireler çizeriz. Öyleyse acaba nasıl olmuş bütün bunlar? Bir güneş var ortada. Bu güneşin etrafında gravitasyon sebebiyle, yer çekimi sebebiyle eliptik bir yörüngede dönen, her biri ayrı bir yörüngede dönen birçok gezegen. Mikro alemdeki gravitasyon, affedersiniz, makro alemdeki gravitasyon, mikro alemde manyetik alana dönüşüyor. Sevgili kardeşlerim, onun yaratması değil mi? Allah'a inanmayan kardeşlerim, o makro aleme bir göz atın bakalım. Kendi kendine 2,5 milyar Samanyolu, 2,5, her Samanyolu'nda da yaklaşık 2,5 milyar yıldız kendi kendine oluşabilir mi? Ya siz? Düşünün bakalım, vücudunuzdaki immün sistemi, müdafaa sistemini bir düşünün. Zamanımızda birçok mikrop ve virüs hücrenin içine gizlice girip bir enzimi kullanarak immün sistemin savaşçılarının kendilerini görmesini engelliyorlar. Bunu yapabiliyorlar. Öyleyse mikro alemde devamlı savaşlar var iç dünyanızda. Siz bir canlı organizmasınız. Tıbbın bundan sonraki ilerlemesi antibiyotikler, ilaçlar falan değil sevgili kardeşlerim. Bundan sonraki hareketi
Bu mikroorganizmaları, mikropları ve virüsleri sadece immün sisteminizin, vücudunuzu koruma sisteminizin tanımasını temin etmek, o kadar. Öyle bir koruyucu sistemle mücehhezsiniz ki hiçbir mikrop T lenfositleriyle karşı karşıya geldiği zaman onu geride, onu yenemez, yenmesi mümkün değildir. Allah vücudu yaratırken ona göre bir müdafaa mekanizması koymuş. Mikropların ve virüslerin zaman içerisinde kendilerini müdafaa edebilmeleri sadece ondan saklanmakla mümkün. Karşı karşıya geldiklerinde hiçbir mikrobun veya virüsün T lenfositlerini yenebilmesi mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, içinize o koruyucu sistemi kim yerleştirmiş acaba? Nasıl oluyor da sizin vücudunuzun kasliyonda birini ifade eden bir müdafaa ordusu iç dünyanızda mevcut kılınmış? Her şey bilinçli bir stratejinin tabii sonuçlarını içeriyor. Rakamı gelin beraberce kararlaştıralım. 70 trilyon hücre, 46 çift, 23 çift kromozom, 46. 50 diyelim, çarpalım. 70 kere 50. 3500. 3500 trilyon ediyor. Fazla yaptık ya, o zaman daha fazla indirelim biz de. 3500 trilyon olmasın, 3000 trilyon olsun. 3000 trilyon, 3 katrilyon. Her bir DNA sarmalının içinde 20 bin tane yapı taşı var. 10 bin tane olsaydı 4 sıfır ilave etmemiz gerekiyordu. 2 ile çarpıp ondan sonra 4 tane sıfır koyacağız. Neticede biz insanların sayısal dengesiyle düşünebileceğimiz olan bir büyüklük oluşturuyor mu bu? Hudutlarımızın çoktan dışına çıktık. Katrilyon rakamı bu katrilyonun 10 bin katı. 10 katrilyon, 1000 katrilyon olsa onun başka bir ismi var. İsmin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir tane enzim bu 20 bin tane yapı taşından sadece bir tanesi. Bu bir tek enzim virüslerin ve mikropların kendilerinin T lenfositleri tarafından tanınmasına engel olabiliyor. Acaba olayı birazcık gözünüzde tahayyül edebiliyor musunuz? Siz bir kainatsınız. Allah'a inanmayan sevgili kardeşlerim, siz de bir kainatsınız.
Aynaya baktığınız zaman bir kişi olarak görüyorsunuz kendinizi. Her gün milyarlarca hücreniz yeniden yok oluyor, ölüyor ve yerine yenisi yaratılıyor. Değişmeyen sadece beyin hücre sayınız. Eğer alkol alıyorsanız onun da o azalması normal standartlarda mümkün olmayan beyin hücrelerinizde azalma vücuda getiriyor. Sadece alkol. Neden Allah-u Teala alkolü yasak etmiş? Anlıyor musunuz? Bu standartlarda sevgili ateist kardeşlerim, kendi kendinize var olduğunuza inanabilecek misiniz? Samimiyetle bana söyleyin. Şimdi söyleyin, Allah var mı yok mu? Bunlara cevap verebilir misiniz? Misali sizden verdik. Kendinizden verdik. Eğer birazcık da bilmeye meşgulseniz, tabun ard arda artık gerçek yolunu bulduğunu göreceksiniz. Bundan sonraki safhada hastalıklarla savaş, ihtiyarlıkla savaş, bütün negatif faktörlerle savaş artık mikro alemde cereyan edecek. O yaratan öyle bir yaratmış ki insanoğlunu, onun içindeki immün sistem o vücudun bütün özelliklerini korumaya yeterli bir güç olarak verilmiş kendisine. Ama mikro alemdeki düşmanlar da uyumuyor. Onlar da o gücü nasıl bertaraf edecekleri konusunda devamlı çözüm arıyorlar ve yakaladıkları ilk enzimle bunun tatbikatına giriyorlar. Sevgili kardeşlerim, enzimler, proteinler, bu mikropların ve virüslerin kullandığı statüye dikkatle bakın. Her biri Allah'ın yaratışındaki o şahane dizaynı bizlere gösteriyor. Ne diyorsunuz? Ateist kardeşlerim, erişilebilir mi? Yeri gelmişken size bir kıssa anlatalım. İmam-ı Azam Ebu Hanefi'nin başından geçen bir olay. Orada camide bir ateistle İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri karşılaşacak. Birisi Allah'ın varlığını, öteki de yokluğunu ispat edecek. Ama İmam-ı Azam o gün geç kalmış camiye. Yarım saat, bir saat, 2 saat geç kalmış ve o süre içerisinde zamanında oraya gelmiş olan ateist konuşuyor. Diyor ki, görüyorsunuz işte, benim ilmimi herkes bilir. Herkes bu sebeple, benim ilmim sebebiyle bana saygı duyar. O da aslında Allah'ın yokluğunu ispat edeceğim için korkusundan buraya gelemedi. Ve bu minvaldeki sözlerini 2 saat boyunca hep söylemiş. Neyse, 2 saat sonra, belki daha sonra, 2 saatten de daha geç bir vakitte İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri yorgun bir halde camiden içeri girmiş, soluk soluğa, ve sormuş o ateist, nerelerde kaldın ey servin azım demiş. Bizden korktuğun için, mağlup olacağından çekindiğin için gelmedin, öyle değil mi demiş. O da demiş ki, hayır demiş, ondan değil. Maceramı dinleyin demiş cami içindekilerine. Şu son yağan yağmurlar demiş, bizim taraftaki
yakayla bu tarafa ayıran köprüyü götürmüş. Ve köprüye geldiğim zaman baktım ki köprü yok. Yıkılmış. Ama demiş, gerçekten inanılması güç bir şey Allah Teala bana gösterdi. Görünmeyen eller başladılar karşı ormandaki ağaçları kesmeye. Göremiyorum diyor bir şey ama ağaçlar kesiliyor. Sonra kesilen ağaçlar kereste haline getirildiler diyor. Muntazam bir hale getirildiler. Sonra diyor bu ağaçlar bu keresteler kesilerek bir köprünün parçalarını teşkil ettiler. Ve diyor benim gözümün önünde adım adım bir köprü inşa edildi. Ve diyor işte bu 2-3 saat gecikmenin sebebi o. O köprünün üzerinden geçerek hamdolsun ki camiye gelebildim. Ateist gülüyor. Yahu diyor kardeşim senin bu sözüne diyor çocuklar bile güler diyor. Kimi kandıracağını zannediyorsun diyor bu yalanlarla. Hiç diyor kendi kendine bir köprü inşa edilebilir mi? İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor ki duydunuz değil mi diyor ne söylediğini? Hiç kendi kendine bir köprü inşa edilebilir mi? Diyor dedi. Ama diyor acaba bir köprünün bile kendi kendine oluşamayacağını, vücuda gelemeyeceğini söyleyen bu kardeşimiz, eğer bu kainat varsa, bu yıldızlar, bu gökyüzü, bu güneş, bu dünya varsa, ay dünyanın etrafında dönüyorsa ve kendisi varsa, acaba bunlar nasıl kendi kendine oluşmuş bir köprü bile kendi kendine oluşmuyorsa, vücuda gelmiyorsa, yapılamıyorsa, sevgili kardeşlerim, sevgili ateist kardeşlerim, kendinize yazık ediyorsunuz. Ankara'da bir doktor ateist kardeşimizle zannediyorum bir saatlik falan bir konuşma yapmıştık. Konuşma tamamlanmadan doktor kardeşimiz kalktı. Ben dedi gidiyorum. Biz de dedik ki neden daha sözümüz bitmedi? Hayır dedi devam ederseniz eğer ateistlikten vazgeçmek mecburiyetinde kalacağım. Ama diyor bunu istemiyorum. Sevgili kardeşlerim, bunlar bizim sözlerimiz değil ki. Biz size Allah'ın hakikatlerini anlatıyoruz. Ve inkar edilmesi mümkün olmayan hakikatler. Kendi kendine bir güneşin oluşması, kendi kendine gezegenlerin oluşması, kendi kendine 2,5 milyar galaksinin oluşması, her birinde 2,5 milyar yıldız mevcut olması kendi kendine olabilir mi? Ya mikro aleme baktığınız zaman ne diyeceksiniz? Siz kendiniz bir kainatsınız. Nasıl olur da bunlar tesadüfen oluşabilir? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz İnanmayanları hadi bir kenara bırakalım. Onlar da inanacaklardır. Kıyamet günü nereye gideceklerse orada göreceklerdir hakikati. Ama daha evvel zaten öldükleri zaman her şey ayan olacaktır. O zaman üzülmeyecekler mi acaba? Neden ben bu iblisin tuzağına düştüm
Neden Allah'ın bana olan emirlerini yerine getirmedim? Ne oldu bana? Neden mutsuz bir dünya hayatı yaşadım? Neden cehennemi hak ettim diye bu kardeşlerimiz üzülmeyecekler mi? Sevgili kardeşlerim, bizim sözümüz size. Siz mutlu olmaya layıksınız. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne olacak mı diyorsunuz yani? Ben Allah'a ulaşmayı dileysem ne olacak? Ne mi olacak? Bakın ne olacak? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, bize ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun ki Allah size Furkanlar versin ve size sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin diyor. Ne demek istiyor acaba? O kadar belli ki ne demek istediği. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal anında onun kalbindeki o talebi işitir, bilir ve görür. Derhal Rahim Esması'na tecelliye başlar. Tecelli kör olan, sağır olan, dilsiz olan, idraksiz olan bütün insanları Allah konusundaki hakikatleri, manevi hakikatleri öğrenmeye ulaştırır. Ne yapar Allah Teala? Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestura adlı bir engel var. İrşad makamını irşad makamı olarak görmekten onları men eden. Bütün insanların kulaklarında bir engel var vakra. İrşad makamının sözlerini işitmelerine mani olan. Bütün insanların kalplerinde ekinnet var. İrşad makamının söylediklerini idrakten insanları engelleyen. Bütün insanların görme hastaları icabet adlı bir perdeyle örtülü. Bütün insanların işitme hastaları mühürlü. Bütün insanların idrak hastaları mühürlü. Hepsini açıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı kim dilemişse bütün engelleri hem uzuvların üzerinden hem de hastaların üzerinden kaldırıyor Allah Teala. Bir kişi ondan evvel bir ölü kabul ediliyor Allah Teala tarafından. Kör, sağır ve dilsiz olan bir ölü. Ve o ölü hayata getiriliyor Allah Teala tarafından. İşiten, bilen ve idrak eden birisi oluyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunları verirken her birini o kişinin günahlarından bir kısmını yok ediyor. Her bir verdiği Furkan'la, yani doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğiyle, görme suretiyle, işitme suretiyle, idrak etme suretiyle doğruyu yanlıştan ayırt edebilen Furkanlar vererek Allah Teala o kişiyi hedefe ulaştırıyor. Ne yapıyor Allah Teala? O kişiyi idrak eder bir hale getiriyor ve günahlarını da örtüyor. Günahlarını örtmek ne anlama gelir? Hiç. Kişinin cennete girmesini garanti eder. Çünkü Allah Teala şartını koymuş. Sadece kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olan insanlar Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, kıyamet günü mahkeme-i kübra oluşacak. Herkes mahkeme-i kübra deyince Allah Teala her kulunu karşısına alacak. Ey kulun, söyle bakalım, şimdi hangi günahları işledin? Neden işledin? İşlemeseydin olmaz mıydı? Falan gibi suale çekecek kişiyi. Hayır, böyle bir şey yok sevgili kardeşlerim. Mahkeme-i kübra yok mu? Var.
Böyle bir şey yok. Mahkemeye çekilmeyecek miyiz? Çekileceğiz ama böyle değil. Allah'ın koyduğu bütün sistemler sadece ona hayran olabileceğiniz bir özellik taşır sevgili kardeşlerim. Ne yapmış Allah Teala? Hepimize bir sürücü, bir de şahit olmak üzere iki tane kiramen katibin meleği tahsis etmiş. Herkes doğduğu andan itibaren bu meleklerle beraberdir. Ölünceye kadar o kişinin bütün hayatı üç boyutlu olarak, hologram olarak filme alınır. Hepinizin hayatı şu anda filme alınıyor. Ve Allah'ın emrettiği şeyleri yaptığınız zaman, yasak ettiği fiilleri de işlemediğiniz zaman pozitif dereceler kazanırsınız. Yapmadığınız zaman, Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz zaman negatif dereceler kazanırsınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediğiniz zaman gene negatif dereceler kazanırsınız. Hayat filminizin sağ tarafına yeşil rakamlarla kazandığınız dereceler, sol tarafına kırmızı rakamlarla kaybettiğiniz dereceler yazılır. Hayatınızın her saniyesinde ya derece kaybedersiniz ya kazanırsınız. Ben şu anda namaz kılmıyorum, ibadet etmiyorum ama kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat kazanmıyorum tamam ibadet etmediğim için ama derecat kaybetmiyorum da. Kaybediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmış omuzlarınıza. Şu anda zikretmiyorsanız derecat kaybediyorsunuz. Kimseye kötülük yapmasanız da şu anda derecat kaybediyorsunuz. Öyleyse hayatınızın filmi her saniye ya derecat kazanmanızı ya da kaybetmenizi muhtevasını alır. Cehenneme gidecek olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. Cennete girecek olanlar da kazandıkları dereceler fazla olanlardır kaybettiklerinden. Öyleyse

çizmek mecburiyetindedir. İşte Kiramen Katibi meleklerinin hayat filminizde düşüncelerinizi alması bu kasıt unsurunu, tahmit unsurunu %100 doğru ölçebilen bir sistemi vücuda getirir. Ve Kiramen Katibi meleklerinin elindeki o mizanlar her suçun veya her güzel davranışın ait olduğu derecatı net olarak gösterir ve hayat filmine işler. Kıyamet günü hepiniz öleceksiniz. Eğer ölmüşseniz daha evvel kıyamet günü dirilmiş olacaksınız, mahşer meydanında toplanmış olacaksınız ve sura birinci üfürüşünde öleceksiniz. Ve zaman geriye doğru gitmeye başlayacak. Zaman geriye doğru gitmeye başladığı için yeniden dirileceksiniz kıyamet günü sura birinci üfürüşünde. İkinci defa üfürülecek ve bir defa daha öleceksiniz. Yepyeni bir yaratılışla yeniden aynı yaşta yaratılmak üzere, kadınlarda, erkeklerde aynı yaşta olmak üzere yeniden yaratılacaksınız. Bu da sura üçüncü üfürme. O zaman mahşer meydanından indi ilahiye ulaşacaksınız. Hepinizin hayat filmleri sizi otomatik olarak kendisine davet edecek. Hayat filminizi gözleyeceksiniz. Ve hiçbir şeye itiraz etmeniz mümkün değil. Çünkü bütün bu olayları siz vücuda getirdiniz. Ve kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız derecelerden fazlaysa gideceğiniz yer cehennem. Kazandığınız dereceler fazlaysa gideceğiniz yer cennet. Daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ne kadar büyük günahların sahibi olursanız olun, o günahların hepsinin bir anlamı kalmaz. Çünkü hepsi günahlarınızın örtülür. Yaşat makamına ulaştığınız zaman o örtülen dereceleriniz de sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, anlıyor musunuz? Allah'a ulaşmayı bir dilemenin sizlere neler kazandırdığını. Öyleyse kendi kendinize sorun, mutlu olmak istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, bilin ki Allah Teala sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlasını yok ederek, davranış biçimlerinizin yarısından fazlası Allah'ın beğendiği davranışlar, size mutluluk veren davranışlar haline gelmesini temin eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle, sizlerle yarınlık etmek, Allah'tan bahsetmek, her şeyden bahsetmek, hepsi ayrı bir zevk, ayrı bir güzellik. Sizleri çok sevdiğimizi sakın unutmayın. Hepiniz sevdiklerimizsiniz. İnsan olarak yaratıldınız, sevilmeye layıksınız. Öyleyse sevmiyorsanız sevmeyi öğrenin. Mutluluk orada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi mutlaka cennetine almak ister. Bunun için de bir tek dileğiniz yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse dilemeyenlere sesleniyorum. Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz mu? Konumuz İslam nedir? Diyorlar ki İslam kainatta Allah'ın ilettiği son dindir. En mütekamil dindir. Böyle bir dizayna ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala hiç öyle söylemiyor. Ama insanlar kendi başlarına ahkam kesiyorlar. Hristiyanlığı ayrı, Judaizmi yani Yahudilerin dinini ayrı, İslam'ı ayrı bir din zannediyorlar. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti Nuh'un dinini, her peygamberde Allah Teala bir kitap indirmiş. Gerçekten her peygambere bir şeriat kitabı mutlaka indirmiştir Allah Teala. Ve bununla yeni bir din koymuş zannediyorlar insanlar. Eskileri bir tarafa bırakırsak Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, Hazreti İsa'ya indirilen İncil, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim üç ayrı kitap olarak mülahaza ediliyor. Birisi Judaizmin Yahudi dininin muhtevasını veriyor. İkincisi Hristiyanlığın kitabı olarak lanse ediliyor. Üçüncüsü de İslam'ın kitabı olarak lanse ediliyor. Üç ayrı din, üç ayrı peygamber. Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Doğru bir teşhis mi? Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim diyor Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı ki biz bu şeriatta dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın dizaynını hedef almıştık diyor. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın konusu etrafında derlediğimiz, topladığımız dini sana da vahyetmek suretiyle sizin için de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Neymiş? Hazreti Musa'ya indirilen şeriat, Hazreti İsa'ya indirilen şeriat, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen şeriat, aynı şeriat. Hazreti İbrahim'e indirilen şeriat da aynı şeriat. Hazreti Nuh'a indirilen şeriat da aynı şeriat. Eğer tarihi geliş içerisinde sıralıyorsak, önce Hazreti Nuh'a bir şeriat gelmiş, aynı şeriat Hazreti İbrahim'e de gelmiş. Hazreti İbrahim'den sonra Hazreti İsa'ya aynı şeriat gelmiş. Ondan sonra Hazreti Musa'ya, Hazreti İbrahim'den sonra Hazreti Musa'ya aynı şeriat gelmiş. Ondan sonra aynı şeriat Hazreti İsa'ya gelmiş. Aynı şeriat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmiş. Bunları söyledikten sonra Allah Teala
diyor ki müşriklere söylediğin şey, yani Allah'a ulaşmayı dileyin sözü müşriklere ağır geldi diyor. Ve diyor Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Ayet-i Kerime sadece İslam'ı anlatıyor sevgili kardeşlerim. Bütün peygamberlere Allah'ın indirdiği tek bir din vardır. O din Allah'a teslim olma dinidir. Ezeli ve ebedi dindir. Hazreti İbrahim ki Hazreti Musa'dan evveldir. Hazreti İsa'dan iki defa evveldir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den üç defa evveldir. Ve Hazreti İbrahim'in dinine Kur'an-ı Kerim'imiz Hanif dini diyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hanif olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim Hanif olarak kendini ve Çin'i dine doğrult. O Hanif dini ki bütün insanları Allah Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Bu ezeli ve ebedi dindir. Ve Allah'ın yaratmasında ne dini yaratmasında ne de insanları yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Din olarak sadece Hanif dini var olmuştur ve var olacaktır. Başka bir din hiç gelmeyecektir. Değişmeyecektir diyor Allah Teala ve insanları da diyor Hanif fıtratından başka bir fıtratla yaratmayacaktır Allah Teala diyor. Öyleyse bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Yani sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmıştır. Allah Teala Hanif dinine bu din ezeli ve ebedi dindir diyor.

Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hanif olduğu bu ayetle kesinlik kazanıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hanif olması, kendisine eve gelen iki peygamberin de, Hazreti İsa'nın da Hazreti Musa'nın da hanif olmasını gerektirir. Çünkü aynı şeriatı Hazreti İsa'ya da vermiş, Hazreti Musa'ya da vermiş, Hazreti İbrahim'e de vermiş. Kur'an-ı Kerim'de açık olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hanif olduğu kesin kes ortaya konmuş. Ve hanif olmanın özelliklerine baktığımız zaman İslam'a İslam kelimesinin kullanılmasını gerektiren teslimleri görüyoruz. İslam 7 safhadan oluşur. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimini içerir. İslam da teslim olmak demektir. İslam, Allah'a teslim olanların dinidir. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman Kur'an'da İslam'ın 7 tane safhasını görürüz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde 7 tane safha açık bir şekilde ortaya konulur. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek vardır. İkinci safhada mürşide ulaşmak, tabi olmak söz konusudur. Üçüncü safhada ruh Allah'a ulaşır ve teslim olur. Dördüncü safhada fizik vücut Allah'a teslim olur. Allah'a ulaşmaz ama Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yapan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir yaratık olarak insanoğlu Allah'a fizik vücudunu teslim eder. Sonra davetede nefsin teslimi söz konusudur. Sonra da iradenin teslimi. Bu durumda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a bu dört teslimi yapmakla mükellefiz. Ve yedi safanın yedisini de yaşayarak bu mümkündür. Allah'laşmayı dilemeden hiç kimse İslam'ı yaşayamaz. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşayamaz. Allah Teala Hanif dininin Hazreti İbrahim'den gelme olduğunu babanız İbrahim kelimesiyle anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ard arda gelen üç peygamberdir. Ama bunların üçü de Hazreti İbrahim'den sonra gelmiştir. Üçü de Hazreti İbrahim'in sadece o Hanif dinini yaşamışlardır. Hazreti İsa, Hazreti Musa'ya tabi olanlar da, Hazreti İsa'ya tabi olanlar da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlar da aynı dini yaşadılar. Öyleyse İslam yeni bir dindir diyenler kesin bir şekilde yanılgı içerisindedir. İslam yeni bir din değildir. Kainatın ezeli ve ebedi dinidir. Daha ötesi dinler tekamül etmez. Hepsinde aynı şeriat vardır. Çünkü dinler Allah'ın yapısıdır. Allah dini en mütekamil statüde yaratmıştır. Tekamül eden insanlardır. Din değil. Din, tekamülün en üst seviyesinde yaratılmıştır. Ve aynı esasları bütün peygamberler zamanında korumuştur. Şimdi bakıyoruz. Birinci safa 28 basamaklık bir dizaynda üçüncü basamakta başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mı? Evet, farz. Allah Teala diyor ki "Mine mine ileyhi ve yettekuhu." Ona yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Rum 31. Lokman'a meşvette bir sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilerse, sen de onun yoluna tabi ol. Zümer 54 ve enü bilâ rabbikum. Ve Rabbine minib ol. Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile ve ona ve eslimu lehu ve ona teslim ol diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Kur'an asıllı bu dizayn içerisinde bakıyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. Üçüncü basamakta hepsi bulunmuş. Ayet-i Kerime Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي buyuruyor Allah Teala. Onlar sahabe tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Tağuta kulken Allah'a kul olmuş sahabe. İslam'ın birinci safhasındayız. Bu ilk safhada Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir dizayn olarak çıkıyor karşımıza. Öyleyse bakıyoruz Kur'an'da Allah'a ulaşmayı dilemek farz.
Bakıyoruz ki Kur'an'da sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Tevrat'a bakıyoruz. Tevrat'ta da Allah'a ulaşmayı dileme yer alıyor. İncil'e bakıyoruz. İncil'de de Allah'a ulaşmayı dileme yer alıyor. Son üç mukaddes kitabın üçü de Allah'a ulaşma dileğinin yer aldığı vakasıyla karşı karşıyayız. O zaman üç kitapta da aynı hususlar var olduğuna göre aynı şeriatı işaret ettiği kesin. Sonra üçüncü basamakta ne olur bakıyoruz. Allah rahim asmasıyla tecelliye başlıyor ve kör, sağır ve dilsiz olan bizleri gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete getiriyor. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa ulaştırıyor. Birkaç dakikada, birkaç saniyede ve o noktada biz artık gören, işiten ve idrak eden biriyiz.

Yeter mi? Hayır, yetmez. Bunları yaparken Allah Teala dereceler veriyor bize. Dereceler kazanmış kabul ediyor bizi Allah'a dilediğimiz için. Bütün günahlarımızı örtüyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için. Yedinci basamakta oluyoruz. Sonra Allah kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsümüzü yararak gözümüzden kalbimize nur yolu açıyor. Zikir yapıyoruz. Kalbimize giren rahmetle faz kalbimize kadar ulaşıyor. Ama rahmet nuru girebiliyor sadece rahmetle fazıldan. Nefsimizin kalbine %2 oranında rahmet nuru giriyor, yerleşiyor. Ve bu sebeple huşu sahibi oluyoruz. Huşu sahibi olanlarsa mürşitlerin isteme hakkının sahipleri, hacet namazını kılınca Allah bize mürşidimizi gösteriyor. Ve sahabe Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde anlatıldığı üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluyor. Bakıyoruz ki Hazreti Musa Hazreti Yahya'ya tabi oluyor. Hazreti İsa Hazreti Yahya'ya tabi oluyor. Ki Hazreti Yahya diyor ki ben onun çarığının ipi bile olamam diyor. Böylece bir yerlere ulaşıyoruz. Tabiyet müessesesi Hazreti Musa'ya tabi olunması emrolunuyor Tevrat'ta. Öyleyse tabiyet ikinci safa olan 14. basamak üç kitabın içinde de var. Hazreti İbrahim'in kitabı elimizde olsaydı onda da var olduğunu görecektik. Çünkü Hanif dininin birinci aşaması Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci aşaması mürşide tabiyettir. Konunun şeriatı bu standartlar içinde korunmuş. Sonra ne oluyor? Nefs tezkiyesine başlıyoruz. Kalbimize iman yazılmış. Zikir yaptığımız zaman Allah'a katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kalbimize giriyor. Kalbimizde fazıllar iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlıyor. Fazıllar %7'yi bulunca mürşidimize ulaştığımız zaman bizden ayrılan ruhumuz nasıl ayrılıyor? Devrin imamının ruhu mürşidine ulaşan kişinin başının üzerine geliyor ve onun ruhuna vücudu terk etmesi gerektiğini emrediyor. Ve ruh vücudu terk ediyor. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde olduğu gibi. Ve hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergahına gidiyor. Oradan da ana dergaha ulaşıyor. Burada tabiyetin sonucu seyri sülükün başlamasıdır. Tabiyetin arkasından seyri sülük başlar. Allah'a doğru bir yolculuk devam edecektir. İkinci safa mürşide ulaşma safhası üç kitabın üçünde de var. Tabiyet. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de. Sonra ne oluyor? Nefsimizin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi oluyor. 15. basamaktayız. 16. basamaktayız. Ruhumuz ikinci gökyüzünde. Üçüncü defa %7 nur birikimi oluyor. Nefsi levhamedeyken
nefs-i mülkemeye ulaşıyoruz. Nefsini denmeden bir kişiyken bize ilham edilmeye başlanan bir insan oluyoruz. Sonra dördüncü defa %7 nur birikimi, mutmain oluyoruz. Allah'ın verdiklerini yeterli buluyoruz. Beşinci defa %7 nur birikimi, Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz her seferinde bir gök katı ilerliyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci gök katında. Ve sonra Allah da bizden razı oluyor. Altıncı gök katında ruhumuz. Her birinde %7 fazla birikimi devam ediyor. Ve yedinci defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiye, nefsimiz tezkiye oluyor. Yani nefsimizin %50'den fazlası Allah'ın nurlarıyla bezeniyor. %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla, %51 nura ulaşıyoruz. Nefsimiz tezkiye oluyor. Burada bu noktada ruhumuzun Allah'a ulaşması var. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de ruhun Allah'a ulaşması açık bir şekilde yer almış. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de ruhun Allah'a ulaşması açık bir şekilde yer almış. Öyleyse sahabeye bakıyoruz. Sahabe hidayete ermişler mi? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah diyor Allah Teala. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bir kısım müfessirler diyorlar ki Allah'a ulaşmaktır değil, Allah'ın ulaştırmasıdır bunun manası. Güzel, Allah'ın ulaştırmasıysa o zaman bir ayet daha devreye sokuyor Allah Teala. Diyor ki o ayette Şura 13, Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmak söz konusu. Bu da Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Allah'ın kendisine ulaştırması sadece Allah'a ulaştırmayı tahakkuk ettirir. Görüyoruz ki innel hüda hüdallah kelimesi her halükarda Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Ve ruhların insanlar ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üç kitabın üçünde de yer almış. Ve Kur'an-ı Kerim'de de, Tevrat'ta da, İncil'de de bu husustan bahsediliyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şu noktaya kadar ne gördük? Üç safa Kur'an-ı Kerim'de yer almış, Tevrat'ta yer almış, İncil'de yer almış. Kur'an-ı Kerim'de hem farzları tespit ettik, hem de bütün sahabenin bu farzları riayet ettiğini. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması farz mıdır? Farzdır. İşte Zümer 4 ve inibü ilâ rabbiküm ve eslimû lehu. Ve Rabbine yönel, yönelin, Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Bu ruhun da ve içinde nefsinde iradenin de teslimini gösterir. Ama şu anda konumuz ilk teslim. Bu ilk teslim mutlak olarak içeriyor. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettülüneyi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bu da Allah'a ulaşmanın farz emri. Ve bunun bir emir olduğu Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde anlatılıyor Allah Teala tarafından. Diyor ki Allah Teala vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey ruh. Kur'an-ı Kerim'de geçen farz emirler, emirler açık bir emirse farzdır. İşte ruhun Allah'a ulaştırılması da farz. Ve bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Çünkü Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruhun Allah'a ulaştırması üç kitapta da mutlak olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de hem farz olduğunu tespit ediyoruz, hem de bütün sahabenin bu farzı mutlak olarak yerine getirdiklerini. 21. basamak. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamakta o ruhları Allah'ın zatında yok olan insanlardan nefslerinin kalbindeki nuru artıranlara %71'e kadar, %61'e ulaştıranlara Allah Teala bir taht ihsan ediyor indi ilahide. Sonra bu insanlar zühd sahibi oluyorlar. Zikirlerini günün yarısından öteye geçiriyorlar. Zühd sahibi oluyorlar, zahit oluyorlar. Dünyaya değil Allah'a dönük bir hayata ulaşıyorlar. Her gün 12 saatten daha fazla zikrediyorlar. Bunun neticesi ne olur? Bunun neticesi fizik vücudun Allah'a teslim edilmesidir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de fizik vücudun teslimine dair açık ayetler tespit ettik. Ama Kur'an-ı Kerim'de farz ayetleri de devreye koyuyor Allah Teala. Ey Ademoğulları diyor Allah Teala, ben sizden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apacık bir düşmandır.
ve bana kul olacağınıza dair ahd almadın mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Allah'a kul olacağımıza dair Allah'a ahd vermişiz. Demek ki Allah-u Teala Allah'a kul olmamızı üzerimize farz kılmış. Adem oğulları deyince fizik vücutlarımı kastediyor, fizik vücutlarımızı kastediyor. Öyleyse sahabeye bakalım. Bütün sahabe bu ayetin, bu iki ayetin gereğince, Yasin 60 ve 61 gereğince Allah'a fizik vücutlarını teslim etmişler mi? Ettikleri kesinlik kazanıyor. Bakıyoruz ki Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ey Resulüm diyor, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi yani fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kur'an-ı Kerim'de hem farz olduğu hem de bütün sahabenin bunu gerçekleştirdikleri kesin. Diğer iki kitapta da, Tevrat'ta da, İncil'de de fizik vücudun Allah'a teslimine dair ayetler tespit ettik. Kesinlikle Tevrat'ta da, İncil'de de Allah'a teslim olma müessesesi yer alıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu bapta muhtevaya baktığımız zaman bir muhteşem dizayn görüyoruz. Sahabe neyi yapmışsa, neyle emrolunmuşsa aynı emirler Hazreti Musa zamanında da verilmiş, Hazreti İsa zamanında da verilmiş ve Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya tabi olanlar da aynı şeyleri gerçekleştirmişler. Burası 25. basamak. Bundan sonra daimi zikre ulaşmak söz konusu ve bütün sahabenin daimi zikre ulaştıkları ve ulvi babalıkları kesin. Zümer 18'de Allah Teala sahabenin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor. Ve ulu'l-elbabın ne olduğunu söylüyor. Âl-i İmrân 190 ve 191. Li ulu'l-elbab veskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulu'l-elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe ulu'l-elbab olmuş mu? Olmuş. Ulu'l-elbab kim? Daimi zikrin sahipleri. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Tevrat'ta da, İncil'de de Allah-u Teala'nın daimi zikirden bahseden ayetleri söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde daha öteye doğru yola çıktığımız zaman sahabenin ihlasa ulaştığını görüyoruz.
evvela

bunun farz olduğunu görüyoruz. Beyne 5'te Allah Teala buyuruyor ki ve ma umiru illa leyabudullâhe muhlisîne lehuddîne künefâye. Hanifler olarak onlar Allah'a dinde halis kullar, nefslerinin kalbini halis kullar olmakla emrolundular. Demek ki farz. Peki ulaşmışlar mı hepsi? Muhlis kullar olmuşlar mı? Olmuşlar. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Bakara suresi 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki sahabe için, deyin ki biz muhakkak ki ona Allah'a karşı muhlisleriz. Nefslerinin kalbini halis kılanlarız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yine bakıyoruz Tevrat'a, İncil'e. İkisinde de kalbin halis kılınması konusunda, daimi zikre ulaşma konusunda da, kalbin halis kılınması konusunda da ayetler var. Burası 27. basamak. 26. basamakta ulul elbab oluyoruz. Daimi zikre ulaşıyoruz. Nefsimizin kalbinde hiç afet kalmıyor. 7 kat yerler gösteriliyor. Bize zemin katta gösteriliyor. Daha sonra 7 kat gökler gösteriliyor. Birincisinde ulul elbabız. Birinci gök katından itibaren ihlas makamının sahibiyiz. İşte bütün sahabe bu hedeflere ulaşmış. Tevrat'ta da İncil'de de hem ulul-elbab'tan bahsediliyor, hem muhlislerden bahsediliyor. Sonra irşada ulaşmak söz konusu oluyor sahabe için. İrşada ulaşmak farz mı? Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi irşada ulaşmanın farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala, kullarım beni senden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Kim bize dua ederse dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet ederse, yani mümin olurlarsa, Allah'a ulaşmayı dileyip aminu olurlarsa, o zaman onların davetine icabet ederiz ki onlar irşada ulaşsınlar, diyor Allah Teala. İrşada ulaşma meselesi farz kılınıyor. Bir de bakıyoruz ki bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Hücret suresi 7. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul size uysaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır, diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. İrşada ulaşma müessesesi Tevrat'ta da geçiyor, İncil'de de geçiyor. Söylediğimiz gibi ayetleri tespit ettik. Ve bir sonraki noktaya ulaşıyoruz. Son nokta. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşıyoruz. Son nokta olan 5. kademesinde
irşat makamının sahibi kılıyor Allah Teala bizleri. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın bizlere ulaştırdığı bir mesaj var. Allah Teala buyuruyor ki ve la temutunne illa ve entüm müslümun diyor. Bakara 136. Siz ölmeyin, Allah'a teslim olun, teslimi külliyle teslim olun, sonra ölün. Ve bu teslimi külliyle teslim müessesesi bir hakkın takva sahibi olanlar nasıl teslim olmuşlarsa, hakka tukatihi takvanın sahipleri nasıl teslim olmuşlarsa siz de öyle teslim olun diyor Allah Teala. Ali İmran 102. İşte burası irşada ulaşmak noktası değil, irşada tayin edilmek noktası. İrşat makamının Allah Teala tarafından sahibi kılınmak noktası. Ne görüyoruz? Bütün sahabe kendisinden sonra gelenleri tabiyetini almış. Yani tabi'in sahabeye tabi olmuşlar. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sahbukunel evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Öyleyse ister ensar olsun ister muhacirin kendilerine tabi olunmuşlar. Yani hepsi irşat makamının sahibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, irşat makamının sahibi olmak da farz ve bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte İslam dediğimiz zaman ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Kim iradesini Allah'a teslim ederse bir hakkın takvanın sahibi olur. İşte bir hakkın takvanın sahibi olanlar, onlar Allah'ın sevgilileri. Bir hakkın takvanın sahibi olan kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınır. Öyleyse İslam başından sonuna kadar bir muhteva taşır. 7 safhada ruhun, veçin, nefsin ve iradenin sırasıyla Allah'a teslimi söz konusudur. Ve 7 safha bu 4 teslimi içerir. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek, 3. basamak, aynı zamanda 4-5-6-7. basamağı da içerisine alıyor. Mürşide ulaşıp tabi olmak, 14. basamak, ruhu Allah'a ulaştırıp ruhu teslim etmek, 21. ve 22. basamaklar, fizik vücudu teslim etmek, 25. basamak, nefsi Allah'a teslim etmek 27. basamak, irşada ulaşmak 28. basamağın 4. kademesi,
iradeyi Allah'a teslim etmek, salah makamının 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte İslam dediğimiz zaman bir bütünü görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemekten iradeyi teslime kadar 7 safayı içeren ve Kur'an'da ne varsa Tevrat'ta da İncil'de de aynı şeyler var. Öyleyse İslam dediğimiz zaman Allah'ın kainattaki tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini hatırlıyoruz ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel geriye doğru gidersek Hazreti İsa da Hanif'ti, Hazreti Musa da Hanif'ti, Hazreti İbrahim de Hanif'ti. 3 dinde Hazreti İbrahim'in Hanif dininin aynı özellikleri taşır ve hepsi Haniftirler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi ve İslam'ın ne olduğunu, bütün dinlerin aslında tek din olduğunu bir defa daha tezekkür etmek imkanının sahibi olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me-as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mutluluk. Allah Teala insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Gerçekten mutluluk dizaynına baktığımız zaman bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk onun için geçerli değildir. Çünkü nefsi şeytanla işbirliği halinde devamlı o kişiyi rahatsız edecektir. O kişi başka insanların kendisine olan davranışları sebebiyle sık sık üzülecektir. Ve aslında bilmeyecektir ki kendisi nefsani davranışların sahibi olduğu için, nefsinin tesiriyle başka insanlara karşı davranış biçimleri sergilediği için, bir başka ifadeyle hep kendisinden taraf olduğu için, başkaları onu pek sevmiyor. O da başkalarını çok sevmiyor. Başkaları tarafından sevilmeyen, diğer insanları sevmeyen bir insan, belki şöyle bir müdafaanın arkasına saklanabilir. Onlar beni sevmiyorlar ki ben onları seveyim. Onlar dediğinizin bir kısmı birbirini seviyor. Ama sizi sevmiyorlar. Düşünün bakalım arkasında ne olabilir? Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinin başında başkaları değil, siz varsınız. Siz başkalarına nasıl davranırsanız başkalarından ona paralel davranışlar

Evvela Allah'ı seveceksiniz. Ne kadar çok severseniz ona o kadar yakın olursunuz. Allah'a en yakın olan kişi onu en çok sevendir. Bu sevgi Allah-u Teala tarafından o kişinin kalbine konulur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir sualimiz var. Sevmeyenlere bir sualimiz. Ne kaybedersiniz ki? Sevmediğiniz insanları bir an için sevdiğinizi düşünelim. Ne kaybedersiniz ki? Nefsinizin kibir afeti, nefsinizin gurur afeti yara mı alır? Sevgili kardeşlerim, nefsiniz sizin dostunuz değildir. Nefsler afetlerle hangi ölçüde doluysa şeytanın o kadar esiridirler. Şimdi sizinle beraber insanın yaratılışındaki başlangıçtaki dengeyi görelim. Biliyorsunuz bir nefsimiz var, bir ruhumuz var, bir de fizik vücudumuz var. Ruhumuz bizim değil. Ruhumuz var diyoruz ama aslında Allah'ın bize üflediği bir emanet. Sahibine onu iade edeceğiz. Ama başlangıçta ruh bir denge unsurudur. Neden? Ruh muhtevasında %100 pozitifleri taşır. Yani sevgi onlardan bir tanesidir. Nefs de başlangıçta %100 negatifi temsil eder. Çünkü nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, her nevi kötü alışkanlıklar, bunların hepsi nefsin afetleridir. Nefsiniz bu afetlerle %100 dolu olarak yaratılırsınız. Ruhunuz da onların tam zıttı olan hasletlerle dolu olarak mevcuttur. Zaten Allah'ın ruhudur. Öyleyse elbette onun kalbi tamamen güzelliklerle dolu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda hepiniz için bir ibret yok mu? Allah Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte afetler, işte hasletler, işte nefsiniz, işte ruhunuz. Yani işte nefsinizin kalbindeki afetler, %100 afet, işte ruhunuzun kalbindeki hasletler, %100 haslet. Bir de fizik vücudunuz var. Aslında fizik vücudunuz bir yaratıktır. Nefsiniz de bir yaratıktır. İkisi birbirinin zıttı olarak ama aynı görüntüde yaratılmıştır. Fizik vücudunuzda hangi değişiklikler olursa nefsinizde de otomatik olarak aynı değişiklikler oluşur. Şimdi Allah-u Teala'nın denge unsurlarına bakın. Nefsiniz ve ruhunuz arasındaki dengeyi nasıl kurmuş Allah-u Teala? Nefsinizi %100 afetlerle donatmış. Ruhunuz zaten %100 hasletlerle dolu. Ve ne olmuş? 100 ünite negatife karşılık, 100 ünite pozitif. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiklerini işlemeye çalışan nefsinizdeki tüm afetler, ruhunuzda da Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla yapmak istemeyen

Güzellik taşır nefsinizin kalbi, ruhunuzun kalbi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dengenin yok olması söz konusu olabilir mi? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde olduğunuza göre pozitifleri Allah Teala sizden ayıracak demektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi buna hazır olmalıdır. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka mürşit sevgisine ulaşacaktır. Hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak ve ona mutlaka ulaşacaktır. Bu ulaşma neticesinde ne olur? Bu ulaşma el öpmeyle noktalanır. Peki kişi Allah Teala'nın hacet namazını kılıp da kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp ve onun önünde el öptüğü zaman ne olur? O kişinin ruhu vücudunu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkar. İşte sevgili kardeşlerim, ortada sadece nefsinizin ve fizik vücudunuzun kaldığı bir noktaya ulaştık. Ruhunuz yok artık. Hacet namazını kılıp, mürşidinizi sorup da ona ulaştığınız zaman Allah-u Teala onların kalplerinin içine imanı yazarız ve Allah'ın katından bir ruhla destekleriz diyor. O ruh devrin imamının ruhudur. Kim Allah'a ulaşmayı denemişse onun başının üzerine tabiyet sırasında ulaşır ve onun ruhuna der ki senin Allah'a ulaşmayı dileme günün, Allah'a ulaşma günün, yevmü talakın, Allah'a mülaki olma, Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et. Ruh vücuttan ayrılır ve hangi mürşide tabi olmuşsa onun bulunduğu yerde yere ulaşır. Oradan da devrim imamının dergahına ulaşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bu standardı içerisinde ruhunuz vücudunuzu terk edecektir. İşte bu terk etme devresi içinde nefsiniz var, %100 afetlerle dolu, fizik vücudunuz var. Onun vücudunuzun kalbi Allah'ın size ulaştığı yerdir. O fizik vücudunuz ne afetlerle ne hasletlerle dolu değildir. Muhteva nefsinizin kalbinde teşekkür eder. Nefsinizi köle etmeniz demek, nefsinizin kalbindeki bütün afetleri Allah'ın zikriyle yok etmeniz demektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsiniz %100 afetlerle doluyken Allah Teala size ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere tabiyetiniz vücudunuzdan ayırdığı zaman nefsinizin kalbi %100 afetlere dolu olarak
ortadasınız. Serisülük adlı bir yolculuğa çıkarsınız. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede nefsinizin kalbi %51 hasletlerle dolar. Ne olmuştur? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu olduğu noktanın bir benzeri noktaya ulaştınız. Fakat nefsinizin kalbindeki değeri o böyle. %51, %49'u fazıl nuru olmak üzere, %2 rahmet nuru, %49 artı %51, %2 eder %51. O noktada ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada nefsinizin kalbinde %51 nur, %49 afet vardır. İşte burası bir orta noktadır, denge noktasıdır. Ve Allah-u Teala hepinizi mutlu görmek ister. Mutlu olmanız için lazım gelen her şeyi yapar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz zaman bir dünya mutluluğu var. Şu dünyada ne kadar ömür yaşar bir insan? 100 sene yaşasın, 200 sene yaşasın. Adem Aleyhisselam ne kadar yaşamış? 1200 sene yaşamış. 1200 sene yaşasın. Ne yazar? Cennet veya cehennem kesintisiz sonsuza kadar uzanan bir zaman parçasını içeriyor. Sonsuza kadar mutluluk cennette, sonsuza kadar azap, işkence cehennemde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse insanların Allah'ın söylediklerine neden itibar etmediklerini düşünün. İnsanlar büyük bir hatanın içerisinde. Yarınlarını hiç düşünmüyorlar. Bu dünyada fizik vücutlarının yaşamalarını istedikleri zevkleri içkide arıyorlar, uyuşturucuda arıyorlar. Onlara acımaktan başka ne gelir ki elinizden sevgili kardeşlerim? Mutluluğun ne olduğunu belki hiç yaşayamadan ölecek olan insanlar söz konusu. Onlar da mutluluğun peşindeler. Farkına varsalar da varmasalar da istedikleri şey mutlu olmak. Ama onlar mutlu olamazlar. Belki birkaç dakikalık veya saatlik zevk söylettikleri bir şeyleri yaşarlar. Sonra da o halleri geçince vücutları yıpranmış olarak hayatlarına devam ederler. İşte insanların cennette yaşayacağı zevkleri insanlar beyaz zehirle bu dünyada yaşamak istiyorlar ve öyle bir zevk yaşandığını düşünüyorlar. Aslında çok farklı şeyler. Rabbani bir zevkle zulmani bir zevk birbirine eşit olamaz. Rabbani zevkte huzur vardır. Zulmani zevkte huzursuzluk vardır. Ben bunu yaptım, bu içkiyi içtim ama vücudum zehirlenecek. Ben bu beyaz zehiri aldım ama vücudum zehirlenecek
diye insanlar hem onu alırlar hem de bir endişenin içerisindedirler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları, sizler ne kadar Allah'a hamd etseniz, şükretseniz azdır ki böyle konularla uzaktan yakından ilişkiniz olmadığı olmayacak. Sizler Allah'ın gerçek anlamda ilahi zevk olarak yaşatmak istediği zevkleri yaşamaya aday olanlarsınız. Allah Teala bu zevkin, dünya mutluluğunun yarısını garanti etmiş size. Ruhunuzu Allah'a teslim etmeyi üzerine almış. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ulaştırdığı zamanki durumunuza bakın. Nefsinizin kalbinde %51, Allah'ın emirlerine itaat eden, yasakladığı suçları işlemek istemeyen kısım olacak. Gene nefsinizin kalbinde %49, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasaklarını da yapmak isteyen bir dizayn oluşacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah odur ki insana da verilen kulunu en üstün yapmış, her şeyi onun için yaratmıştır. Diyor ki, ey insanlar, bütün göklerde, ey Ademoğulları, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizler için yarattım diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda Allah Teala ne yaratmışsa yarattığı her şeyi bizler için yaratmış sevgili kardeşlerim, biz insanlar için. Öyleyse her şey insan için. Allah Teala'ya sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek az değil mi? O Allah, bizim Rabbimiz, bizi de yaratmış, kainatı da yaratmış. Bugün astronomik hesaplamalar en uç noktalara kadar uzanabilmekte ve bir korkunç gerçek çıkmakta ortaya. En az 100 milyar galaksi olduğu düşünülüyor. Her galakside de en az 100 milyar yıldız. Bunların bir kısmında mutlaka hayat var. Çünkü Allah Teala yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve onların ikisinin arasındaki insanlar diye insanların yerde de gökte de bulunduğunu ifade ediyor. Yerle gök kavramı da ayrı bir kavram. Sevgili kardeşlerim, aslında şuradan baktığımız zaman, yukarıya baktığınız zaman da gök aslı, ya sağınıza baktığınız zaman da gök, solunuza baktığınız zaman da gök. Dünyanın arka tarafında size göre tam karşılığında yaşamış olsaydınız, size göre alt olan yer küre, öbür taraftan, öbür tarafta yaşayan bir insana göre gökleri temsil, göklere dönük olacaktı. Öyleyse Allah Teala'nın biz iki doğunun da iki batının da sahibiyiz demesinden muradının ne olduğunu anladınız. Ekvatordan geçen bir dikmenin dünyayı bir uçtan öbür uca kapladığını, uzandığını düşünün. Bu uçta, benim tarafımdaki uçta bir kişi var. Ona göre sağ taraf
Bu taraf doğudur, sol taraf da batıdır. Yani bu taraf doğu, bu taraf batı. Ama dikmenin öbür ucundaki bir adamı düşünün, o bu tarafa bakıyor. Ona göre de doğu bu taraf, batı bu taraf. Sevgili kardeşlerim, işte bir tek dünya, iki tane insan. Biri dünyanın öbür ucunda, bir eksenin tam ucunda, öteki de bu ucunda. Ama buradakine göre doğu ve batı farklı. Tam onun karşıtı olan noktadakine göre doğu ve batı farklı. Birine göre doğu, ötekine göre batıyı oluşturuyor. Onun için Allah Teala buyuruyor, biz iki doğunun da iki batının da sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, o en az 100 milyar yıldızın yüz milyar galaksinin her birinde 100 milyar yıldız en az o kadarı olduğu hesaplandığına göre 6 sıfır birinci milyarda, 6 sıfır da ikinci milyarda bir rakamından sonra 12 rakamlı bir netice çıkıyor. Bin, milyon, milyar, trilyon. Sadece var olan yıldızların sayısı en az bir trilyon. Affedersiniz, 100 trilyon. Çünkü 100 milyar deniyordu, 100 trilyon. Böyle insanın rakamsal değerleri hafızasında hesap etmesi pek mümkün olmuyor. Büyüklüğü tespit edemiyorsunuz. Ama şurası muhakkak ki şu dünyada verilen koskoca gezegenimiz dünya üzerinde bir toz zerresinden başka bir şey değildir. Allah Teala mikro alemin de sahibidir, makro alemin de sahibidir. O dünyaları bir araya getirdiğiniz zaman bir makro alem çıkıyor. İnin insana, oradan mikro aleme inin. Ve de yeni bir dünya ile karşılaşacaksınız. O zaman kainatı yaratan Allah'ın en ufak zerrelerle ayrı ayrı dizayn müessesesinde aynı noktada olduğunu göreceksiniz. Şu sonsuz kainatı yaratan Allah için mikro alem de sonsuz. Sevgili kardeşlerim, insan ortalarda bir yerde yer almış durumda. Gerçekten ne kadar sahibimiz olan, yaratıcımız olan Allah'a hamd etsek, şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünyada nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman mutluluğun yarısını yaşarsınız. Daimi zikre ulaşıp da nefsinizdeki afetlerin bütününü yok ettiğiniz zaman mutluluğun da bütününü yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, neden mutsuzluk? Hiç kimse başkaları tarafından mutsuz kılınamaz. Herkes kendisinin mutsuzluğunun mimarıdır.
Sevgili kardeşlerim, eğer insanlar bir başkasına zulüm yaparlarsa, o zulmün karşılığını mutlaka ödeyeceklerdir. Ödememek söz konusu değildir. Her şey sıfıra irca edilir. Başkalarına en çok zulmedenler, cehennemde en çok zulmedilenler olacaktır. Ya da zulmetmek yanlış bir kelime, cehennemde en çok cezalandırılanlar olacaktır. Oradaki zebaniler, yani cehennem bekçileri, o işkenceleri yapmakla görevlendirilerek ona göre yaratılmışlardır. O işkenceler onların görevleridir. Allah-u Teala bu kavalardan, zincirlerden, kırbaçlanmadan, korkunç derecede sıcak suların kaynar lavaların içine atılmaktan bahsediyor. Derileri yanıp kavrulduğu zaman tekrar değiştirilir diyor. Yeniden yanarlar, tekrar değiştirilir, yeniden yanarlar diyor. O yenmenin acısını yaşatır Allah Teala orada. Bu dünyada insanlar öyle insanlar olarak yaşarlar ki ne aradıklarını, niçin dünyaya geldiklerini bilmeden hayatları bitiverir. Allah Teala başka hiçbir sebeple değil, bütün insanları şu dünyada yarattığı herkesi mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Nereden bu kadar emin konuşuyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemek farz. 1. Mürşide tabiyet farz. Nefsimizin kalbi buraya kadar kapkara. 2. 14. basamaktayız. 21. basamak. Ruhunu Allah'a ulaştıran, mürşide tabi olup da ruhu yüzünden ayrılan kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Mutluluğun yarısı. Kim sağladı bunu bize? Allah sağladı. Farz mı? Evet. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız farz. Mutluluğun yarısını elde etmemizi üzerimize farz kılmış Allah Teala. Başlangıçta biz böyle bir dizayn içindeydik. Dengeyi kurmuş Allah Teala. Ruhumuz var, fizik vücudumuz var. %50 mutlu, %50 mutsuz bir hayat yaşamak üzere dizayn edilmişiz. Ama şeytan negatif tarafa tesir etmek suretiyle o kişiyi, nefsinin kalbinin yarısı affedersiniz, nefsinin kalbi %100 afetlerle, ruhunun kalbi %100 hasletlerle donatılmış olduğu için kişi gene bir denge içerisindedir. Ama burada mutsuzluk söz konusudur. O kişi mutluluğu yaşayamaz. Şeytan onun nefsine devamlı tesir eder. Allah-u Teala'nın istediği ise nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin yok olup ruhunuzun hasletlerinin paralelinde olan fazılların nefsinizin kalbini işgal etmesidir. %2 rahmetle %98 fazıl nuru. Yani nefsinizin yarısı nurla kaplı hale geliyor ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman. Ama
Son teslim olan iradenin tesliminde nefsinizin kalbi %100, %2'si rahmet nuru, %98'i fazıl nur olmak üzere %100 nurlarla kaplanıyor. Allah'ın bütün dediklerini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir insan başlangıçta da nefsinin kalbinde %100 afetler olduğu, ruhunun kalbinde de %100 hasetler olduğu noktada bir denge içindedir. Ama şeytan o kişiyi devamlı huzursuz etmektedir. Devamlı onu mutsuz etmektedir. Peki o kişinin ruhu yüzünden ayrılınca artık hiç onu mutlu edecek olan bir şey kalmıyor ortada. Nefsi de %100 afetlerle dolu. Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağı 7-8 aylık bir zaman parçası içerisinde çok mutsuz olması lazım. Hayır, öyle olmuyor. Tam aksine çok mutlu oluyor. Çünkü Allah Teala şeytanın o kişi üzerinde oluşturabileceği bütün tesirleri yok edecek bir mekanizmayla o kişiyi koruyor. İşte eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah sizi de mutlaka şeytanın bütün afetlerinden korur, bütün sataşmalarından korur. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz o 8 aylık devrede. İşte gerçek mutluluğa gidiş bundan sonradır ve bir dik yokuştan mutlaka geçmeyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman normal standartlarda günde 3 saat, 4 saat zikir yapar. Bu 3 saatlik zikri 18 saate çıkarmak mecburiyetindesiniz ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilirsiniz. Nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça, fazıllar arttıkça mutluluğu daha üst, daha üst, daha üst boyutta yaşarsınız. Fizik vücut teslimini gerçekleştiren bir insan, ruhunu teslim ettiği 21. basamaktan çok daha ötededir, 25. basamaktadır. Fizik vücudunu teslim etmiştir, nefsinin kalbi %80'den fazla nurlarla donanmıştır. O kişi çok daha mutludur ruhunu Allah'a teslim eden insandan. Ve az bir şey kalmıştır daha müzik ulaşmasına. Normal standartlarda bu kişi %80'i aştığı için zikri nefsinin kalbindeki nurlar artık o kişi daimi zikre mutlaka ulaşacaktır. Ulaştığı zaman da Allah'tan yeni hediyeler alacaktır. Evvela tövbe-i nasuha davet edilecektir. Sonra da salah nuru verilecektir. Günahları örtülecek, sevaba çevrilecektir. Ve kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaktır. Nefsinin kalbinde afet kalmadığı için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala siz yolunuzun açılmasını dilerseniz yolunuzu açar.
Siz talep etmek mecburiyetinde olansınız. Talep ederseniz, öyle diyor Allah Teala, talebena, bana talepte bulunun, ve cebena, bize talepte bulunun, biz de size icabet edelim diyor. Bizim üzerimize vacip olur diyor. Sizin bizden talepte bulunmanız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın nefsinizin kalbini tamamen nurlarla donattığı bir noktaya ulaşmanızı diliyoruz hepinizin. Her an mutlu olmanızı diliyoruz. Ve bu sizin elinizde. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız zaten size hiçbir şekilde bir yük getirmez. Hepsini Allah kendisi yapacaktır. Geri kalanında da dik yokuşu tırmanmanızda ve her noktada size yardımcı olacaktır. Yeter ki siz isteyin ve bütün iradi gücünüzle hedeflere ulaşmayı dileyin. Fizik vücudunuzu teslim etmeyi dileyin. Nefsinizi teslim etmeyi dileyin. İradenizi teslim etmeyi dileyin. Allah'tan her zaman yardım alacaksınız. Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini her kademede biraz daha fazla anlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamdeder şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Mülk Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Mülk elinde, kudretinde olan o Allah mübarektir ve o her şeye kadirdir. Sizin hanginizin en güzel ameli yapacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Ve O azizdir, gafurdur. Gökleri 7 tabaka, 7 kat olarak yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Haydi, bakışını çevir, tekrar bak. Bir yarık, çatlak görüyor musun? Sonra 2 defa daha bakışını çevir, bak. Bakışın aciz ve yorgun olarak sana geri döner. Ve andolsun ki, dünyanın semasını kandillerle süsledik ve onları şeytanlar için atılacak taşlar kıldık ve onlar için alevli ateşin azabını hazırladık ve Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır ve o ne kötü varış yeri. Oraya cehenneme atıldıkları zaman onun kaynayan korkunç sesini, gürlemesini işittiler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Oraya her bir grup atılışında onun, cehennemin bekçileri onlara, size nezir, uyarıcı gelmedi mi diye sordu. Onlar, cehenneme atılanlar dediler ki, evet, bize nezir gelmişti. Fakat biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir dalalet içindesiniz dedik. Ve eğer biz işitmiş veya akıl etmiş olsaydık, alevli ateş halkı arasında olmazdık dediler. Böylece günahlarını itiraf ettiler. Artık ateş ehli Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Muhakkak ki onlar gaybda Rablerine huşu duyarlar. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Ve sözünüzü gizleyin veya onu açıklayın. Muhakkak ki o Allah, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Yaratan, yarattığını bilmez mi? Ve o, latiftir, habirdir, haberdar olandır. Arzı size zelil kılan, boyun eğdiren O'dur. Artık O'nun omuzlarında, üzerinde, dağlarda, ovalarda dönüp dolaşın ve O'nun rızkından yiyin. Ve neşir, yeniden var olup, huzurunda toplanma O'nadır. Gökyüzündeki kişinin Allah'ın o yer sallandığı zaman sizi yere geçirmesinden, geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Veya gökyüzünde olan kişinin Allah'ın sizin üzerinize taş yağdıran fırtına göndermesinden, göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? O takdirde uyarım nasılmış, yakında öğreneceksiniz, bileceksiniz. Ve andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladılar. O zaman azabım nasıl oldu? Onlar üstlerinde sıra sıra süzülerek kanat çırpan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Muhakkak ki o her şeyi en iyi görendir. Veya Rahman'dan başka size yardım edecek olan bu askerler kimdir? Kafirler sadece gurur, aldanma içindeler. Ya da eğer Allah rızkını tutarsa keserse, sizi rızıklandıracak olan bu kişiler kimlerdir? Hayır, onlar haddi aşmada ve haktan uzak olmakta ısrarla devam ettiler. Öyleyse yüzüstü sürünerek yürüyen kimse mi daha çok hidayete ermiştir? Yoksa sırat-ı mustakim üzerinde düzgün, dimdik, seviyeli yürüyen mi? De ki, sizi inşa eden, yoktan yaratıp var eden ve size işitme, görme ve idrak etme hastalarını veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz? De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Ve O'na haşrolunacaksınız. Huzurunda toplanacaksınız. Ve eğer siz sözünüzde sadıksanız, bu azap vaadiniz ne zaman derler.
De ki, bu ilim ancak Allah'ın indindedir. Ve ben sadece Allah'ın azabını açıkça bildiren bir nezirim, uyarıcıyım. Fakat onu, azabı yakın olarak gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri karardı. Ve onlara, bu sizin kendisini davet ettiğiniz ne zaman diye sorduğunuz azaptır denildi. De ki, gördünüz mü? Şayet Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse veya bize rahmet etse, bundan sonra kafirleri elim azaptan kim kurtarır? De ki, o Rahmandır, ona iman ettik, aminu olduk ve ona tevekkül ettik. Artık açıkça dalalette olan kimdir? Yakında bileceksiniz. De ki, gördünüz mü? Şayet sizin suyunuz yerin altına geçse, o zaman size akarsuyu kim getirir? Kalem Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına and olsun. Rabbinin nimetiyle sen mecnun değilsin. Ve muhakkak ki senin için elbette kesintisi olmayan mükafat vardır. Ve muhakkak ki sen mutlaka çok büyük bir ahlak üzeresin. Artık yakında sen göreceksin ve onlar da görecekler. Sizin hanginiz meftun, şaşkın? Muhakkak ki senin Rabbin, o kim kendi yolundan saptı çok iyi bilir ve o hidayete ermiş olanları da çok iyi bilir. Öyleyse yalanlayanlara itaat etme. Onlar senin müsamaha göstermeni temenni ettiler, istediler. O zaman onlar da müsamaha göstereceklerdi. Lüzumsuz yere çok yemin edenlerin hiçbirine itaat etme. Devamlı kusur arayanlara, laf taşıyanlara itaat etme. Hayrı devamlı engelleyenlere, haddi tecavüz eden günahkarlara itaat etme. Kötülük yapan zorbalara, bundan başka haram yiyen günahkarlara itaat etme. Mallara ve oğullara sahip olmaları sebebiyle onlara itaat etme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, bunlar evvelkilerin masalları dedi. Biz yakında onun burnu üzerine damga basacağız. Muhakkak ki biz onları belaya uğrattık. Bostan mahsulünü mutlaka sabah erkenden fakirlere göstermeden devşirmek için yeminleşen bostan sahiplerini belaya uğrattığımız gibi. Ve bir istisna yapmıyorlar. Fakat onlar uyuyorken Rabbin tarafından gönderilen bir afet onun bostan mahsullerinin üzerinde dolaştı. Böylece mahsul simsiyah oldu, bahçe kara toprak gibi oldu. Nihayet sabah olunca birbirlerine seslendiler. Eğer devşirecekseniz tarlanıza sabah erken gidin. Bundan sonra aralarında gizlice konuşarak evden ayrıldılar. Sakın bugün oraya, bostana, sizin yanınıza bir yoksul girmesin. Ve yoksulları men etmeye güçleri yetecek diye sabah erkenden gittiler. Fakat onu, bostanın halini görünce, muhakkak ki biz gerçekten dalalette olan kimseleriz dediler. Hayır, biz mahrum olan kimseleriz. Onların en makul düşüneni, ben size eğer Allah'ı tesbih etmiyorsanız olmaz, tesbih etmeniz gerekir demedim mi? Dedi. Bizim Rabbimiz Sübhan'dır, yücedir, her şeyden münezzehtir. Muhakkak ki biz zalim kimseler olduk dediler. Bunun üzerine birbirlerine kınayarak karşılık verdiler. Yazıklar olsun bize. Muhakkak ki biz haddi aşan kimseler olduk. Rabbimizin bize onun yerine ondan daha hayırlısını bedel olarak vermesi umulur. Muhakkak ki biz Rabbimize rağbet eden kimseleriz. Azap işte böyledir
ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Muhakkak ki takva sahipleri için Rablerinin yanında naim cennetleri vardır. İşte böyle Müslümanları teslim olanları mücrimler, suçlular gibi kılar mıyız, bir tutar mıyız? Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan ders mi okuyorsunuz? Gerçekten onun içinde, o kitapta beğenip seçtiğiniz şeyler mutlaka sizindir mi yazılı? Yoksa sizin için kıyamete kadar sürecek olan üzerimizde yeminler mi var? Ne hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye. Onlara sor. Onların hangisi bunun savunucusudur? Yoksa onların ortakları mı var? Öyleyse ortaklarını getirsinler. Eğer doğru söyleyen kimse iseler. Gerçeklerin açığa çıktığı gün secde etmeye davet olunurlar. Fakat secde etmeye güçleri yetmez. Gözleri korkudan ürpermiş halde onları bir zillet kaplar. Onlar salimken, sağlıklı ve selametteyken secde etmeye davet olunmuşlardı. Artık bu sözü yalanlayan kişileri bana bırak. Yakında onları bilmedikleri bir yerden tedricen yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ve ben onlara mühlet veriyorum. Muhakkak ki benim tuzağım çok kuvvetlidir. Yoksa onlardan ücret mi istiyorsun? Böylece onlar ağır bir borç altındalar mı? Veya gayb, bilinmeyen alemler, onların yanında da artık onlar mı yazıyorlar? Artık Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi Yunus aleyhisselam gibi olma. O çok hüzünlü, gamlı olarak Rabbine nida etmişti. Eğer onun Rabbinden kendisine bir nimet yetişmeseydi, mutlaka o zemmolunmuş, kınanmış olarak boş araziye atılmış olacaktı. Fakat onun Rabbi kendisini seçti, böylece onu salihlerden kıldı. Ve inkar edenler, zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman gerçekten seni neredeyse gözleriyle devirirler. Ve muhakkak ki o gerçekten mecnundur, delidir derler. Ve o Kur'an, alemlere zikirden, öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat, vuku bulması gerçek olan. Hakikat, gerçek olan, vuku bulacağı mutlak olan nedir? Ve hakikat olanın, vuku bulacak olanın ne olduğunu sana bildiren nedir? Kâri'ayı, korkunç olayı, Semud ve Ad kavmi yalanladılar. Fakat bu sebeple Semud kavmi azgın, çok şiddetli bir azapla helak edildi. Ve amma Ad kavmi ise o da bu sebeple şiddetli dondurucu, azgın esen bir fırtına ile helak edildi. Allah onu fırtınayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine musallat etti. Bundan sonra o kavmi orada içi boş hurma ağacı kütükleri gibi yerlere serilmiş görürsün. Artık onlara ait bir bakiye, geriye kalan bir şey var mı? Görüyor musun? Ve Firavun ve ondan öncekiler ve şehirleri altüst olan kimseler o büyük hata ile geldiler. Kıyameti, hesap vermeyi, ceza görmeyi inkar etmişlerdi. Böylece Rablerinin Resulüne isyan ettiler. Bunun üzerine onları şiddetli bir yakalamayla yakaladı. Muhakkak ki tufanda su taştığı zaman sizi akıp giden gemide biz taşıdık. Onu sizin için bir ibret kılalım ve işiten kulaklar onu bellesin diye. Artık sura tek bir üfleyişle üflendiği zaman ve yeryüzü arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp
tek bir çarpışla parçalandığı zaman. İşte izin günü o vakıa büyük olay vuku bulmuştur. Ve sema yarılmıştır. Artık o izin günü zaafa uğramıştır, dengesi bozulmuştur. Ve o melek onun göğün çevresi üzerindedir. Ve izin günü Rabbinin arşını üstlerinde taşıyanların sayısı 8'dir. İzin günü Rabbinize arz olunacaksınız. Sizden size ait hiçbir şey sır olarak gizli kalmaz. O zaman kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise o zaman, alınız, kitabımı okuyun der. Muhakkak ki ben hesabıma mülaki olacağımı, hesabımla karşılaşacağımı biliyordum. İşte o, razı olduğu bir yaşayış içindedir. Onlar yüksek bir cennettedirler. Onun olgunlaşmış meyveleri yakınlaşmış, aşağı sarkmış durumdadır. Geçmiş günlerde yapmış olduğunuz şeyler sebebiyle mükafat olarak afiyetle yiyin ve için. Ve kitabı, hayat filmi solundan verilen kimse ise o zaman, keşke bana kitabım verilmeseydi der. Ve hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke o ölünce hayatım bitmiş olsaydı. Malım bana bir fayda vermedi. Benim saltanatım, mal gücüm helak oldu. Onu tutun, sonra da onu bağlayın, kelepçeleyin. Sonra onu alevli ateşe, cehenneme atın. Sonra uzunluğu 70 arşın zira olan bir zincir içinde, öylece onu cehenneme sevk edin. Muhakkak ki o, azim olan Allah'a inanmıyordu, iman etmiyordu. Ve yoksullara yemek vermeye teşvik etmiyordu. Artık o gün, onun burada yakın bir dostu yoktur. Ve kanlı irinden başka bir yemek yoktur. Onu günahkarlardan başkası yemez. Artık hayır. Gördüğünüz şeylere yemin ederim. Ve görmediğiniz şeylere de yemin ederim. Muhakkak ki o gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az iman ediyorsunuz. Ve bir kahinin de sözü değildir. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Ve eğer bazı sözleri bize karşı uydurmuş olsaydı, elbette onu sağından tutup alırdık, yakalardık. Sonra mutlaka onun can damarını keserdik. Ayrıca sizden hiçbiriniz ondan men edici olamaz, buna mani olamaz. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten muttakiler, takva sahipleri için bir öğüttür. Ve muhakkak ki biz sizden içinizde tekzip edenler olduğunu, yalanlayanları elbette biliyoruz. Ve muhakkak ki o Kur'an kafirlere elbette hasrettir. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten hakkul yakindir, kesin olarak hakkı bilmektir. O halde Rabbini azim ismiyle tesbih et. Me'aric Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 44 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Talep sahibi birisi vuku bulacak vakayı, azabı istedi. Kafirler için onu geri çevirecek kimse yoktur. O azap, me'aric, yüksekliklerin, yüksek derecelerin sahibi Allah tarafındandır. Melekler ve ruh ona süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir. Artık güzel bir sabırla sabret. Muhakkak ki onlar onu kafirler için vuku

varsa hepsini versin de sonra kendisini kurtarsın. Hayır, asla. Muhakkak ki o kurtulmak istediği alev alev yanan ateştir. O ateş baş derisini yakıp kavurucudur. Kim arkasını döner ve imandan yüz çevirirse onu çağırır. Ve mal, servet toplayıp sonra da onu biriktireni. Muhakkak ki insan sabırsız ve tamahkar olarak yaratıldı. Kendisine bir şer dokununca feryat edicidir. Ve kendisine bir hayır dokunduğu zaman cimrilik edendir. Namaz kılanlar hariç. Onlar namazlarına devam edenlerdir. Ve onlar mallarında belirli bir hak bulunanlardır. İsteyenler ve mahrum olanlar için. Ve onlar ki din gününü tasdik ederler. Ve onlar Rablerinin azabından korkanlardır. Muhakkak ki onların Rabbinin azabı gayri memundur, ondan emin olunamaz. Ve onlar ırzlarını muhafaza edenlerdir. Zevcelerine ve ellerinin arasında sahip olduklarına, cariyelerine karşı durumları hariç. Çünkü muhakkak ki onlar kınanmış değildir. Artık kim bunun arkasını ararsa, fazlasını isterse, o takdirde işte onlar haddi aşmış olanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Ve onlar şahitliklerinde kaim olanlardır, şahitliğe doğrulukla devam edenlerdir. Ve onlar namazlarını muhafaza edenlerdir, devamlı kılanlardır. İşte onlar cennetlerde ikram olunan kimselerdir. İnkar edenler, şimdi niçin senin tarafına doğru hızla koşar oldular? Sağdan ve soldan dağınık gruplar halinde. Onlardan hepsi naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla. Muhakkak ki biz onları bildikleri şeyden yarattık. Artık hayır, öyle değil. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim. Muhakkak ki biz elbette kadiriz. Öyle ki onlardan daha hayırlısı ile değiştirmeye, onların yerine getirmeye. Ve biz önüne geçilebilecek, engellenebilecek değiliz. Artık onları terk et. Vaad olundukları güne kavuşuncaya kadar dalsınlar ve oynasınlar. Kabirlerinden süratle çıkacakları gün, sanki onlar bir hedefe koşuyor gibidir. Onların bakışları korkulu bir haldedir. Onları bir zillet kaplar. İşte bu, onların vaad olundukları gündür. Nuh Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz Hazreti Nuh'u kendi kavmini onlara elim azap gelmeden önce uyar diye Resul olarak gönderdik. Hazreti Nuh kavmine şöyle dedi. Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Öyle ki Allah'a kul olmanız, ona karşı takva sahibi olmanız için ve bana itaat edin, tabi olun. Allah da sizin günahlarınızı mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin ve sizi belirlenmiş bir zamana kadar tehir etsin, ömür versin. Muhakkak ki Allah'ın eceli, onun belirlediği an gelince tehir edilmez. Keşke siz bilmiş olsaydınız. Hazreti Nuh Rabbine şöyle dedi. Rabbim, muhakkak ki ben kavmimi gece ve gündüz ruhlarını sana ulaştırmayı dilemeye davet ettim. Fakat benim davetim benden kaçışlarından, uzaklaşmalarından başka bir şeyi artırmadı. Ve muhakkak ki benim onları senin mağfiret etmen için her davet edişimde duymamak için parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve görmemek için elbiselerine büründüler ve bu davranışlarında ısrar ettiler ve kibirlenerek büyüklük tasladılar.
Sonra muhakkak

ki ben onları cehren açıkça davet ettim. Daha sonra da muhakkak ki ben onlara aleni olarak ilan ettim ve onlara sır olarak tek tek çağırarak gizli gizli de bildirdim. Nuh aleyhisselam ve dedim ki artık Rabbinizden mağfiret dilediğinizi söyleyin. Muhakkak ki o gaffardır, mağfiret edendir. Üzerinize bol yağmurlu olarak semayı göndersin. Ve size mal ve erkek çocuklar vererek yardım etsin. Ve sizin için cennetler, verimli bahçeler yapsın ve sizin için nehirler akıtsın. Nuh aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Siz niçin Allah'tan bir vakar, azamet, izzet ve kudret ummuyorsunuz? Ve o sizi halden hale, çeşitli hallerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz? Allah 7 kat semayı, 7 gök katını nasıl yarattı? Ve ayı onların arasında semalarda bir nur kıldı ve güneşi de bir sirac, çırağı kıldı. Ve Allah sizi yerden, topraktan bir nebat gibi yetiştirdi, yarattı. Sonra sizi oraya toprağa döndürecek ve bir çıkarışla sizi oradan çıkaracak. Ve Allah arzı sizin için geniş bir mekan kıldı. Sizin yolculuk etmeniz için ondan geniş yollar yaptı. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki onlar bana asi oldular, isyan ettiler. Ve malı ve evladı kendisine hüsrandan başka bir şeyi artırmayan kimselere tabi oldular, dedi. Ve büyük hileler kurdular. Ve birbirlerine şöyle dediler. Sakın kendi ilahlarınızı, putlarınızı bırakmayın. Ve Veddi, Suva'yı, Yagus'u ve Yavuka'yı ve Nesra'yı sakın terk etmeyin. Ve böylece pek çoğunu dalalette bırakmış oldular. Ve Nuh aleyhisselam, zalimlerin dalaletten başka bir şeyini artırma, zalimlerin sapıklıklarını artır. Onlar hatalarından, büyük günahlarından dolayı boğuldular. Sonra ateşe sokuldular. Artık kendileri için Allah'tan başka bir yardımcı bulamadılar. Ve Hazreti Nuh, Rabbim, yeryüzünde kafirlerden dolaşan bir kimse bırakma, dedi. Muhakkak ki eğer sen onları yeryüzünde bırakırsan, senin kullarını dalalete düşürürler ve facir kafirden başka evlat doğurmazlar. Rabbim, beni, annemi, babamı ve evime mümin olarak girenleri ve mümin kadınları ve mümin erkekleri mağfiret et. Zalimlere helakından başka bir şeyi artırma. Cin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an dinlediği, sonra biz gerçekten harika, güzel bir Kur'an işittik dedikleri bana vahyedildi. O Kur'an irşada ulaştırır, artık biz ona iman ettik ve artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayız. Ve bizim Rabbimizin şanı çok yücedir. Onun bir sahibe, eş ve oğul edinmediğine iman ettik. Ve o bizim sefih, ahmak olanımızın, iblisin Allah'a karşı asılsız, saçma sapan şeyler söylemiş olduğuna inanıyoruz. Ve gerçekten biz, İnsanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemediğini zannettik. Ve insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınıyorlardı. Böylece onların, cinlerin azgınlıklarını artırdılar. Ve onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi yeniden diriltmeyeceğini zannettiler. Ve gerçekten biz semaya elbette dokunduk. O zaman onu çok güçlü bekçiler ve şihaplarla, yakıcı ışınlarla doldurulmuş bulduk. Ve gerçekten biz meleklerin sözlerini dinlemek için orada oturma yerlerine otururduk.
Fakat şimdi kim dinlemek isterse onu gözleyen, izleyen bir şihab, ateş şulesi bulur. Ve gerçekten biz bilmiyoruz. Yeryüzünde olan kimselere bir şer mi murad edildi? Yoksa Rableri onların irşad olmalarını mı diledi? Ve gerçekten biz bir kısmımız salihleriz ve bizden bir kısmımız bunun dışında. Biz ayrı ayrı yollarda olan topluluklar olduk. Ve gerçekten biz yeryüzünde Allah'ı asla aciz bırakamayacağımızı anladık ve ondan kaçarak da onu asla aciz bırakamayız. Ve gerçekten biz hidayeti işittiğimiz zaman ona iman ettik. Artık kim Rabbine iman ederse bundan sonra hakkının verilmemesinden ve zulme uğrayacağından korkmaz. Ve gerçekten bizden Allah'a teslim olanlar da var ve bizden kasitun, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Artık kim Allah'a teslim olmuşsa, ruhunu teslim etmişse, işte onlar irşad olmayı, nefsin ve iradenin teslimini arayanlardır, dileyenlerdir. Ve lakin kasitun olanlar, kalpleri zikirsizlikten kasiyet bağlayanlar, işte onlar cehenneme odun oldular. Ve eğer onlar tarikat üzere olarak Allah'a yönelselerdi, onları mutlaka bol su, rahmet ile sulardık, bol bol rahmet ulaştırırdık ki onları bu konuda imtihan edelim diye. Ve kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse onu çok şiddetli azaba uğratır. Ve muhakkak ki mescitler Allah içindir. Artık Allah ile beraber başka birine dua etmeyin. Ve muhakkak ki o, Allah'ın kulu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah'a dua etmeye, Kur'an okumaya kalktığı zaman onun etrafında neredeyse üst üste birikip toplanıyorlardı. De ki, ben sadece Rabbime dua ederim ve hiç kimseyi ona ortak etmem. De ki, muhakkak ki ben size bir zarar verme ve sizi irşad etme gücüne malik, sahip değilim. De ki, muhakkak beni hiç kimse Allah'tan bir şeye karşı asla koruyamaz. Ve ben asla ondan, Allah'tan başka sığınacak yer bulamam. Bu sadece Allah'tan olanı tebliğ ve onun risaletidir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne asi olursa, bundan sonra muhakkak ki onun için içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi vardır. Nihayet vaad olundukları şeyi gördükleri zaman artık kimin yardımcısı daha zayıf ve sayı bakımından daha az yakında bilecekler. De ki, eğer bilseydim size bildirirdim. Vaad olunduğunuz şey yakın mı yoksa Rabbim ona uzun bir müddet mi verir? O Allah gaybı bilendir. Fakat o gaybını hiç kimseye izhar etmez, açıklamaz. Resullerden razı oldukları tasarruf rızasına ulaşmış olanları hariç. O takdirde muhakkak ki o Allah, onların önünden ve arkasından gözetenler sevk eder ki, Rablerinin risaletlerinin tebliğ edilmiş olduğunu bilsinler diye. Ve Allah, onların yanlarında olanları ilmiyle ihata etmiştir, kuşatmıştır. Ve her şeyin adedini sayıp tespit etmiştir. Muzzemmil Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey örtünüp gizlenen! Az bir kısmı hariç olmak üzere gece kalk. Onun gecenin yarısı veya ondan yarısından biraz eksilt. Veya onu daha arttır. Ve Kur'an'ı tane tane güzel bir şekilde oku. Muhakkak ki biz sana yakında ağır bir söz ilka edeceğiz, ulaştıracağız. Muhakkak ki gece kalkışı meşakkatli fakat tesir bakımından daha kuvvetli ve okuyuş bakımından daha sağlamdır. Muhakkak ki senin için
gündüzleyin uzun meşguliyet vardır. Ve Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. O Allah, doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Ve onların söyledikleri şeylere sabret. Ve güzel bir ayrılış ile onlardan ayrıl. Nimet sahibi olup yalanlayanları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Muhakkak ki bizim yanımızda ayaklara bağlanan ağır zincirler ve alevli ateş vardır. Ve boğazı tıkayıp orada kalan yemek ve elim azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılmış kum yığını olmuştur. Muhakkak ki biz size üzerinize şahit olacak bir Resul gönderdik. Firavun'a Resul gönderdiğimiz gibi. Fakat Firavun Resul'e asi oldu. Bunun üzerine onu çok ağır bir yakalayışla ahzettik, tutup aldık. Eğer inkar ederseniz, o takdirde çocukların saçlarını korkudan ağartan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? Sema onunla o günün şiddetiyle yarılıp çatlamıştır. Onun Allah'ın vaadi yapılmıştır, yerine gelmiştir. Muhakkak ki bu hatırlatmadır, öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine ölmeden önce ruhunu ulaştıran bir yol ittihaz eder, yol edinir.

Muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun gecenin üçte ikisinden daha azında, bazen onun yarısında ve bazen de onun üçte birinde Kur'an okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazı kılmak için kalktığını biliyor. Ve geceyi ve gündüzü Allah takdir eder, onu sizin asla hesaplayamayacağınızı, gecenin zaman dilimlerini doğru tayin edemeyeceğinizi bildi. Bu sebeple sizin tövbenizi kabul etti. O halde Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Sizden bir kısmınızın hasta olacağını, diğerlerinin yeryüzünde Allah'ın fazlından rızık isteyerek dolaşacaklarını ve diğer bir kısmının da Allah'ın yolunda savaşacaklarını bildi. Artık ondan, Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Namazı ikame edin, zekatı verin ve Allah için güzel bir şekilde borç verin. Ve nefsiniz için hayır olarak ne takdim ederseniz, onu Allah'ın indinde daha hayırlı ve daha büyük bir ecir olarak bulursunuz. Ve Allah'a istiğfar edin. Tövbe edip Allah'tan mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muddessir Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 56 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey esvabına bürünmüş olan veya ey dizarını giymiş olan, kalk artık inzar et, uyar. Ve o senin Rabbin, öyleyse onu tekbir et, yücelt. Ve elbiseni artık onu temiz tut. Ve azap ona sebep olacak şeylerden artık uzak dur. Ve daha çoğunu isteyerek, karşılık bekleyerek iyilik yapma. Ve Rabbin için artık sabret. Artık nakura, sur borusuna üflendiği zaman. İşte o izin günü zor gündür. Kafirlere kolay değildir. Tek başına yarattığım kişiyi bana bırak. Ve onu devamlı çoğaltarak mal sahibi yaptım. Ve her zaman yanında olan oğullar verdim. Ve ona bol bol nimetler vererek geniş imkanlar sağladım. Sonra daha da artırmamı ister. Hayır, asla. Muhakkak ki o bizim ayetlerimize karşı inkar etmekte inatçı oldu. Yakında onu sarp bir yokuşa, ateşten bir dağa süreceğim. Muhakkak ki o Kur'an hakkında tefekkür etti, düşündü ve karar verdi. Artık kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl karar verdi? Sonra kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl da karar verdi? Sonra baktı. Sonra da kaşlarını çattı, yüzünü ekşitti. Sonra da arkasını döndü ve kibirlendi. Sonunda, bu sadece olsa olsa nakledilen bir büyüdür, dedi. Bu olsa olsa ancak bir insanın sözüdür. Yakında ben onu alevli ateşe yaslayacağım, atacağım. Ve sakarın alevli ateşin ne olduğunu sana bildiren nedir? Yakıp tüketir etinden bakiye bırakmaz ve ölüme de terk etmez, azapları devam eder. Sakar, insanın derilerini yakıp kavurucudur. Onun üzerinde 19 vardır. Ve biz ateş ehlini, cehennem bekçilerini meleklerden başkası kılmadık. Ve onların sayısını kafirler için fitneden başka bir şey kılmadık. Kitap verilenler yakın sahibi olsunlar ve amenu olanların da imanı artsın. Ve kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Ve de kalplerinde maraz, şüphe bulunanlar ve kafirler desinler ki, Allah bu mesele ile ne murad etti, ne demek istedi. İşte böyle Allah dilediğini dalalette bırakır ve dilediğini de hidayete erdirir. Ve Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Ve o
insanlar için zikirden başka bir şey değildir. Hayır, aya yemin olsun. Dönüp gittiği an geceye and olsun. Ağarmaya başladığı zaman sabaha and olsun. Muhakkak ki o cehennem gerçekten büyüklerden, büyük musibetlerden biridir. İnsanlar için bir uyarı olarak. Sizden öne geçmek isteyen veya geride kalmak isteyen kimseler için. Bütün nefsler iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler sebebiyle karşılığı olarak rehinedirler, bağlıdırlar. Yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler hariç. Onlar cennetlerdedir. Diğerlerine sorarlar. Mücrimlerden, suçlulardan. Sizi sekarın içine, alevli ateşe sevk eden, sürükleyen nedir? Biz namaz kılanlardan olmadık, dediler. Ve biz yoksulları doyurmuyorduk. Ve biz batıla dalanlarla beraber batıla, boş şeylere dalıyorduk. Ve biz din gününü yalanlıyorduk. Bize yakın gelene kadar, ölüm anı gelinceye kadar. Artık şefaat edenlerin şefaati onlara fayda sağlamaz. Buna rağmen onlara ne oluyor da zikirden yüz çevirenler oldular. Sanki onlar ürkmüş yabani merkepler gibidir. Arslandan korkup kaçmıştır. Hayır, onların hepsi kendileri için yazılmış sahifeler gelmesini ister. Hayır, bilakis onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, muhakkak ki o bir zikirdir, öğüttür. Artık kim dilerse onu zikreder. Allah'ın dilediğinden başkası onu zikredemez. O, onun dilediği kimse takva sahibidir ve mağfiret ehlidir, günahları sevaba çevrilmiş olan kimsedir. Kıyame Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim. Ve hayır, levvame, kınayan nefse yemin ederim. İnsan öldükten sonra onun kemiklerini asla bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Hayır, biz onun parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye kadiriz. Hayır, insan önündeki zamanı fısk ve fücur ile geçirmeyi ister. Kıyamet günü ne zaman diye sorar. Artık bakışlar dehşetle kamaştığı zaman ve ay karardığı zaman ve güneş ve ay birleştirildiği zaman. İzin günü insan firar edilecek yer nerede diyecek. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. İzin günü karar kılınan yer senin Rabbinin huzurudur, Rabbinin katıdır. İzin günü insana takdim ettiği, yaptığı ve tehir edip yapmadığı şeyler haber verilir. Hayır, insan kendi nefsine basirdir, şahittir ve mazeretlerini beyan etse bile, ona Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek onunla Cebrail aleyhisselam ile beraber dilini hareket ettirme. Muhakkak ki onun toplanması ve okunması bize aittir. Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun, Kur'an'ın okunuşuna tabi ol. Sonra onun beyanı, açıklanması muhakkak ki bize aittir. Hayır, bilakis siz çabuk geçeni, dünya hayatını seviyorsunuz ve ahireti terk ediyorsunuz. İzin günü pırıl pırıl yüzler vardır Rablerine bakan ve izin günü çatılmış, kararmış yüzler vardır. Anlar ki kendisine çok kötü muamele yapılacak. Hayır, can köprücük kemiğine geldiği zaman, can boğaza gelince, ölmek üzereyken ve kurtaracak kimdir denir. Ve o dünyadan ayrılacağını, öleceğini anlamıştır. Ve ayakları birbirine dolaşmıştır. İzin günü
sevk senin Rabbinedir. Fakat o tasdik etmedi ve namaz kılmadı. Ve lakin yalanladı ve yüz çevirdi. Sonra böbürlenerek ehlinin, ailesinin yanına gitti. Sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır, sen hak ettin. Sonra sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır. Sen hak ettin. İnsan başıboş, sorumsuz bırakılacağını mı zannediyor? O, dökülen meniden bir damla değil miydi? Sonra bir embriyo, cenin oldu. Bundan sonra Allah onu halk etti, yarattı. Daha sonra da dizayn etti, düzenledi. Sonra da ondan dişi ve erkek olarak iki eş kıldı. İşte bunları yapan, ölülere hayat vermeye kadir değil midir? İnsan, Dehr Suresi, Medine'de nazil olmuştur, 31 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın üzerinden henüz anılmaya değer bir şey değilken, anılmaya değer bir varlık olana kadar uzun bir zaman geçmedi mi? İlk defa tek hücre olarak yaratılmasının üzerinden anılmaya değer bir varlık haline gelmesine, doğmasına kadar geçen süre. Muhakkak ki biz insanı iki hücrenin birleşimi olan bir nutfeden yarattık. Onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işiten, gören bir varlık kıldık. Muhakkak ki biz onu Allah'a ulaştıran yola hidayet ettik. Fakat o ya Allah'a ulaşmayı diler şükreden olur ya da Allah'a ulaşmayı dilemez küfreden olur. Muhakkak ki biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli ateş hazırladık. Muhakkak ki ebrar olanlar, içinde kafur bulunan kadehlerden içecekler. Allah'ın kulları, içtikleri o pınarı fışkıra fışkıra, gürül gürül akıtırlar. Nezirlerini, adaklarını ifa ederler, yerine getirirler. Ve şerri her yere yayılan günden korkarlar. Ve sevdiği taamı, yemeği, miskinlere, fakir ve yoksullara, yetimlere ve esir olanlara yedirirler. Biz sadece Allah'ın vecihi için sizi doyuruyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür istemiyoruz. Muhakkak ki biz, yüzlerin asık olduğu, belalı, zor günde Rabbimizden korkuyoruz. Oysa Allah, onları işte böyle bir günün şerrinden korudu. Ve onları pırıl pırıl bir yüze ve surura, sevince kavuşturdu. Ve sabırlarından dolayı onları cennetle ve ipek elbiselerle mükafatlandırdı. Orada tahtlar üzerinde yaslanırlar. Orada güneş, şiddetli sıcak ve şiddetli dondurucu soğuk görmezler. Onun ağaçlarının gölgesi onların üzerine yakındır. Ve onun olgunlaşmış meyveleri emre hazır olarak yaklaştırılmıştır. Ve gümüşten kaplar ve billur kadehler ile onların etrafından dolaşılır. Gümüşten kadehler ki onların miktarını belirlemişlerdir. Ve orada muhtevası zencefil olan kadehler sunulur. Orada selsebil diye isimlendirilen bir pınar vardır. Ve ölümsüz genç delikanlılar onların etrafında dolaşırlar. Sen onları gördüğün zaman saçılmış inciler sanırsın. Ve baktığın zaman orada nimetler, büyük bir mülk ve saltanat görmüş olursun. Onların üstlerinde yeşil ince ipekten ve işlenmiş atlastan elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Ve Rableri onlara temiz, lezzetli içecekler, şaraplar sundu. Muhakkak ki bu sizin mükafatınız oldu. Ve sizin çabalarınız teşekküre layık olmuştur, takdir edilmiştir. Muhakkak ki biz sana Kur'an'ı tenzil ederek ayet ayet indirdik.
Artık Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan kafir veya günahkar olanlara itaat etme. Ve Rabbinin ismini sabah ve akşam zikret. Ve artık gecenin bir kısmında ona secde et. Ve geceleyin uzun uzun onu tesbih et. İşte onlar muhakkak ki çabuk geçen dünya hayatını seviyorlar. Zor, çetin günü arkalarına atıyorlar, umursamıyorlar. Onları biz yarattık ve bağlarını biz kuvvetlendirdik. Ve dilediğimiz zaman onları emsalleriyle değiştiririz. Muhakkak ki bu bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine bir yol ittihaz eder, edinir. Ve Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kişiyi rahmetinin içine dahil eder. Ve zalimler onlar için elim azap hazırladı. Mürselat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 50 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ard arda marufla, irfanla gönderilenlere andolsun. Ve de şiddetle estikçe esenlere andolsun. Dağıtıp yayanlara andolsun. Ve de ayırdıkça ayıranlara andolsun. Ve de zikri ilka edenlere andolsun. Bu yeminler, özür olarak mazeret olmaması veya nezir olarak uyarması içindir. Muhakkak ki vaad olunduğunuz şey mutlaka vuku bulacaktır. Öyle ki o zaman yıldızların ışığı giderilmiştir. Ve o zaman gök yarılmıştır. Ve o zaman dağlar dağılmıştır. Ve o zaman Resullere vakit bildirilmiştir. Bunlar hangi gün için tecil edildi, ertelendi? Fasıl, ayırma günü için tecil edildi. O fasıl gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? İzin günü, yalanlayanların vay haline. Evvelkileri biz helak etmedik mi? Sonra diğerlerini, arkadan gelenleri de onlara tabi kılarız. Mücrimlere işte böyle yaparız. İzin günü yalanlayanların vay haline. Sizi biz değersiz bir sudan yaratmadık mı? Sonra onu sağlam bir yerde kararlı kıldık, yerleştirdik. Bilinen bir süreye kadar. İşte biz böyle takdir ettik. Bunu takdir edenler ne güzel kudret sahibi. İzin günü yalanlayanların vay haline. Biz arzı toplanma yeri kılmadık mı? Canlılara ve ölülere. Ve orada yüksek, sabit dağlar kıldık. Ve sizi tatlı su ile suladık, içecek su verdik. İzin günü yalanlayanların vay haline. O yalanlamış olduğunuz şeye gidin. Üç çatallı olan gölgeye gidiniz. Gölgelendirmez ve yakıcı aleve bir faydası olmaz. Muhakkak ki o saray gibi büyük kıvılcımlar atar. Sanki o kıvılcımlar sarı erkek develer gibidir. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu yalanlayanların konuşamayacakları bir gündür. Ve onlara izin verilmez ki özür beyan etsinler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu ayrılma günüdür. Sizi ve evvelkileri bir araya topladık. Haydi, eğer sizin bir tuzağınız varsa hemen bana karşı tuzak kurun. İzin günü yalanlayanların vay haline. Muhakkak ki takva sahipleri gölgelerde ve pınar başlarındadır. Ve canlarının çektiği, iştah duydukları meyveler vardır. Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yiyin ve için. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. İzin günü yalanlayanların vay haline.
Yiyin ve biraz da metalanın, faydalanın. Çünkü siz mücrimlersiniz. İzin günü yalanlayanların vay haline. Ve onlara rükû edin denildiği zaman rükû etmezler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bundan başka artık hangi söze inanacaklar?

Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okusa, yedi safayı sahabe gibi yaşasa, bütün milletlerin en üstünde Müslümanlar olur, İslam olur.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir defa daha el ele gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz. Konumuz mutluluk. Mutlu musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz mutlaka mutlusunuz. Çünkü siz mutlu olmayacaksınız. Allah Teala sizi mutlu kılacak sözü var. Bir insan neden mutsuzdur? Neden mutludur? Mutluluğa nasıl ulaşır? Bütün suallerin cevabı var Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu bilelim. Hepimiz netice itibariyle sadece birer mahlukuz. Mahluk. Yaratık. Yaratansa hepimizi yaratan Allah. Yaratılışın o ince hilkat sırlarına dikkatle bakın. İnsanoğlu nasıl vücuda geliyor? O ceninin etrafını saran zar, plasentanın nasıl bir dalga boyları dizisiyle bir insanın bütün uzuvlarını yerine getirdiğini daha dünya bilmiyor. Plasentayı gereksiz, hani ceninin etrafını kuşatan, doğumdan sonra da atılan bir et parçası, bir perde, bir zar olarak düşünüyorlar sadece. Nereden bilsinler temel fonksiyonları sevgili kardeşlerim? Mutluluk mu? Eğer dünya mutluluğu diyorsanız bu bir dizayndır. Bu bir uyum halidir. Kavganın bittiği yerde başlar. Kavganın bittiği yerde mutluluk vardır. Anlaşmazlık varsa, kavga varsa nefslerin afetleri devrededir. Orada mutluluk bulamazsınız. Orada hep haksızlıklar vardır. Huzursuzluklar vardır. Hep negatif faktörler devrededir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğu herkes, hep herkes mutsuz olduğu için çok zor bir şey zanneder. Halbuki mutlu olmak isteyen bir kişinin yapması lazım gelen şey sadece etrafındakilerle olan kavgayı bitirmektir. Bu kişi daha çok mu mutlu olmak istiyor? O zaman kendisini başkalarına yardım etmeye adamalıdır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir uyum halidir. Bir sulh ve sükun halidir. Çevrenizdeki insanlarla bir uyum içinde olacaksınız. İç dünyanızda bir uyum içinde olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde bir uyum içinde olacaksınız. Bir sulh ve sükun halini yaşayacaksınız. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sulh ve sükun. İçinizde kavga mı var? Tasavvufa adım atmamış olan, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilememiş olan herkes iç dünyasında devamlı bir kavganın içindedir. Bir insan, bir nefs, bir ruh, bir de fizik vücut olarak bir üçlü hüviyetinde vücuda gelir. Allah Teala tarafından vücuda getirilir. Bir ruhumuz var. Allah'ın bize verdiği bir emanet. Mutlaka emaneti sahibine iade etmek mecburiyetindeyiz. Ruhumuz Allah'ın bize verdiği bir emanettir. Tam bu vücudumuzun şeklini taşır. Yani şu anda bizim ruhumuzu görebiliyor olsaydınız, bunun aynı olan bir ruhu görecektiniz. Saçının, sakalının her teliyle
aynı olan bir ruh. Ama ne var ki